0: Mama mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyor. Aa. Nakit para. Adam çok tehlikeli.
0: Hmm.
1: Bu yüzden üç adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil.
0: Hmm.
1: Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle, gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
1: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. O da 27.
2: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
0: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
2: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
0: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
2: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
0: Sen sadece bir gözlemcisin Tayri. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasını tehlikeli olduğunu gösteriyor.
2: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
0: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Hadi.
1: Ben CSI Sevit. Desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3. Green kartesi. Hadley. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
2: Şansım varken beni öldürmediğin aşağılık
0: herif. Sırtın nasıl? Korkuyor
2: git.
1: Dur, kımıldama sakın.
3: İyi misin?
1: Tayyip ateşi kes, Sevin.
4: Polis, silahını bırak hemen.
1: Hayır. Bu MCA resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko.

0: Kolondra'daysa, McBride'da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
1: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.

0: Yerini unutmazsın.
1: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
2: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
1: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
2: Teşekkür ederim patron.
1: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
0: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
1: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
0: Belki.
1: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın Cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Aileni İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Oh. Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha. Evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz.
2: Kaçın, hadi. Çabuk, kaçın.
3: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
1: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
0: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtmış.
1: O zaman onu kaybederiz.
0: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
1: Küçük tabancama laf yok.
0: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
1: Teşekkür ederim, korucu.
0: Alex.
1: Teşekkür ederim, Alex.
0: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
2: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reggie, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
3: Çocuğun önünde mi?
2: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
3: Kayıp davalarla işin bitti Doc.
2: Reggie, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
3: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
2: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta

0: Konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.
1: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
0: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Oley'i daha derin araştırdı.
1: Öyle mi?
0: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
1: Al, bir şeyler yemelisin.
0: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
1: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
0: Evet, Interpol Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
1: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer at hırsızları gibi.
0: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
1: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hmm. Hepsi bu.
0: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
1: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu
2: sen?
0: Ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya. Ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.
1: Destek çağırmak ister misin?
0: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem. Söz veriyorum. Lütfen. Buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah! Ah! Batarım!
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır!
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Oleg?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli. Aydi patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
2: Gidip
1: var.
2: Gidip yakalayın onları.

0: Oo, birlikte çok iyi görünüyoruz.
1: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
2: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
1: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu, Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
2: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
1: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'in önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
2: Öyleyse işe koyulmalıyız.
1: Glavin EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
3: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
2: Bana yönetmelikten bahset.
3: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
2: Yüksek basınçlı su kesici.
3: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
2: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
0: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
4: Çift yönünü açabilirim efendim.
0: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
5: Her canlı ölümü tadacaktır.
0: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
5: Sözleri biliyor musun?
0: Biliyorum.
6: Onlar senin için sadece kelime.
7: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
6: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
7: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
0: Bunu yapacak.
6: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
7: Ne?
6: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsetti. Yüksek bir binadaki pencereden.
7: Ne zaman? Nerede?
6: Nehre bakıyormuş. Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
0: Hayır olamaz.
3: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith.
6: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
8: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Bor.
6: Tanrım, aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
0: Smith çık oradan.
3: Ajanın bomba bölmesinden Tanrım. Hemen çıkması gerek.
6: Tanrım yardım et. Yardıma ihtiyacım var.
2: Çok yazık oldu.
0: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Ebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
2: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
0: Düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
2: Gelecek hafta değil, 2 gün sonra.
0: 24 Nisan.
2: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması. 24 Nisan 1916. Antik saat. Big Ben. Parlamento binası yakınında. Radyoaktif içerikli bomba atacak.
0: Fena değil.

0: Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin, değil mi?
1: Ciddi misin?
2: ...1954'te... Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kashmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
3: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
2: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
3: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
2: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
4: Ben Aiden Kashmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam, çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: FN ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin. Kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür. Hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından.

0: Olek icabına bakar. Çık dışarı.
1: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
2: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
3: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
2: 25 dakikam var.
1: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
4: Bu çok komik. Halimize bak.
1: Belki. Ama sen gözümü aldın.
4: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
1: Acemi şansı.
4: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
1: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucu. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.

Okay.

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam ama sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Ham izotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
3: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
2: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
3: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?

0: 3645, merkez dinlemede tamam.
1: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
0: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
1: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
2: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
3: İmrinizle harekete geçmeye hazırız.
4: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
3: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
2: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
4: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
3: Smith, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
5: Lanet olsun!
4: Düşmanla çatışın baylar.
6: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... Ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.
1: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
2: 7 ve 3-8 kovboyu, botta göndermemi ister misin?
1: Sadece şapka korucu.
3: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
2: Bazı şeyler o kadar basit değil.
3: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
2: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla

0: evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
1: Peşinden mi gideceksin?
0: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika, Sinaloa üzerinde Biddeaderu'nu McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.
2: Gel buraya! Kaçma!

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: Mantık
2: misin?
1: Tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
0: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: gidiyoruz?
1: Dışarı.
0: Arka mı?
1: Hayır canım. Çok tatlı insanların yanına gidiyoruz. Seni çok sevecekler.
0: Ben televizyon seyretmek istiyorum.
1: Orada da televizyon var.
0: Ama gitmek istemiyorum.
1: Gittiğimiz yerde o kadar güzel masal anlatacak insanlar var ki.
0: Üf. Bari çiçek alalım giderken. Sürpriz yapmış oluruz.
1: Ne kadar güzel bir fikir. Nereden geldi aklına?
0: Babam öğretti.
1: Hadi bakalım.

0: Şapkanı da tak.
1: Leyla. Kolyem kaybolmuş, gördün mü?
0: Hayır canım, görmedim.
1: Babamı söyleyelim, yenisini alsın.
0: Olur tatlım. Gel bakalım. Hadi çık.
2: İnci Hanım, bunları imza atmanız gerekiyormuş.
3: Ne ki bunlar?
2: Akşam nikahınız varmış. Müdür bey gönderdi.
3: Bana yarım saat müsaade eder misiniz?
2: Tabii.

0: Burada 1 milyon dolar var. Çok uzun kalmayacaksın cezaevinde. Bu para ailene bir ömür yeter. Sen cezaevinden çıktığında sana 1 milyon daha vereceğim. Kızım bir gün daha kalmayacak içeride.
1: Var mı benden başka bir emriniz Davut Bey?
0: Avukat Mehmet Bey'le her şeyi konuş. O ne diyorsa onu yap. Gazeteci arkadaşımızı sen öldürdün. Çok pişmansın. Bir daha ömrünün sonuna kadar araba kullanmayacaksın. Hı hı.

0: Ah, hoş geldiniz savcı hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Bu tatlı kız kim?
2: Benim adım Eli. Bunlar senin.
1: Nazife'ni niye vereceksin çiçekleri Elif'ciğim? O yürüyemediği için çiçek alamıyor. Sen verirsen çok sevinir.
2: Nerede Nazife'nin?
3: Kim geldi kızım?
0: Biziz Ömer baba.
3: Aa, aman Allah'ım. Bu ne güzel sürpriz.
2: Nazife nine nerede?
3: Sen Nazife nineyi de mi biliyorsun?
0: Ömer dedeyi de biliyor dedesi.

0: dedem de ninem de yok, biliyor musunuz?
1: Biz varız artık. Öpebilir miyim seni?
0: Olur.
1: Hadi gel gidelim Nazife'nin yanına. Hadi gel.
0: Çiçeklerimi ben getireyim, olur mu?
1: Tamam, sen götür.

0: Ninesi. Bak kim gelmiş.
1: Yavrum. Hoş geldin güzel kızım. Benim.
2: Bunlar senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Gel bakalım.
1: Gel.
3: Hoppa.
2: Niye yürüyemiyorsun?
1: Bacaklarım tutmuyor kızım.
2: Yoksa sütünü mü içmiyorsun?
1: Belki de ondan. Sütümü ihmal ediyorum. Konuştunuz mu Leyla?
3: Yok Nazif anne.
2: Aa, senin annen mi? Niye bana söylemedin?
3: Polat amcanın annesi. Benim de annem sayılır.
2: Sayılır ne demek?
1: Bak canım.
3: Ömer baba benim çıkmam lazım. Annem rahatsızlanmış. Onun yanına gideceğim. Birkaç gün sizde kalabilir mi?
4: Önemli bir şey yoktur inşallah.
3: Yok diyordu Ömer baba. İçime bir kurt düştü. Gidip göreyim.
4: Polat'ın haberi var mı kızım?
3: Yoldan ararım.
4: Kızım başka bir şey yok değil mi?
3: Yok baba. Görüşürüz Nazif anne.
1: Güle güle yavrum.
3: Görüşürüz.

birbirine karıştırılmaz. Ya sade içilir ya da kıtlama içilir. Benim şekerle bir meselem yok. Benim dişlerimin arasında bir şey olacak ki

0: delik ararlar. Artık dirilme zamanın geldi.
1: Bak, görüyor musun? Daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan kimse beni mezarımdan çıkaramaz. Sen de kendine bir mezar bul. İçine gir, saçının telini bile dışarı çıkarma kâşif ol. Hamit işi de senin sırtına kaldı. Polat Alemdar'ı televizyonda gördüm. Kaşifoğlu, seni yakalayacağız der gibiydiler sanki.
2: İyi. Diri diri ölelim.

0: Bu ne Cevher?
1: Lale Hanım selamını yollamış dayı. Oğlunu gel istemiş.
2: O nasıl ana ki gelip kendi istemeyi?
1: Zamane anası dayı.
2: Biz zamane herifi değilik. Ya yolda çocuğun başına bir şey gelirse ise? Ya araba takla amakla atarsa? Sa? Sen git. Git çocuğun anası gelsin. Çocuğu kendi alsın.
1: Oğlum geçirsene adamı.
3: Dayı bunlar örgütçü ha. Sahte para verirlerdir.
2: Sen çocuğu verdin mi ki?
3: Niye kadıklanak dayı?
1: Ah bak al ah. Vay baba. Dayı nereden çıkmış bunu?
0: İşte vermek lazım da işte huyumuz değil.

0: Dayı, bunun teli yok.
1: Ya oğlum, örgüt bize sahte para verebilir mi? Ya manyak manyak olma.
0: Bankamız olsa havale ederlerdi.
2: Ben banka sevmeyeyim. Banker sevmeyeyim, tanker sevmeyeyim. Neredeyse tır bile sevmeyeyim. Hele Zülkif'i hiç sevmeyeyim. Getirdi. Beni örgütle papaz etti.

0: biz çıkalım kerevetine.
1: Bir tane daha, bir tane daha ne olur. Ben hiç böyle güzel bir masal duymamıştım.
0: Tamam kızım, bir tane daha anlatayım.
1: Aa, sen mi geldin?
2: Ne yapıyorsunuz siz?
1: Ninem bana masal okuyor.
2: Ne güzel, ben de dinleyeyim.
1: Olmaz, bu küçükler için.
2: Peki, öyle olsun.
0: Kızım bu gece burada kalsın mı? Leyla ablası yok madem.
1: Babamı arayabilir miyiz? Belki beni gelir alır.
2: Baban... henüz gelmedi. İşi bitince gelecekmiş.
1: E Leyla nereye gitti?
2: Ben gidip bir bakayım nereye gitmiş bu Leyla.
0: Polat.
2: Efendim anne.
0: Aklın kalmasın bizde oğlum, değil mi?
2: Tamam anne.
0: Hadi bakalım bir tane daha okuyalım şimdi. Hadi bakalım.

0: baba Elif'in burada olduğunu bilmeden getirdim Hamid'in annesini. Şimdi nasıl olacak?
1: O nasıl laf oğlum? Misafir gelmeyen ev mi burası?
0: Elif durmazsa ya, duman eder sizi vallahi.
1: Bizi duman eden o olsun. Bundan güzel bir şey var mı? Sen Leyla'ya söyledin mi öbür mevzuyu?
0: Söyledim baba. Dağıldı kızcağız.
1: Meğer annesi değil, Leyla'mız hastalanmış. Bilseydim bırakmazdım.

0: Kim o?
1: Leyla, açsana şu kapıyı. Ay, niye açmıyorsun?
0: Ne bileyim senin geldiğini.
1: Polat'ı bekliyorsun tabii ama.
0: Kimseyi beklediğim yok. Çay içer misin?
1: Ben demlerim.

0: Bak Polat arıyorsa ölümü gör bir şey söyleme.
1: Yok, adliyeden arıyorlar.
2: Efendim?
1: Tamam. Leyla. İnci Tataroğlu yarın çıkıyor cezaevinden.
0: Nasıl çıkıyor?
1: Birisi üstlenmiş işi.
0: Kocası ayarlamıştır.
3: Abi Hamit'i vurmuşlar.
4: Gitti çocuk.
3: Kaşif.
4: Hangi bakacağız? Erhan, otur.

0: Sana bir iş söyleyeceğim. Onu takip edeceksin.
1: Emret abi.
0: Kara'yı duydun mu?
1: Evet abi. Öldürdüler diye biliyorum.
0: Öldürdüler mi? Öldürmediler mi bakacağız. Oğlu İstanbul'da yaşıyor. Bir bak bakalım usulünce. Ne yapıyor, ne ediyor bu çocuk? Kimlerle konuşuyor, kimlerle görüşüyor?
1: Abi görev dağılımında bu Abdül'ün alanına girmiyor mu?
0: Abdül inanmıyor Kara'nın yaşadığına. Sakın sen ona bir şey söyleme. Ola ki bir şey çıkarsa bana haber ver.
1: Tamam abi.
2: Baba, çok iyi doktorlar var. Gerekirse yurt dışına gidelim. Bir hastaneye yatıralım seni.
3: İnsanın en iyi doktoru kendisidir.
2: Hastalığın normal bir hastalık değil.
3: Baban da normal bir insan değil. Ama sen normal bir insan gibi yaşamana bakacaksın.
2: Kimsenin umurunda değilim ben. Kimsenin beni takip ettiği mettiği yok.
3: Yoksa ne âlâ, değil mi? Ama sana söyleyeyim, her an takiptesin. Şimdi daha fazla takipte olacaksın. Ben aksini söyleyene kadar rutin dışına çıkmayacaksın. İşten eve, evden işe. Kimseyle görüşmek yok, konuşmak yok, kimseye sinirlenmek yok, kimseye inanmak da yok.
2: Seni tanımasam, herkesten, her şeyden korkuyorsun zannedeceğim.

Ben bilmediğim, görmediğim her şeyden korkarım. Sen de kork. Bak. Ben bu hallere düştüm. Sen düşmeyeceksin.

0: İstanbul'a geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada zor bir görev bizi bekliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak insanlarla iç içe olacağız. Sizlerden istediğim, halkı rahatsız edecek herhangi bir davranış içinde bulunmayacaksınız. Sizin ne kadar profesyonel ve kibar olduğunuzu biliyorum. Çeşitli operasyonlarda ise ikiz olmanızın avantajını yaşayacağız. Biriniz yanımla görüntü verirken diğeriniz işi bitireceksiniz. Sizi tek kişi zannedecekler.
1: Bizim için sizinle çalışmak şeref efendim.
0: Şimdi gidebilirsiniz.
2: Efendim, misafiriniz geldi.
0: Şamir gerçekten sıkılmış Guantanamo'da demek ki. Çağır çabuk geldi.
2: Efendim, bir konu daha var. Savcı kızınızı Polat Alemdar'ın ailesinin yanına bıraktı.
0: Neden?
2: Anladığımız kadarıyla Polat Alemdar'la kızın arasında bir sorun var efendim.
0: Güzel. Siz takibe devam edin. Şamir, çok iyi görünüyorsun. Bizimkiler sana iyi bakmışlar.
3: Sen hariç. Hepsi cehenneme gitsin. Gidecekler de. Hele o köpek Feller.
0: Aa, Feller senin din kardeşin.
3: O dinsizin tekiydi. Çünkü dinine ihanet etti. Kimliğine ihanet etti.
0: Şamir, seninle açık konuşacağım. Ben Amerika'nın çıkarları için buradayım, sen İsrail'in çıkarları için. Aramızda elbette rekabet olacak. Bu da kişisel değil, çıkarlar arası rekabet. Fellerden farklı olarak ben sana karışmayayım.

0: dediğin kadar kötü olabilirsin. Ama sen de bana karışmayacaksın. Ben de alabildiğine iyi oynayacağım.
1: Feller yüzünden Türkiye bölgesel lider oldu. Biz Ay Yıldız'ı kutsal topraklardan ve etrafından söküp atmak için asırlardır mücadele veriyoruz.
0: Mücadeleni istediğin gibi ver. Ama unutma, ben zaman zaman Türkiye'nin yanında görüneceğim. Türkiye'nin lehine eserken bu rüzgar, sadece siz karşı çıkacaksınız.
1: Sonunda bedel ödeyecekler mi?
0: Suriye işini bir halledelim. Bedel kısmı kolay.

0: Suriye'ye girmeleri için bir de para vereceksiniz değil mi?
1: Özal'a Irak için para verdik mi?
0: Bunu Türkler de biliyor. Hı hı.
1: Bizim Irak'taki birliklerimizin klima masrafı toplamda 20 milyar dolar. Sadece klima. 20 milyar doların yarısına ben Türkleri bir ömür boyu Suriye'de tutarım.
0: Suriye ile sınırlı kalmazlar.
1: Türkleri Suriye'ye sokup İran'ı durduralım. Sonra Türkleri durdurmak kolay. Bana inan.

0: Fırat nerede?
1: Başkanım, size teslim edeceklerini söylediler.
0: Alışmış feodal kudurmuştan beterdir. Beni ayaklarına çağırıyorlar, öyle mi?
2: Bir yere mi gidiyorsun?
0: İşim var, gidip geleceğim.
2: Senin işin örgüt. Benim neden haberim yok?
0: Senin dünyadan haberin yoksa ben ne yapayım ki? Metropoldesin, dağda değil. Örgütü kliklere bölmekten başkasını gözün mü görüyor?
2: Sana bir şey sordum. Nereye gidiyorsun?
0: Hastayım. Doktora gidiyorum. Gelirken rapor da getireyim mi?
2: TC'nin raporu TC'nin olsun. Gözüm üzerinde. Haberin olsun.
3: Öyle ya da böyle kaşif oğlunu yakalamamız lazım. Etrafta gezdikçe değdiği yerlere pislik bulaştırıyor. Herkes bir yere tutacak. Cahit Haşimay'ı kontrol edecek. Yaşar'ı da Hüsnü tutsun.
4: Yaşar kontrolümüzde nasılsa usta. Pusat iyi çalışıyor tarafta.
3: Pusat'a güvenmezler Memati. Hüsnü becerir bu işi.
5: Abi bir ihtiyarlarla görüşsen. Kaşif fazla zıplıyor. Bir yerden cesaret almasa bu iş olmaz.
3: Alper öldüğüne göre ihtiyarların bize değmesi lazım Abdüley. Varsa başka bir yol oradan gidelim. Velhasıl sen cenazeyle ilgilen, biz de bu işi hallederiz.

0: Sen çıldırdın mı Kenan?
1: Sen çıldırttın beni.
0: Abi diyorum abi, Memati abi.
1: Tusas senin kardeşin ya, ona niye öyle bakmıyorsun?
0: O güzel bakışlarımı hak etmiyor demek ki.
1: Memati nasıl hak ediyormuş?
0: Seni döverek. Bütün meselen bu değil mi? Dayağı yedin, hıncını benden almaya çalışıyorsun. Bir de kıskançlık triplerindesin. Hı? Vur hadi, vursana. Erkeksen vur. Bir gram delikanlıysan vur.
2: Eyvahlar olsun. Ben bunu Memati Bey'e nasıl bildireceğim?
3: Sattınız bizi. Biz İsrail'e bütün kapılarımızı açtık. Orduyu emrinize soktuk. Yargıyı emrinize soktuk. Siz gidip iktidarı kimlere devrettiniz?
4: Haklısın. Bizi de Amerikalılar sattı. Feriler sattı.
3: Şimdi ne olacak?
4: Her sabah uyandığımda Türkiye'den bir ölüm haberi alacağım. Türkiye'yi cenazeler ülkesi yapacaksın.
5: O en kolayı. Örgüt içinde direnenleri de öldüreceğiz. Ama sen Kandil'e harekat düzenlenmesine izin verirsen biz nasıl var olacağız? Çünkü tek sığınağımız orası.
4: Biliyorsunuz ki Türkiye'ye yeni döndüm. Ben size daha önce verdiğim sözlerin arkasındayım. Artık ikinizden de mazeret istemem.
3: İyi bir gelişme oldu. Kara sahalara dönmek üzere. Ama eski ekibin de hareketlenmesi lazım. Ben oğlunu ufak ufak ateşe atacağım. Sen de eskileri ateşe at.
4: Randevu aldım. Beyefendiyle görüşeceğim. O ne derse adamları da onu yapar. Beni bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bundan sonra da uğratmaz.
5: Şamir, dağdan eve dönüş için TC rahat durmuyor. Her şeyi teklif ediyor. Barzani'yi, Talebani'yi aktif biçimde devreye soktu. Bu proje başarılı olursa bu iş biter.
4: Bana ne söylüyorsun? Pişman olan, evine dönmek için devletle anlaşan herkesi anasından doğduğuna pişman edin. Ayrıca sen burada ve şehirlerde eylem yaptıkça dağdakileri ovaya inmeyi akıllarından bile geçirmez.

0: Cevher, tanıyamadım. Kimdir bu gelen? Eskötek midir? Esans da sıkmış.
1: He dayı, Lale Hanım gelmiş. He.
2: Ne o Zaza? Bunadın mı?
3: Ya sorma Lale Hanım. Gece çökünce gözlerim görmeyin. Hırlıyı hırsızı, arlıyı arsızı.
2: Çoluğu çocuğu da mı ayırt edemiyorsun?
0: E senin çocuğun var. Ben paramdan başka neyim var? Bak sen anasın. Nasıl üzerine titrisin cücüğünün. E ben de paramın üstüne titreyim.
2: Paranı gönderdik. Daha ne istiyorsun?
0: Bir de şerefimin üzerine titreyim ki hasımlarım o titremeyi görseler korkudan altlarını titrerler.
2: Ne istiyorsun? Elini de mi öpeyim?
0: Yok babam, ben el öptürmeyi sevmeyeyim.
2: Ben buraya meseleyi çözmek için gelmişim. Ver Fırat'ı gideyim.
1: Lale Hanım, biz her ticaret yaptığımızda Fırat buraya gelecekse sen hiç götürme, burada kalsın. Biz iyi bakarız.
2: Örgüt sizden vergi almayacak.
0: Öndergil'le konuştun mu?
2: Zaza, karşında öndergillerden biri var.

0: Yani sözüm söz değilsin ha?
1: Sözümün söz olduğunu herkes bilir.
0: İmdat, Lala Hanım'ın parasını ver. Zülküf'ün parasını ayırmışım. 50.000 de orada. Oğlum biraz zahmet çekti. Benden yana geçsin, kendine kıyak çeksin. Üst baş alsın. Artık ne dese etsin. Benim meselem para değil. Bak, kimse haraç kesemez. Haraç kesenin bilirsin ben neresini kesim.

0: Dayı, biz örgüte 50.000 liramızı niye verdik ha?
1: Biz kendi paramızı niye verek yok? Alo! Zülküfüm, o iş tamam ha! Ama olan biraz paramıza oldu. Dedim racondur, verdim 100.000'i geri gitti. Dedim helal edesin.
2: Tamam Cahit, sağ ol.
3: Ne olmuş usta?
2: İnce yarın içeriden çıkıyormuş.
4: Gözün aydın abi.
2: Sen daha çıkmadın mı?
4: Haber bekliyorum abi.
3: Erhan, lafa boğmayın seni. Nasıl çıkıyormuş İnci?
2: Biri işi üstlenmiş.
3: İyi o zaman. Nikah iptalse ben izin isteyeyim.
2: Nikah iptal demedim.
3: Ne gereği var usta? Acele acele içeride nikah kıyacaksın.
2: Yarına kalmasın bu iş.
3: Diyelim ki racon olsun. Bari İnci yengenin gönlü olsun.
2: Memati, sence doğru mu yapıyorum?
3: Usta, gönül işinin doğrusu olmaz. İlla ki yanlış yapıyorsundur.

0: Hadi gözün aydın. Yenge çıkıyormuş cezaevinden.
1: Nasıl çıkıyormuş?
0: Klasik yöntemle. Biri suçu üstlenecekmiş.
1: İçeride mi duydun?
0: Yok, istihbarattan aradılar. İçeriden duydum tabii. Nereden duyacağım? Nereye daldın Abdül?
1: Hiç.
0: Hamit'le çok mu yakındınız eskiden?
1: Eskiden senin kadar.
0: İki çolaktan biri gitti, tek kaldım. Kıymetimi bil.

0: Ne zaman adam olacaksın?
1: Benim bir kabahatim yok.
0: Senin annenin bir ismi var, anlamıyor musun? Sakın ağlama. Senin anan seni doğururken bile ağlamadı. Sadece TC içinde mi düşmanım var zannediyorsun? Örgüt içinde düşmanım yok mu? Ayrıca örgütün parasını kullanmanın cezası...

0: olmazsa ölümdür. Sen kendini de ananı da öldürdün.
1: 3 kuruş için öldürüleceksen niye örgüt içinde duruyorsun? Bu kadar da mı gücümüz yok?
0: Ben halkım için buradayım.
1: Ne halkı? Kendin için, emrinde başkanım diyen köleler olsun diye buradasın. Beni mi kandırıyorsun?
0: Kandırmayayım mı seni? Köpek gibi sürünme, insan ol. İstediğin her şeye sahip ol diye buradayım. Git, o adamı hallet. Kimse bilmesin düştüğün rezilliği.
1: Benim halledeceklerim belli.
0: Zazalarla uğraşmak benim işim, karışma. Sen dediğimi yap.

0: Abi beni emretmişsin.
1: Ne var ne yok?
0: Abi ortada kaldık. Ersoy gitti. Alper gitti. Hamit gitti. Kendimizle de şifre ettik. Örgüt peşimizde. Çare yok, yurt dışına kaçacağım.
1: Yurt dışında öldürürler seni. En iyisi bir süre cezaevine girmen.
0: Abi cezaevine giremem.
1: Uzun bir şey değil. Bir sene. Ortalık yatışana kadar.
0: Abi yanına al bizi.
1: Hangi birini sağlayayım? Hele sen dediğimi yap.
0: Buyur abi.
1: Yarın İnci Tataroğlu cezaevinden çıkacak. Onu münasip bir şekilde götür.
0: Abi sıkarsam 30 seneden önce çıkamam.
1: Ben sana cinayet işleme diyorum. Kaza yap. Arabanın frenleri tutmamış olsun.

0: Oo. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: O nasıl laf Fırat?
0: Şşş, ben sana can borçluyum. İzin ver, bu gece yaşatayım seni.
1: Yasak. Ben öyle bir şey yapamam.
0: Yasak? Yasak bazılarına yasak. Bize yasak yok.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim müdür bey ilgilendiğiniz için.
2: Ne demek? Buyurun. Hoş geldiniz. Ben çaylarınızı söyleyeyim. Nikah memuru arkadaş geldi. İnci Hanım'ı da çağırtırayım.
4: Usta, bu Zaza ile Cevher canımı sıkıyor, haberin olsun.
3: Bir şey mi yaptılar?
4: Bunlar Zülfikar'la kaçakçılık yapıyorlar.
3: Zülfikar'la yapıyorlarsa yamuk bir şey yoktur.
4: Pusat'la örgütçü arkadaşını basmışlar. Örgütle başları belaya mı girmiş ne? Pusat'ı da tokatlamış Cevher.
3: Sen iyice kaptırdın bu Pusat'a.
4: Usta, emanet ya. Ya da kanı şirin, belki ondandır. Ya da ne bileyim usta, Ali Memati'yi mi bastırıyorum artık nedir?
3: Örgütle bizimkiler karşı karşıya gelmezdi. Ben bir konuşayım Zaza'yla, Zülfikar'la.
4: Usta, bu kadar işinin arasında ben ilgilenirim onlarla, tamam mı?

0: Tabii İnce Hanım'a henüz müjdeyi vermedik.
1: Ne müjdesi?
0: Buyurun.
2: İyi gördüm seni.
1: İnsan her yere alışıyor. Müjde derken nikah mı kastediyorsunuz?
2: Yarın tahliye oluyorsun.
1: Nasıl?
2: Masum olduğun ortaya çıktı. Bırakıyorlar seni.
1: Bir gecede iki hediye birden verdin bana. Teşekkür ederim.
3: Nikah geçelim mi?
1: O zaman nikahı yarın yapardık.
2: İnce iki tane imza atacağız.
1: İstemiyorsan o imzanın birini atmayabilirsin.
2: Neresi imza yeri?
4: Buyurun.

0: Musat kardeşim ortamı ayarlamış bize.
1: O feyadar çocuğundan uzak dur. Başını belaya sokacak.
0: Musat sabah akşam feyadar olsan olur.

0: Bu mu lan ortam?
1: Lan niye sıktın? Ben sıkacaktım oğlum.
2: Oğlum yarın öbür gün yalan söylesen başın ağrımaz. İyilik de mi yaramıyor lan sana? Yaramıyorsa Cevher'i nerede Tonga'ya düşüreceğimizi söylemeyeyim.
1: Harbi mi lan?
2: Bizimki dayısından habersiz kumar oynuyormuş.
1: Kimden öğrendin?
2: İlhan'dan. Abi çocuk muyum moral işini arabayla gezdiriyorsun?
3: Çocuksun tabii lan. Adam mısın? Ayrıca az gezdirmedim seni. Baban veriyordu kucağıma bu uyumuyor arabayla gezdir diye. Yemin ediyorum bir sefer bir depo benzin bitirttin yine uyumadın.
2: Ne yaptın?
3: Çıkardım silahı, aldım mermilerini, verdim eline. Oynadım biraz, sonra attın yere uyudun.
2: Vay be, bilmiyordum bunu.
3: Bilmezsin çünkü sallıyorum. Sen de her bebek gibi emzik emdin. Çakır'ın oğlusun diye elinde silahla doğmadın. Burası babanla bizim ilk mekanlarımızdan bir tanesi. Kumarı burada oynatıyordu. Sonra sefir oldu, kumarhaneyi açtık.
2: Bana ne?
3: Hala oynanıyor.
2: Kumar mı oynayacağız abi?
3: Hayatta oynamam. O Cevher'in huyudur. Huyu ne ki, hastalığı? Zaza'nın bile haberi yok. Hala gelir oynar kumarını. Baban burayı çok severdi. Ama racon işte. Mecbur devrettik. Sonra devrettiklerimizi de başkasına devretti. Bu işler böyledir.
1: Şu işi bitirelim. İlhan'a bir kıyağım olacak.
2: Ben yaptım oğlum kıyağı. Sen işi bitirmeye bak.

0: Afiyet olsun.
1: Eyvallah.
0: Dayı, dışarıdan bir emrin var mı?
1: Hayırdır, sen nereye gidiyorsun?
0: Zeynel'le buluşacağım. Giden bir iki tırcı gezem. Bakalım işler nasıl.
1: Laf söz mü dilemeye gidiyorsun sen? Yaptın ya raconunu.
0: Dayı, bir dinleyek bakak. Bu lale zara işi alemde nasıl yankılanıyor?
2: Ben de gelem dayı. O ayı ben de kokluyam.
0: Gelip millete pankacılık anlatsın. İstemeyim.
1: Hala mı bu kart mevzusu?
2: He dayı. Kartımın limiti çok az.
0: Uf. Ben gideyim dayı.
1: Oğlum dayı sonsuz limit vermiş. Yetmi mi?
2: Bunu Afrika'daki nereden bilsin? Amerika'daki nereden bilsin? Hele kutuplardaki nereden bilsin?
1: Oğlum sen İzmit'e bile gitmişsin. Ne kutbuymuş bu?
2: İşte o yüzden gidemeyim. Vallahi limitim yükselsin. İlk işim dünya turu.
1: Senin dünyan benim. Tur atacaksan benim etrafımda tur at.

0: Ne işimiz var bizim burada?
1: Ne demek ne işimiz var?
0: Usta Abdül'e gelse yeterdi. Eski arkadaşı. Bu adam bize kurşun sıktı. Kim bilir kimlere neler yaptı.
1: Memati neticede pişman oldu. Bizim için hayatını verdi.
0: Abdül'e'nin hatırı var. Yoksa kim ki o bizim için hayat veriyor? Zaten ölecekti.

Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi hatalarımızı, kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle.

0: Dostlar sağ olsun. Başın
1: sağ olsun.
2: Başın
0: sağ olsun.
2: Başın
3: sağ olsun.
0: Anacığım. Gidelim mi?
4: Siz gidin oğlum. Ben burada durayım. Bir Yasin okuyor.
0: Ben götürürüm anayı abi.
5: Usta biz de cezaevine gidelim.
6: Ne işimiz var cezaevinde?
5: Usta öyle ya da böyle nikahlı karın.
6: Babası alacakmış Memati.
0: Nikahlı karın mı?
6: Dün evlendik Abdüley içeride.
0: Benim diye haberim yok.
5: Hayırdır? Şahit mi olacaktın?
6: Kimseye bir şey söylemedik gülüm. Sen anayla ilgilen.

0: Ana, benim işim çıktı. Seni Ömer babaların evine göndereceğim. Kardeş, beyler beyine götüreceğiz.
1: Tamam abi.

0: Efendim ben.
1: Abi Kaşifoğlu Karan'ın oğluyla görüşmeye geldi.
0: Tamam gül. Sen kıpırdama, geliyoruz. Emati. Kaşifoğlu Karan'ın oğluyla görüşmeye gelmiş.
2: Bir de biz görüşelim usta. Köstebek deliğe girmeden.
3: Babanın öldüğüne niye kimse inanmıyor? Niye herkes peşinde? Sen burada böyle uslu uslu oturuyorsun da ondan.
4: Abi ben oturmak istiyorum mu sanıyorsun? Babam bırakmıyor.
3: Oğlum sen piyasaya çıkmadıkça Karan'ın öldüğüne kimse inanmaz. Babanın adının unutulması için önce senin adının büyümesi lazım.
4: Abi ben babamın sözünden milim çıkarsam benim kemiklerimi kırar.
3: Oğlum baban senin için fedakarlık yapıyor. Ama bir noktaya kadar. Böyle giderse yaşatmazlar. Düşün taşın. Elini taşın altına koyacak mısın, koymayacak mısın?
4: Bilmiyorum abi. Ne yapacağım ki?
3: O kolay. Sen hele bir kararını ver. Abin ne yapacağını söyler.

0: Haber var mı? Sizi bekliyorlar abi.
1: Efendim abi.
2: Erhan sakın sıkma.

0: Aşağı doğru yürü.
1: Tamam abi.
0: Erhan. Gülüm, sen Karan'ın oğlunda kal. Biz kaşifi hallederiz.
1: Tamam abi.

0: İnci Hanım, bunları imzalamanız gerekiyor.
1: Tabii ki.
2: Müdür Bey, ilginize teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntınızda lütfen arayın. Gazetelerim emrinizde.
0: Çok sağ olun.
2: Hadi.
3: Aç şu telefonu, aç.

0: Gel. Ne var? Senin ne işin var burada?
1: Beni özlemişsin diye duydum. Ziyaretine geldim.
0: Burası Polat Alemdar'ın hastanesi.
1: Ne olmuş? Kızar mı Polat Alemdar?
0: Alper'i öldürmedin mi?
1: Kaşifoğlu öldürdü diyorlar.
0: Kaşifoğlu'nun öyle bir çapı var mı?
1: Her zaman Kaşifoğlu'nu küçümsedin. Bir haline bak, bir de onun haline bak.
0: Benim yattığım yer belli. Onun yatacağı yer yok.
1: Doğru. Onun yatacağı yer yok. Çünkü adam uyumayı sevmiyor. Uyutmayı seviyor.
0: Kaşifoğlu'yla birlikteysen başka düşmana ihtiyacın yok. Seni tefe koyar çalar.
1: Hele senin tefinin sesini bir duyalım. Kim benim devletle anlaşmamı bozdu?
0: Kaşifoğlu.
1: Kaşifoğlu'nun böyle bir gücü yok.
0: Yeni bir dönem var artık. Başbakan bu dönemde kararlı. Kim yeni dönemde etkili olmak istiyorsa seni yem edip imzasını atacak. Mezarda bile olsan çıkartıp tekrar asacaklar seni.
1: Sen bir ara asmaya niyetliydin.
0: Beni devre dışı bıraktılar. İçlerini almadılar.
1: Ulan Susurluk'ta ortalığı ayağa kaldırdı diye. Az mı hizmet ettin adamlara da devre dışı bıraktılar seni?
0: Kara, eğer bunun için buraya geldiysen rahat ol. Çok yerde dedim ama aslında hiçbir şeyini anlatmadım. Sadece reklamını yaptım.
2: Efendim, bir sorunumuz var.

0: Sana geldiler mi benim için?
1: Yok, gelmedi kimse.
0: Sen kimseye müracaat ettin mi?
1: Öyle bir şey yapmış olsam benimle gelip konuşamazdın Kara. Ben Kaşifoğlu'na benzemem. İşimi tam yaparım.
0: Demek öyle diyorsun.
1: Sen buraya niye geldin?
0: Onu öğreneceksin elbet. Ama madem geldim, elim boş gitmeyeyim. Kim sana beni sorarsa yaşıyor de. Hatta sormadan de. Bakalım hangi balıklar oltaya gelecek.
1: Sen bu odaya nasıl girdin?
0: Jandarma sağ olsun. Yaşlı teyzesine yardımcı oldu.
1: Kaçır beni, gidelim birlikte iş yapalım.
0: Ben ölüyüm. Benimle takılmak için ölmek mi istiyorsun?

0: Baba ben yürüyeceğim.
1: Kızım başka yerde yürüseydik.
0: Yok baba, hava almak istiyorum. Özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Nikah bana niye haber vermediniz?
0: Ben son ana kadar inanmıyordum. Polat da haber vermek istemedi herhalde. Utancından.
1: Ne utancı? Öyle şey olur mu? Benim kızımı almak onun için bir şeref. Sadece bebek yüzünden biraz şoktu herhalde. O da geçer.
0: Bence savcı aklını karıştırıyor.
1: O da geçer. Kızına baktığı için içinden acaba diyordur. Ama bakıcıdan, dadıdan çok ne var?

0: Usta, kalabalıklar. Abdüle'yi arayalım, gelsin.
1: Memati, yaşlandın sen. Eski Memati olsa şimdiye iki şarjör boşaltmıştı.
0: Usta, kafa aynı kafa da ayakla dalak eskisi gibi değil. İki şarjörde bir soluklanmam gerekiyor.

0: Alo.
1: Abdüley neredesin? Kaşif onu sıkıştırdık. Acele gelmen lazım.
0: Abi ben yetişemem. Cahit size yakın, onu arayın.
1: Tırsın mı Abdüley Hamit'i götürdü diye? Korkma ben buradayım, seni yedirtmem.
0: Ne alakası var abi? Kaçmasın diye diyorum. Siz başlayın, ben arkanızdan yetişirim.
2: Abi büyük ihtimalle kırıldı. Hastaneye götür beni.
0: Bir şeyin yok, ne hastanesi? Dur şimdi.

0: kadar mı? Eskiden çuvalla getiriyordunuz.
1: Devir değişti. Şimdi bunları bulmak ne kadar zor biliyor musun? Bütün ekibi dağıttılar.
0: Bu güzergah genel mi? Yoksa bugün için mi?
1: Bugün için. Fazla vaktiniz yok. Bugün yapmazsanız yarınki güzergahı bilemem.

0: Gözüm, Göktürk tarafında trafik sıkışıkmış. Otoyolda tezgah açacağız. Bol malzeme götürün. Büyük iş yapacağız bugün. Çok büyük iş yapacağız.
1: Sen şöyle geç.

0: Ne var üstüne?
1: Efendim, İnce Hanım'la Davut Bey elin bir trafik kazasına maruz kalmışlar.
0: Ne diyorsun üstünü sen? Ne kazası?
1: Efendim, cezaevi önünde bir şahıs vurup kaçmış. Ama çok şükür kişi de ağır yaralı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Neriman, mutfağın kapısını kilitle. Baba gazımızı açardı, sonra evimiz havayı uçar.
1: Tamam abla, sen hiç merak etme, ben buradayım.
0: Tamam, Çiçi sana emanet. Artık maması, suyu.
2: Suyu var abla zaten.
0: Tamam ya, ne giriyorsun beni? Anla işte. Gülben, sandalyemi iyice sardın değil mi streçle?
3: Sardım abla.
0: Tamam. Var mı unuttuğumuz bir şey? Her şey tamam mı? Aa, Naci'nin bitkisi. Su vermem lazım.
3: Abla, abla her gün her gün sulamasan mı acaba onu ya?
0: Ha, niye ki, ben dün su vermiş miydim ona? Bak şimdi aklımı karıştırdın ya. Ay, fazla su verdiysem ölmüş müdür acaba?
2: Ölmemiştir abla, yaşıyordur. Ne olur yeni yeni icatlar çıkarma. Zaten yeterince kaygımız var.
0: Yok, benim şimdi aklıma takıldı. Gidip bakmam lazım. Hisseder o, candır ya. Senin gibi ruhsuz değil.
3: Han, acaba biz bir sakinleştirici mi alsak ha? Ne yapsak?
4: Olmaz öyle. Gidip uyuyakalım.

0: işte bunun dibi, vermişim. Vermişim demek ki. Allah'ım ne olur bana yardım et ya Rabbim. Ne olur Allah'ım şu işin üstesinden geleyim. Yani şu bitki bile ölmediyse, yaşıyorsa bir şeyleri hala doğru yapıyorum demektir. Ne olur. Hadi Allah'ım.
1: Tamam mısın abla? Hazır mısın? Çıkabiliyor muyuz
0: tamam,
1: artık?
0: Tamam, hadi çıkalım. Çocuk ağaç oldu zaten.
1: Hangi çocuk?
0: Naci.
1: Onunla ne ilgisi var?
0: O da gelecek. Destek olacak bana. Gülben, hadi Gülben. Ne bakıyorsun boş boş? Sen hazır mısın?
2: Abla ben yarım saattir hazırım. Seni bekliyorum burada ya.
0: İyi tamam. Neriman, babanın ilaçlarını vermeyi unutma sakın. Kapıyı da kilitle bir güzel. Çıkar mıkar sonra dışarı. Dünürme gideceğim diye tutturur. Piyano da çalmasın. Komşular rahatsız olur ha.
3: Siz çıkamayacaksınız, ben size diyeyim. Arayıp iptal edin. Boşuna beklemesinler.
0: Yok yok, tamam tamam, hazır. Hazırız. Gülben sen ihtiyacını giderdin mi?
2: Ama abla ya. Abla herkesin içinde sorun. Hallettim tamam.
0: Tamam kardeşim, ben şimdi orada tuvalete giremezsin. Zor durumda kalırsın diye dedim.
2: Abla.
0: Tamam, suyunu içti mi bayılmayasın.
2: Hadi.
0: Damat bohçası hazır mı?
2: Abla Allah aşkına ne olur ölümü gör çıkalım şu evden. Hazır şurada ya. Hadi abla. Hadi aldım.
0: Tamam hadi. Ah! Musluğu kapatmadım ben.
4: Tamam abla, bana söyle ben kapatayım.
0: Hangi musluk olduğunu biliyor musun ki?
4: Söyle bileyim.
0: Allah Allah, ben biliyor muyum? Kafamı karıştırıp duruyorsunuz. Çekin şuradan, kendim bakarım. Ha, kapalıymış. Banyo, banyonun.
1: Abla tamam, kapalı işte hepsi. Gözünü seveyim bak, geç kalacağız. Ayıp olacak insanlara. Hadi gidelim ya.
0: Tamam ya, tamam. Tamam gidiyoruz, tamam.
5: Gel. Gel. Gel. Gel.
0: Yoksun sen orada. Yoksun. Tamam hadi. Hadi.
1: Ver sen bana. Başaracağız Gülben. Başaracağız, merak etme.
0: Ver. Ay.
2: Hadi dikkatli olun Neriman.

0: Yapacağım. Kardeşime söz verdim, yapmam lazım.
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
0: Ay, ay, Allah, abla!
2: Abla ne oldu?
0: Ay, yok bir şey. Örümcek gördüm sandım. Bir şey yok, iyiyim, iyiyim.
3: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Hadi yürüyün siz, tamam. Çıkın, geliyorum, tamam, hadi.
2: Hadi Gülhan.

0: Ve senin için sağ ol. Bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadın.
1: Ne demek? Her zaman.
2: Allah'ım sen yardım et. Allah'ım lütfen. Yağmur yağmaz değil mi?
3: Yağmaz Safiye. Bak beyaz bulutlar var senin sevdiğin gibi. Hadi gel. Buradan bak.

0: Oy, Han, sen şemsiye aldın mı? Yağmur yağacak gibi görünüyor sanki.
1: Aldım abla, hepsi arabada, merak etme.
2: Yapamayacak.
0: Tamam.
2: Yapamayacak, yok. Çıkamayacak. Çıkamayacak.
3: Safiye, bak eldiven taktım ben de. Elimi tutmak istersin diye.

0: be Safiye be. Kim tutar seni be? Ay hadi olaysız git, olaysız gel inşallah.
1: Hadi inşallah.
0: Kazanız mübarek olsun.
1: Amin, amin.
0: Bak, kalbura bastı yaptım. Verdim Maviş'in eline. Eliniz boş gitmeyesiniz diye ha.
1: Sağ ol Oksan adı, sağ ol. Hadi inşallah. Bayram. Bayram. Şey, Allah aşkına şanslı bize ne olur iyi geçsin.
2: İyi şanslar Gülben Hanım.
1: Hadi amin inşallah.
0: Kız, nazar boncuğu taktınız mı üstünüze? Bak onların gözü göz değil ha, ben söyleyeyim.
1: Abla, takmadık. Yok üstünüze nazar boncuğu.
3: Gülben bırak tamam hadi, incik boncuklu olsaydı o iş, hadi yürü.
1: Hay Allah'ım.
3: Ay çamur, çamur sakın basma. Basmayın, dikkat edin.
2: Abla tamam basmadık, merak etme. Hadi gel bu taraftan.
3: Tamam. Tamam.

0: Naci, ben çok korkuyorum.
1: Tren garına gelmiştim. Hatırlıyor musun? O kadar kalabalığı delmiştin benim için. Şimdi de kardeşin için birkaç insanla, birkaç kişiyle bir salonda oturup öyle havadan sudan konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. O kadar safiye. Yapamayacağın hiçbir şey yok senin.

0: Abla bak içini özellikle dezenfekte ettirdim. Havasını temizlettim, nemini aldırdım, koltuklarını yıkattım. Bak hatta videosu da var. İstersen izleyebilirsin. Bak burada.
1: Çok iyi abla. Dur ben geçeyim o zaman. Sağ ol. Sağ ol.
2: Ben en azından oraya gidene kadar bunu taksam olur herhalde. Aynı arabanın içinde havayı soluyacağız. Gidince çıkarırım.
3: Taksan maskeni Safiye'ye ver istiyorsan. Karşına oturmamı ister misin?
2: Yok yok. Sen öne otur.
0: Gel sen böyle.
1: Gel abla gel.
3: Teşekkür ederim.
1: Tertemiz.
2: Gürben örtüler bizim değil
1: tabii
2: mi?
1: Tabii tabii.
0: İyisiniz değil mi? Tamamsınız.
2: Hadi gidelim tamam hadi. Hazırız biz. Bir an önce gidelim.
1: Mis mis. İyisin ablam.

0: Evet, geldik.
1: Burası. İyi misin abla?
2: Abla bak kötü olduysan durabiliriz yani. Sen ne zaman hazır hissedersen öyle ineriz. Beklesinler azıcık, bir şey olmaz.
1: Ya da eve dönmek istersen söyle.
3: Geldik artık buraya kadar. Geç kaldık zaten. Gülben, ölmek var dönmek yok kardeşim artık. Tamam mı?
2: Tamam o zaman. Dönmek yok.
0: Yemyeşil burası, yeşillikler içinde Safiye. Havası da tertemiz.
3: Allah'ım sen yardım et bana.
1: Abla.
3: Çekilin siz, ben inerim. Çekil. Çekilin.

0: Ben de ineyim. Oh. Bak abla, çok güzel, mis gibi bir havası var değil mi? Bak oksijenin de bol buranın, şehirden uzak ya yani o bakımdan, bak.
1: Uzak evet. Neresi?
2: Şurası hemen.
1: Merdiven de mi ineceğiz daha? Bu nasıl ev ya? Çukura mı yapmışlar evi? Rutubettir şimdi burası. Islak köpek gibi kokar.
0: Yok, yok, yok abla, kokmuyor. Koku falan yok.
1: Nereden yani biliyorsun kokmuyor? Baksana toprağın üstüne koymuşlar evi. Leş gibi rutubettir şimdi. Hep duvarları küf olmuştur.
2: Abla hadi lütfen ya. Hadi artık gidelim ne olur.
0: Hadi Han.
2: Geldim, şu sandalyeyi alıyorum.

0: Safiye. Neden durdun?
1: Başım döndü de bir anda ondan.
0: Koluma gir istersen.
1: Yok. Sen önden in. En azından düşersem sen beni tutarsın. Bir de yerlerde sürüklenmeyeyim sonra.
0: Tutarım tabii. Tutarım ama korkma. Düşmeyeceksin de sürüklenmeyeceksin de. Hadi gel.

0: Han, ben istemede bile bu kadar gerilmedim ya. Kalbime inecek valla. Çok heyecanlıyım.
1: Gözünü seveyim, sakin ol. Bak sen destek olacaksın ona içeride.
0: Tamam, doğru. Ablam benim için buralara kadar geldi. Ben de güçlü olacağım içeride, tamam.
1: Heh.
0: Olurum.

0: Safiye, sen bana bak. Gözünü benden ayır.
1: Babam yardım et. Bu nasıl havuz be? Allah'ım sen yardım et, hep yosun tutmuş pislik içinde. Ay kurbağa var.
2: Adettendir bunu, sen versene. Sen taşı hadi. Bir şey olmaz, taşırsındır. Ha? Al. Al al. Düşürme.
0: Tamam. Toparla şurayı.
2: Tamam, bir şey olmaz.
1: Allah'ım, elin canlarına bak, silmemişler bile.

0: Ara şunları, bir daha ara.
1: Ya baba belki de muhabbete dalmışlardır. Ne bileyim sohbet çok koyu akıyordur, o yüzden duymamışlardır ha?
0: Yok Neriman, içimde kötü bir his var. Sen ara.
2: Anne, hatırım için hadi şu sudan bir yudum al.
3: Anneciğim, bitki çayı yapayım mı? İster misin?
2: Bir tansiyonuna bakalım mı anneciğim? Ne olur ne olmaz.
4: Oh, çekilin kızlar, ne olur hiçbir şey istemiyorum ya.
5: Ben geldim. Ne oldu ya? Gittiler mi? Ne çabuk. Yetişemedin mi? Anne ne oldu? Ne oldu ya? Bir şey söylesenize. Allah Allah yenge niye susuyorsunuz ya? Bir şey söyleyin.
2: Nereden başlayacağımızı bilemedik. Ondan susuyoruz.
5: Anne. Gülben kriz mi geçirdi? Safiye abla mı bir şey yaptı? Ne oluyor ya anneciğim? Bir şey söyle.
4: Oğlum ben sana ne kötülük ettim? Nerede yanlış yaptım bilmiyorum ama eğer sen böyle bir aileden böyle bir kızı kendine eş olarak isteyebiliyorsan ve onu çocuklarının anası yapmayı düşünebiliyorsan bence sen de en az onlar kadar hastasın demektir.

0: Geldiler. Geldiler bak, kazamız da olmamış işte baba. Ne oldu ablama? Ne oldu?
1: Neriman sessiz ol babam, duymaz. Aç hadi, ablamın kapısını aç hadi.

0: Uyku ilacı aldı sadece.
1: Yine annesinin işi bu değil mi? Orada da rahat bırakmadı kızı. Safiye kriz geçirdi değil mi?
0: Girebilir miyim?
1: Geç kaldın. Hepimiz geç kaldık. Şimdi biz acele ettiriyoruz kıza düzelsin diye. Düzelemez.

0: Abi, sormaya çok korkuyorum ama ne oldu ablama?
1: O şimdi 10 saat uyur. Senden rica ediyorum.
0: Bir daha.
1: Uyanınca hiçbir şey sorma ona, tamam mı? Her şey normalmiş gibi davran. Gülben'e de bir şey sorma bugün.
0: Tamam, sormam. Ama ne oldu? Neden bu hale geldi ablam? Yani evden mi tiksindi? O kadınlarla mı tartıştı, bir şey mi oldu? Niye bu hale geldi? Kriz mi geçirdi?
1: Keşke sadece onlar olsa.
0: Annem mi? Naci Hoca döndü. Sen döndün. Neden bitmiyor hala? Niye susmuyor o sesler?

0: Bak yardımların için sağ ol. Ama artık bırakalım mı Yusuf?
1: Biraz yanında kalabilir miyim? Lütfen.

0: Ama asma suratını ya. Gelebilseydi gelirdi biliyorsun.
1: Naci, seninki geliyor. Safiye.
2: Merhaba.
0: İyi ki geldin. Yani ne yaptıysak mutlu edemedik beyefendiyi.
2: Bakkala diye çıktım. Çok vaktim yok. Doğum günü kutlamaya geldim. İyi ki doğdun Naci.
1: Sen de Safiye.
2: Pek uğraşamadım ama seversin bence.
1: Çok güzel bu Safiye. Çok teşekkür ederim.
0: Safiye!

0: Nasibe teyze, ben ısrar ettim. 5 dakikacık uğradı sadece, yemin ederim.
1: Ahlaksız seni. Yalancı rezil. Allah seni kahretsin. Utanmaz. Yalan söylediğin, evden kaçtığın yetmedi. Bir de öpmelere kalkarsın ha?
2: Dokunma ona!

0: Demek doğum günün bugün senin ha? O zaman ben de bir hediye vereyim sana. Al. Al sana pasta. Al sana doğum günü. Nasıl? Ha? Güzel mi tadı? Benim kızımı öpmeye kalkarsın ha? Namussuz, rezil. Hadi kutla bakalım şimdi. Hepiniz pislik içindesiniz hepiniz. Kafanızın içi pislik içinde sizin, defolup gidin. Bulaştırmayın bana. Hepinizin kafasının içi kirli. Mikrop. Hepinizin kafasının içi mikrop dolu, mikrop.
1: Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz ha?
0: Ne bakıyorsunuz? Beğenemediniz mi?

Senin suçun değil Safi. Senin suçun değil. Ben bırakıp gittim seni. O kadını. Bile bile. Bıraktım seni.

0: Esat. Annem hiç iyi değil Esat. İlk defa onu böyle görüyorum. Korkuyorum da bir şey olacak diye. Bir gidip konuşsan. Ne bileyim işte desen ki...
1: Ne? Ne söyleyeyim yenge? Söyle söyleyeyim.
0: Düşündüm de haklısınız desen. Vazgeçtim bu işten desen.
1: Nasıl yani? Ne demekmiş o yenge?
0: Esat, bak durum çok ciddi. Tamam anlıyorum, hayat senin hayatın. Ama senin yüzünden baban anneni boşayacak.
1: Ne?
0: Gelme dedi. Bu evlilik olursa eve geri dönme, seni boşarım dedi ya.
1: Ne diyorsun sen yenge ya? Nasıl söyler 40 yıllık karısına bunu?
0: Nasıl söyler diyeyim sana. Oğlu korkunç bir hata yapmak üzereyse ve gözü hiç kimseyi görmeyecek kadar körleştiyse der Esat. Ya kusura bakma ama bu insanlara bunu yaşatmaya hakkın yok senin.

0: Anneciğim, ne olur yapma böyle ya. Bak çok üzülüyorum. Ben babamla konuşacağım anne. Elimden geleni yapacağım yani. Zaten seni nasıl sever biliyorsun. Ne boşaması anne. Tabii ki yapmayacak öyle bir şey. Safiye abla bağırmış çağırmış galiba ama... Yani biliyorsun, sen de tanıyorsun artık. Gülben öyle biri değil. O çabalıyor.
1: Çık dışarı.
0: Anneciğim, ne olur yapma böyle. Gözünü seveyim ya.
1: Şu kadar değerim yokmuş senin gözünde. Bunu bugün anladım. Gülben de Gülben. Gülben de Gülben. Biz burada neler yaşadık? Bize nasıl hakaretler ettiler? Nasıl bağırıp çağırdılar? Haberin var mı senin?
0: Safiye abla kriz geçirmiş galiba. Duydum. Ama anneciğim, yani ben seni uyarmıştım. Yani yemek falan fazla ısrar etmeyin demiştim.
1: Hala yemek diyorsun ya. Hala yemek diyorsun. Çıldıracağım ben, çıldıracağım. O kadın, o ruh hastası kadın deli. Derhal onun hastaneye yatırılması gerekiyor. Ya burada olmayan bir şeyleri gördü. Birilerini gördü, kavga etti onunla gözümüzün önünde. Bize hakaretler yağdırdı.
0: Ne?
1: Evet, üstümüze yürüdü. Elim ayağım kesildi, öleceğim zannettim. Ya oraya yığılıp kalacağım dedim.
0: Anne bilmiyordum. Yani ben sandım ki onu...
1: Ya sen nasıl bir evlatsın ki? Böyle bir aileyle kendi aileni yan yana getirebiliyorsun. Ha?
0: Anneciğim, ya canımın içi. Tamam bak biliyorum Safiye ablanın çok ciddi sorunları var ama... Ha,
1: sorunları var ha? Safiye Hanım'a sorunları varmış. Ya oğlum, o kadın senin için neler dedi biliyor musun? O kadın senin için kadınların maskarasıydı dedi. Bütün kadınlara para yediriyordu dedi. Git söyle o açık göz kocana. Yatsın kalksın Gülben'e dua etsin. Senin o zavallı oğlunu sevdiği için dedi. O kadın, o ruh hastası manyak. Seni kendi kardeşine layık görmedi oğlum. Ama sen onları kendi ailene layık gördün. Yuvamın dağılmasını, 40 yıllık kocamdan olmayı da geçtim. Eğer sen bu konuda ısrar edersen beni kendi ellerine mezara koymuş olursun oğlum. Ya seni gözünden sakınan annene bunu reva görüyorsan artık benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Sen bilirsin.

Şenur teyze. Sizden çok ama çok özür dilerim.

0: Gülben, ne yapıyorsun?
1: Canım muzlu süt çekti.
0: Muzlu süt mü?
1: Aha. Babayı almıştık ya. İşte ondan kaldıysa kendime yapacağım bir bardak. İster misin sen de?
0: Yok sağ ol, ben istemem. Sen de yormasaydın kendini.
1: Öyle mi? Sen mi yapacaksın? Geç yap hadi. Yorulmam ben de. Geç hadi. Hadi.
0: Benim içeri girmem yasak biliyorsun Gülmem.
1: Evet biliyorum. Dışarıdan bana muzlu süt getirmen de yasak. Demek ki neymiş benim tek çarem? Bu mutfağa girip o muzlu sütü kendi başıma kendim için yapmakmış. Değil mi? Olmuş.

0: Nerede bu? Han! Bir bakar mısın? Blender kayıp.
1: Ne kayıp?
0: Fosile git, blender lazımmış Gülben'de. Muzlu süt yapacakmış de. Gitmeyecek misin? Ben gideyim üşenmem. Giderim.
1: Yok tamam sen kal. Giderim ben.
0: Hadi çabuk.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben sizden bir şey rica edecektim de. Yani Okşan Hanım buradaysa onu da sorabilirim.
1: O çıktı. Ne oldu?
0: Şey, bir el blenderınız var mı? Yani varsa alabilir miyim?
1: Bir bakayım ama bilmem ki var mıdır. Kapıda kalma sen, geç içeri. Ben bakayım.
0: Yok, ben girmeyeyim şimdi.
1: Geç, geç.

burada bir yerdedir. Geçen gün gördüm sanki elinde ama. Hay Allah. Nerede ki şimdi bu?

İşte buldum. Ta en üste koymuş okşam. İnci bunları çekmecelere koyardı. Gözümüzün önüne kolayca bulurduk. Öyle yukarılara tırmanmamız gerekmezdi. Ama işte Okşan kendine göre yerleştiriyor her şeyi. Kusura bakma, beklettim.

0: geri getireceğim.
1: Aa, bu arada nasıl geçti ziyaret? Her şey yolunda mı?
0: Pek iyi geçmedi.
1: Hay Allah, üzüldüm.
0: Neriman'la geri yollayacağım, sağ olun.
1: Sence de artık vakti gelmedi mi han?
0: Neyin?
1: Yardım almalarının. Eşten dosttan değil, bir doktordan, bir uzmandan yardım almaktan bahsediyorum. Ayıp bir şey değil ki bu.
0: Ustalar çok gürültü yapmıyor değil mi? Eğer bir sorun olursa haber verin, gerekli ayarlamayı yaparız. Boş yere kafanızı şişirmesinler.
1: Sorun olursa söylerim. Söylemeden olmaz çünkü. Durduk yerde çözülmez hiçbir şey.
0: Tekrar teşekkür ederim.

0: Getirdim Gülben.
1: Hı. Ver bakayım. Dur dur. Ne o? Öyle olmaz o. Ver bakayım. Çok tozlu o. Ver sen. Ver ver ver ver ver. Bu nedir ya? Ya bu toz ne? Bu benim bunu kaynar suya falan koymam gerekecek. Okşan da hiç bakmıyor böyle şeylere. Rezalet. Şuraya bak.
0: Gülben, yanlış anlamazsan senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Et.
0: Şimdi biliyorum temiz olsun istersin. Ama mümkünse bozulmasın bu. Yani çamaşır suyu falan gerek yok bence, bozulmasın diye diyorum.
1: Allah Allah Han ya. Alt tarafı mutfak aleti yani. Nedir, gider yenisini alırsın bozulursa. Ne yani bu bana sürekli bozulmasın bozulmasın.
0: Yenisi olmaz Gülben. Bulamam aynısını.
1: Niye? Paris'ten mi almışlar?
0: İncinimmiş bu. Onunmuş yani.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kanser. Tam burada bir tümör var ve görünüşe göre büyüyor. Büyümeyi kontrol altına almak için ameliyat ve radyoterapi öneriyorum. 6 ay sonra tümörün ne durumda olduğunu görebilir ve durumu tekrar değerlendiririz. Bu ciddi bir durum ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
1: Tatlım, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Her şey yoluna girecek. Hiç endişelenme. Emin ellerde olduğumuzu biliyorum. Emin ellerdeyiz canım. Sen hiç merak etme, olur mu?

0: Peki ne yapacağız Megi?
1: Bunun üstesinden geleceğiz. Her zaman geliriz.
0: O daha bir çocuk. Bu adil değil. Ve bunu hak etmiyor.
1: Hayır, tabii ki öyle. Kimse etmez. O bir kadın Frank. İnanmalıyız ki bu şeyler bir sebepten dolayı insanın başına gelir.
0: Ama neden o?
1: Ona bulabildiğimiz en iyi tedaviyi sağlayacağız. Ve bunu yenebilmesi için ihtiyacı olan tüm desteğiydi. Ve bunu birlikte bir takım olarak yapacağız. En iyi takım. Sadece senin bunun onun yolculuğunun bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmen gerekiyor. Evet. Sanırım hayat bazen böyledir, değil mi? Biz kendi planlarımızı yaparken Tanrı güler. Bunu değiştiremez.
0: Deneyebilirim.
2: Bir şişe içki daha?
1: Hayır hayır, teşekkür ederiz. Sanırım bu kadar yeter sende. Hadi. Artık eve gidelim. Biraz da buradakilere bırak. Hesabı alalım.
2: Tabii, hemen geliyorum.

0: Tüm bu olan bitenler. Sanırım içimden bir ses bana her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Her zamanki gibi tam zamanında Jenny. Hey annene söyle, hala Mississippi bölgesindeki en iyi mangalı o yapıyor.
1: Sağ ol, söylerim.
0: Al bu senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Keyifle ye.
0: Yiyeceğim.
1: Teşekkürler.
0: İşte burada, eyleme hazır.
2: Merhaba Jerry.
0: Bunu yaptığın için minnettarım Frank. Son zamanlarda arka depoda bazı hırsızlıklar yaşadım ve bakır tel çalmaya devam ediyorlar.
2: Uyuşturucu için kullanıyorlar.
0: O pislikler, evet. Kasabımızı bu zehirle mahvediyor.
2: Ve gelmeye devam edecekler. Kameralarını tamir ettirmelisin.
0: Sen daha ucuza geliyorsun. Şaka ediyorum. Şaka, sana etrafı göstereyim. Gel hadi. Dinlenme odasında taze demlediğim kahve var.
2: Tamam.
0: Atıştırmalıklar filan. Mağazadan ne alırsan sana %10 indirimli vereceğim. Sadece şuraya yaz.
2: Hı hı.
0: Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey aldım. Rehin olarak verdim.
2: Hı hı.
0: Bunu bir hoş geldin hediyesi olarak düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Bana bir iyilik et. Onları içeride içme. Koku yüzünden bana bir hafta söylendiler. Erken kapatacağım. Yapacak bazı işlerim var. Sabah görüşürüz.
2: Tamam, evet. İyi geceler.

0: Cuma. Yakalamak üzereyim. Kaçmasına izin verme. Hiç şansı yok.
1: Bir yanına geliyorum. Yaklaşık 40 metre.
2: Oh, Tanrım. Oh, Tanrım.

0: Ayağa kalk.
1: Lütfen yapma.
0: Kapa çeneni. Ayağa kalk.
1: Ne? Ne? Ben...
0: Luke'la kendi yerinizi açacağınızı öğrenmeyeceğimizi bir sandın yani. Müşterilerimizi çalıyorsun ve kulübe borcumuzu ödeyemiyoruz, tamam mı? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Lee?
1: Bu...
0: Çeneni kapat dedim. Bu ben ve Jake için ölüm cezası demek.
1: Ben senin için 2 yıl çalıştım. Tam 2 yıl. Defol git. Masada yerimi istiyorum.
0: Aa, masada yerini alacaksın Leon. Hem de İsa'nın yanında. Senin lanet hain.
1: Eğer ben olmasaydım dağıtımın yarısını kaybederdin. Bana ihtiyacın var. Bunu biliyorsun. İnsanlar bana güveniyor.
0: Ama artık ben güvenmiyorum. Bana pek seçme şansı bırakmıyorsun. Bunu anlıyorsun değil mi?
1: Lütfen yapma.
0: Zaten bir daha yapamayacaksın.
1: Hayır. Bekle.
2: Dion'un silahı var. Onun silahı var.
3: Kıpırdama.
0: Sen de kimsin? Sen aynasız değilsin.
4: Bunu yapmana gerek yoktu.
3: Seni gözlerimle gördüm.
4: Nefsi müdafaaydı.
3: Adam dizlerinin üzerindeydi.
0: İşte bunu al ve git buradan. Yoksa bu senin için iyi sonuçlanmayacak.
3: Silahını at. Hemen.
0: Tamam. Git getir.
3: Yere yat. Yüzüstü. Ben Frank Richards. 187 durumu var. PV'nin Range'i dükkanında. Destek gönder.

0: Kıpırdama. Ayağa kalk hadi. Sessiz kalma hakkın var. Söyleyeceklerin mahkemede aleyhine delil olarak kullanılır.
1: Lanet olacak.
2: Kafeye 45 dakika kaldı.
3: Evet, biraz gözlerden uzak olmayı seviyor.
2: Burada büyümek güzel olmalı.
3: Öyle. Geri dönmek güzel. Annemin cenazesinin üzerinden bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Babam aile iznini kullanabilir.
2: Evet, tabii ki kullanabilir. İkiniz için de iyi olacak.
3: Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Tüm bu süre içinde bana karşı çok iyi davrandın.
2: Lana'nın şarkısında dediği gibi, her ne olursa olsun yanındayım kızım.
3: Vay canına, evet öylesin.
2: Vay be.
3: Ne oldu?
2: Şaka yapmıyormuşsun. Gerçekten kötü bir taşra kızıymışsın. Sonunda neden büyük bir siyah kamyon kullandığını anladım.
3: Ne diyebilirim ki, bedava araba bedava arabadır.
2: Doğru.
3: Ve babam sadece büyük siyah kamyonları kullanır.
2: Yani emin misin? Kesinlikle emin misin? Benim de gelmemi sorun etmeyeceğini.
3: Tanrım.
2: Sadece senin geleceğini sanıyor. Bir gün önceden geldik. Sürprizlerden hoşlanmadığını söyledin.
3: Hadi ama.
2: Bence onu arayıp haber vermeliyiz. Biliyorsun benimle daha tanışmadı bile. Aynen şöyle olacak. Merhaba Bay Richards. Beni tanımıyorsunuz ama önümüzdeki birkaç hafta sizin evinizde kalacağım.
3: Yapma, eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Ayrıca sen benim manevi desteğimsin. Anlayışla karşılayacaktır. Eğer karşılamazlarsa...

0: Merhaba bayım. Sizi görmemi söylediler.
1: Yüzüne ne oldu böyle?
0: Hiçbir şey. Küçük bir av kazası. Hepsi bu kadar. Güvenlik kameralarınızı son modellerimizle değiştirmek için buradayım. Eğer kayıt cihazının yerini gösterebilirseniz...
1: Yanlış yerdesin. Arkadaki bankadan söz ediyorsun. Postalar hep bize geliyor. Aramızda kalsın, artık onları kullanmıyoruz.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet. Bizim Frank Richard'ımız var. Eskiden başkomiserdi. İhtiyacımız olan bütün güvenlik o. Bana bir iyilik yapar mısın? Oraya gittiğinde bunları meyvel.
0: Tabii veririm, evet. Özür dilerim efendim. Sanırım bir karışıklık olmuş. Bunları sizin için ben oraya götüreceğim. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. İyi günler.
1: İyi bir genç adam.

0: İşte haftalığın ve dün gece yaptığın şey için biraz ikramiye. Çocuğa yazık oldu. Yine de burada olduğun için mutluyum.
1: Evet.
0: Böyle çalışmaya devam et. İyi gidiyorsun.
1: Sağ ol Jerry. Bahsetmeyi unuttum. Kızım buraya geliyor. Yarın.
0: Ne güzel.
1: Belki biraz geç gelebilirim mi? 9 civarında.
0: Evet, tabii ki.
1: Harika. Sağ ol Jerry.
0: Peki o nasıl?
1: O iyi.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Burada ne işin var?
1: Arkadaş, isteyebileceğini düşündüm. Ve şu an ne yapmamı istediğini bilmek.
0: Buraya gelmen olanları değiştirmeyecek. Çünkü olan oldu artık.
1: Bak, ben silahı var sanmıştım. Tamam mı? Bilmiyordum.
0: Kapa
1: işte.
0: Kapa çeneni. Ömrümün yarısını seni kollayarak geçirdim. Düşmanlarımdan ve kendinden koruyarak. Şimdi keş annenden bahsetmiyorum bile. Böyle olmanın sebebi o. Bunun için seni suçlayamam. İşlerin bu hale nasıl geldiği çok ironik. Her şeyin kameraya kaydedildiğini söylüyorlar.
1: Ne? Hayır, yalan söylüyorlar. Oraya gittim ve... Ben... Arka bahçedeki geyiği izlemek için el kamerasını aldığım zamanı hatırlıyor musun? Lanet şeyi açmayı unutmuştum. Video kaydetmemişti yani.
0: Evet. O şey çok komikti.
1: Ve sonra başka bir zamanda o geyiği görüp tüfeğini almak için kulübeye gitmiştin ama ava çıkarken onu ben de yanımda götürmüştüm. Yani silah da yoktu.
0: Her şeyi hatırlıyorum. Silah da yok, videoda.
1: Sarhoşken geceleri bir şeyler yaptığın ama ertesi gün beni suçladığın, benim sözüme karşı seninki dediğin zamanları hatırlıyor musun peki?
0: Hatırlıyorum. Sana her zaman en iyisini öğrettim, değil mi?
1: Doğru öğrettin tabii.
0: Bana bak evlat. Bu konuşmayı yaptığımıza memnunum. Bunu düzeltmenin bir yolunu bildiğine inanıyorum, öyle değil mi evlat?
1: Evet baba. Sanırım biliyorum.
0: Sanırım her şeye rağmen seni iyi yetiştirdim, değil mi? Hey! Orada akıllı ve hızlı ol. Tamam mı?
1: Olacağım efendim. Bana güvenebilirsin.
0: Gardiyan!

0: Bu yıldan bahsetmişken hala sonuçları mı bekliyoruz?
1: Evet.
0: Hadi be.
2: Ne var biliyor musun? Sanırım iyiyim. İyi hissediyorum.
0: Güzel.
2: Öyle olsam iyi olur. Radyoterapi ve sonuç bekleme arasında sürekli gidip geldik biliyorsun. Daha ne kadarına katlanabilirim ki?
0: Tamam, o zaman başka şeylerden konuşalım.
2: Olur.
0: Mesela neden hiçbir fotoğrafım yüklenmiyor?
2: Sana söylemedim mi? Burada neredeyse hiç şebeke yok. Ana yoldan çıktığımız an şebeke kesiliyor.
0: Bunu bilerek yaptın.
2: Unuttum.

0: gibi.
1: Küçük bir teknoloji detoks olarak düşün, tamam mı? Sadece birkaç gün atlatacaksın, inanıyorum.
0: Biliyor musun, kulağa canlandırıcı geliyor. Peki orada ne yapacağız?
1: Gölümüz var ve bir de yürüyüş için birçok patika. Sonuçta beraberiz, öyle değil mi?
2: Üzgünüm Frank. Teknik olarak bu sadece bir formalite ama artık sivil olduğun için bu protokol. Pekala Frank, failin kurbanı sabahın erken saatlerinde ateş ettiğini söyledi.
3: Evet, doğru.
2: Ama silahı yoktu.
3: Onun vardı.
2: Peki, Patrick Mahomes gibi fırlatmadıysa orada silah yoktu.
3: Ne dememi istiyorsun?
2: Şu an elimizde ne silah ne de video var Frank.
3: Sadece benim ifadem var.
2: Evet.
3: Hı?
2: Ve senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş bir bacak var. Yani bu işleri biraz karıştırıyor.
3: Fail kim?
2: Virgil. Virgil Brown. Yerel motorcu çetesi Freebirds'ün üyesi. Uyuşturucu ve ikinci dereceden sabıkaları var ama onlara bağlanan bir şey yok. Onları bilirsin. Konu iyi avukatlar tutmaya gelince hiç masraftan kaçmazlar.
3: Ölen kim?
2: Leon Briggs. Alt düzey satıcı. Kampüste o pisliği satıyordu. Biz konuşurken hala liderini arıyoruz.
3: Bu konuda bol şans.
2: Bize bir dakika izin ver. Bu işi yapabileceğimi düşünmüyorsun. Değil mi?
3: Benim ne düşündüğüm önemli değil.
2: Hadi ama Frank, böyle davranma.
3: Bu tecrübeyle alakalı.
2: Evet, anlıyorum. Ve benim yeterince tecrübem yok. Sonuçta bunu mu söyleyeceksin?
3: Bu artık senin gösterin. Neye ihtiyacın varsa bana söyle.
2: Pekala. Savcının ofisinde görüşürüz yarın.
3: Tamam Craig. Hayır, özür dilerim. Başkomiser. Başkomiser East.

0: Hazır mısın?
1: Sanırım
2: evet.
0: Harika olacak.
2: Ah, bu koku.
1: Ben kızınızla birlikte... Hayır olmaz. Böyle başlayamayacağım.
0: Bence çok tatlısın. Babamla tanışmanın alıştırmasını mı yapıyorsun?
1: Gerginim.
0: Tanrım. Isırmaz, korkma.
1: Hayır ama kovar değil mi?
0: Evet. Hayır.
1: Oh, vay canına.
0: İnsanları değil, yani çoğu insanı.
1: Oh, vay
0: biliyorum.
1: Canına. Harika.
3: Adam pisliğe battı. Hala saygı görüyor gibi görünüyor. Kovulmuş olsa bile.
4: Ritter. Burada yeni olduğunu ve yeni transfer olduğunu biliyorum. O yüzden sana hızlıca özet geçeyim. Şimdi bir hafta içerisinde kızına kanser teşhisi kondu ve arabayı o kullanırken karısı trafik kazasında öldü.
3: Hadi onu.
4: Ve son bomba. O gece 0.8 üstünde alkolü çıktı ve kaza için madde etkisi altında araç kullanmadan suçlandı. Adam öldürme. Hizmet sicili yüzünden suçlamalardan aklandı. Tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. Birinin bütün bu şeylerden sonra nasıl toparlandığını bir bilsem. Ben yapamazdım.

0: Burası gerçekten çok güzel.
1: Evet. Annem sabahları burada yürüyüş yapmaya bayılırdı. Burası çok güzel. Aynı zamanda da çok zor.
0: Üzgünüm. Neden gölün diğer tarafında yürüyüş yapmıyoruz?
1: Belki daha sonra. Şunu bilmelisin ki babam oranın her tarafına tuzaklar kurdu. Bilgin olsun.
0: Av oyunu tuzakları gibi mi?
1: Evet, fazla sayıda.
0: Aa, ne?
1: Sadece tedbirli davranıyor, o kadar, bilirsin o. Bilmiyorum, uzun yıllar başkomiser olması onu böyle yaptı belki de. Gerçekten o çok kötü şeyler gördü.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: Bir şeyler ters giderse diye orada bizim için buluşma noktası bile belirledi. O annemin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Onun hatası değildi ama. Bu onu yiyip bitiriyor diyebilirim. Ve sonra tabii benim başıma gelenler, bu onun için çok fazla, anlıyorsun değil mi? Bir parçam benim iyileşmemi benden daha çok istediğini düşünüyorum.

0: Merak etme. Artık ben buradayım ve onu neşelendireceğiz. Tamam mı?
1: Aslında onun sana etrafı gezdirmesine izin vermeliyim. Aa. Buna bayılırdı. Sen ve o.
0: Tamam. Peki.
1: Tamam mı?
0: Tamam. Kesinlikle. Bu sırada gidip kamyonu boşaltayım. Üstümüzü değiştirelim ve sen de bize bir içecek bul. Ne dersin buna?
1: Anlaştık.
0: Evet. Buna ihtiyacım olacak.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. İyiyim ben.
0: Hadi dökül bakalım.
1: Aslında komik bir şey. Son 12 aydır tek yaptığım şey ölümü düşünmek. Benim kanser olmam, annem.
0: Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemem. Biliyorum, zor olmalı.
1: Öyleydi. Ama artık iyiyim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Özgürleştirici.
0: Nasıl tam olarak?
1: Yani benim yaptığım gibi kendi ölümünü düşündüğünde artık ondan korkmuyorsun. Başıma ne gelecekse buna hazırım modundayım. Korku hissi birden silinip gitmiş gibi adeta.
0: Bir şeyler içmek için hazır mısın?
1: Bir kadeh içebilirim. Gerisini sen içersin.
0: Evet. Ne derler bilirsin. Bu içecek sağlığa faydalıdır.
2: Evet, öyle derler.
0: Evet.
2: Onlar kim?
0: İnsanlar.
2: Bu sadece kırmızı olanı için, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Kapa çeneni ve evet, doldur.
3: Ve bu da... Kıpırdamayın, hayır, kıpırdamayın. Tamam, o hangi cehennemde?
1: Kim?
3: İhtiyar, derhal buraya gelsin.
0: Lütfen, bize zarar verme.
3: Size hemen dedim.
1: Belki yanlış evdesin, burada yaşlı adam yok.
3: Palavra, garaj yolundaki onun arabası.
1: Ne? O benim arabam, klasiktir. Burada her garaj yolunda ondan bulabilirsin.
3: Ne?
1: Yani buradaki herkesin neredeyse var demek istiyorum.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, bu imkansız. Onu buraya gelirken gördüm.
1: Belli ki yanlış yerdesin. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzünde maske var. Seni teşhis edebilmemizin imkanı yok. Eğer şimdi gidersen bu hiç yaşanmamış olacak.
3: Tamam. Hayır, yere yatın. İkiniz de. Yüzüstü, hemen!
4: Frank Richards ara.
5: Merhaba, Frank'e ulaştınız.
4: Frank! Bak dostum, aramalarımdan kaçtığını biliyorum. Tamam mı? Ama sadece aramızı düzeltmek istiyorum. Bu işi istemedim. Yani işi istedim ama senin elinden almak istemedim. Demek istediğim... Bak, ama sen... Onlar. Yani bir başkomiser olmak zorundaydı, değil mi? Ve eğer sen olmayacaksan o zaman ben olabilirim, değil mi? Bak, demek istediğim şu. Her zaman sana saygı duydum. Ve senden istediğim tek şey geri durma. Bırak gerçek başkomiser işini... En iyisi baştan alayım. Şu an evine doğru geliyorum ve yanımda çok seveceğim bir şişe var. Ama arkadaşın olarak, bak, senin sarhoş kafanla bunun için kapıyı açacağını biliyorum.

Öyle demek istemedim. Yani demek istedim ama bilirsin, iyi bir şey olarak arkadaşların birbiriyle atışması gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Gördün mü, bak şimdi bütün aklımı karıştırdın Frank. Söylemeye çalıştığım, ben... Lanet olsun. Görünüşe göre bu kez üstüne çok iş düşüyor.

Taze çiçeklerin olsun istedim. Chloe ile geleceğim. Biliyorum sen iyi görünmek isterdin.

0: Tanrım, seni çok özlüyorum. Ve onun da seni özlediğini biliyorum. Ama onu görmelisin. Gün geçtikçe sana daha çok benziyor. Chloe'yi merak etme. O gerçekten çok iyi.
1: Kılınız bile kıpırdarsa öldürürüm. Anladınız mı?
2: Tamam.
3: Frank Richards.
2: Koş!
1: Olamaz. Yalancı pislikler. Lanet olasıcalar. Çıkın dışarı.
2: Hayır.
1: Hadi kapıyı açın. Hey,
2: tanrım,
1: kapıyı açın.
2: Tanrım, aman, tanrım.
1: Açın kapıyı. Hadi. Hey. Hadi ama bırak onu. Hemen.
2: Kodaman var.
1: Hemen buraya git. Senin sorunun ne böyle? Senin derdin ne? Hadi. Salona geri gel. Sen beni salak mı sandın? Bu saçmalığa kanacağım mı?
2: Lütfen. Lütfen.
1: Yeter. Yeter. Yeter. Yeter.
4: Hey, sana çok seveceğim bir şişe getirdim.
1: Ne oluyor? O da kimdi? Kimdi o? Lanet olsun. Lanet olsun. Oturun, hadi. Hadi, kanepeye oturun. Hadi, ilerle. Çabuk.
2: Gel. Tamam.
1: Şu ihtiyar. Senin baban değil mi?
2: Lütfen.
1: Hayır, hayır, hayır. Bak, sorun yok. Sorun yok. Olaylar çok daha mantıklı gelmeye başladı. Burada kalın. Benimle gelmen gerekiyor.
2: Neden?
1: Onu buradan çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Anladın mı?
2: Yapamam.
1: Hayır. Haklısın. Sanırım yalnız yapmam.
2: Dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam.
1: Bir cesedi gündüz vakti ön kapıdan çıkartamayız, öyle değil mi ha? Çantadan bir çöp poşeti al hadi. Çöp poşeti al dedim. Ayağa kalk. Vaktim yok, anlıyor musun? Hareket et. Sen olduğun yerde kal. Beni anladın mı?
2: Evet, anladım.
1: Aç şunu. Önce başını sokman gerek. Ben ayaklarını sokacağım, tamam mı? Tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi iyice sok. Evet. Hadi işte böyle. Evet. Tamam. Tamam. Onu incitmezsin. Zaten ölü. Hadi. İt işte. Tamam. Tamam. Tamam. Bu kadar yeterli. Geri git.

0: Umarım olduğunuz yerde kalırsınız. Ben gelene dek sessizce ve güzelce otururum. Bugün öleceksiniz. Anladınız mı? Tamam. Ben geri geleceğim.
1: Bekle, nereye gidiyorsun?
0: Bir yanlışı düzeltmeye.
2: Bizi öldürecek.
1: Chloe, çıkaramıyorum.

0: Tamam, sakin olun. Her şey yolunda. Tamam, sakin kalın, tamam mı? Sen ve o. Ah. Olsun. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi hemen babanı ara.
1: Burada şebeke yok.
0: Biliyor musun? Saçmalıklarından çok sıkıldım.
1: Doğruyu söylüyorum, yemin ederim.
0: Pekala. Artık yüzümü gördüğüne göre sanırım biraz motivasyon zamanı. Bu son şansın.
1: Hayır hayır hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Hemen babanı hayır, arayıp buraya çağırıyorsun. Hemen.
2: Bir şey yapmalısın. Hayır, hayır. Lütfen.
0: Tamam, tamam, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen. Kes sesini. Tamam, bak sadece derin kestim ve işbirliği yapmazsan arkadaşın çok kan kaybedecek. Şimdi sakin ol. Hastaneye götüreceğiz onu. Tamam, tamam mı?
1: Tamam, nerede olabileceğini biliyorum. Sadece arayıp doğrulamam gerek, tamam mı? Bir yerde buluşmamız gerekiyor.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Ormanın orada buluştuğumuz bir yer, tamam mı? Sadece geldiğinden emin olmalıyım. Dur, lütfen bırak da arayayım, tamam mı? Onu arayayım, lütfen.
0: Sözünü ettiğin yer nerede peki?
1: Yarım saat uzaklıkta.
0: Ha, boş versene. Buraya gelir bak, ya da arkadaşım.
1: Sana istediğini verebilirim.
0: Tamam. Babanı arıyorsun ve hoparlörü alıyorsun. Cevap verse iyi olur.

0: Chloe?
1: Baba, merhaba.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi misin?
1: Evet, ben kulübedeyim ve The Patch'e geleceğinden emin olmak istedim, o kadar.
2: Ne?
1: The Patch, unuttun mu? Orada buluşacaktık.
0: Tabii ki tatlım. Hemen geliyorum.
3: Tamam.
1: Seni seviyorum baba.
4: Gidelim. Zaman işliyor. Hadi.

0: Hayattayım. Yaşıyorum.
1: Lanet olsun, vuruldum. Ama hayattayım.
0: Ve bir çukurdayım. Gerçekten mi?
1: Klux Klan saçmalığı gibi. Tamam. Tamam. Hadi. Lanet olsun, burası çok sıcak. Sırtım yanıyor. Yaz mevsimi böyle hissettiriyor olmalı. Hadi bakalım. Hiçbir serseri manyak beni alt edemez. Ben lanet bir başkomiserim.
0: Bu da ne?
1: Lanet olsun.

0: Ne yapıyorsun? İlerle. Sana ilerle dedim. Tamam, ayağa kalk hadi. Kalk ayağa hadi. Sana kalk dedim. Bana bak. Odaklanman gerekiyor, tamam mı? Zaten gölün diğer tarafındayız. Daha ne kadar kaldı? Söyle.
1: Babam her tarafına tuzaklar kurdu. Gerçekten kötü şeyler gördü. Neredeyse geldik.
0: Yürümeye devam edin. Hey! Hey! Hey, ne yapıyorsun?
1: Çabuk kovmaya çalışıyorum. İstediğin bu değil miydi?
0: İyi. Nihayet anlamaya başladın ha. Şükürler olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, kaybolacağım, bekle. Lanet olsun. Yavaşla. Lanet olsun. Hey, buraya gel. Hemen yavaşla. Bekle dedim sana. Buraya gel. Dur orada.
1: Odaklanmak için bu nasıl? Asla, asla ölmeye hazır birine bulaşma.
0: Kafayı falan mı yedin? Bilmiyorum. Kız arkadaşın öyle kestiğim ilk kişi değildi, tamam mı? Yaşamak için en fazla 20 dakikası kaldı. Ya benim... Gitmemiz gereken yere hemen götürürsün ya da arkadaşın ölür.
1: Tamam. Tamam.
0: Kalk ayağa şimdi. Yavaşça.
1: Tamam. Tamam.
0: Lanet.
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
0: Daha fazla kablo tuzaklarına yakalanmayacağım benim.

0: E duydun mu? Şimdi beni dinleyeceksin. Dur dediğimde duracaksın. Git dediğimde lanet olsun gideceksin. Anladın mı?
1: Evet.
0: Güzel. Hadi yürü.

0: Tanrım, lütfen bana güç ver. Biliyorsun, daha önce hiç vurulmadım. Mel Gibson filmleri gibi. Ve eminim filmlerde göründüğü gibi güçlü değildir.
1: Bunu neden yapıyorsun?
2: Sana güvenmediğim için olabilir mi?
1: Yani tüm bunları neden yapıyorsun? Neden babama ulaşmak istiyorsun?
2: Bir önemi yok. Bilmen gerekmiyor. Bilmek isteyeceğini de hiç sanmıyorum.
1: Bak, her ne olduysa ve bu neyse üzgünüm.
2: Bak. Bu kişisel değil. Tamam mı? Yapmam gereken bir şey.
1: Hayır, değil. Bu her neyse yapmak zorunda değilsin.
2: Keşke haklı olsaydım. Gerçekten. Ama değilsin. Buradan itibaren çeneni kapat ve ben ne dersem onu yap, tamam mı? Anlaştık mı?
3: Chloe!
1: Geldik burası.
2: Pekala. Dinle. Hangi cehennemde olman gerekiyorsa orada olmanı istiyorum. Duydun mu? Numara yapmak yok. Anladın mı? Yoksa unut arkadaşını, tamam mı?
3: Chloe? İyi misin tatlım?
1: Evet baba, iyiyim.
2: Merhaba Frank.
1: Üzgünüm baba.
3: Hey, bana bak. Her şey yoluna girecek. Doğru olanı yaptın.
2: Yalnız mı geldin?
3: Çevremde birileri var gibi mi görünüyor?
2: Bak, bu şaka değil.
3: Hadi oradan. O da kim?
2: Lanet olsun, olamaz, lanet olsun.
3: Ne istiyorsun?
2: Kapa çeneni. Sadece konuşma. Bırak konuşayım, tamam mı?
3: Her şey yoluna girecek tatlım.
2: Evet. Eğer dinlersen. Şimdi indir silahını.
3: Hadi oradan. Bana ne istediğini söyle.
2: Buralardan değilim ben.
3: Kimsin?
2: Bunun bir önemi yok, tamam mı?
3: Kızımdan ne istiyorsun? Onun yerine beni al.
2: Kes sesini. Ne? Bu mu? Tanıdık mı geldi? Galiba şimdi anladın, değil mi ihtiyar? Ortalıktan kaybolman gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi bırak silahını.
1: Baba, hayır.
3: Önce onu bırak.
2: Hayır olmaz, kuralları ben koyarım.
3: Çok önemli bir hata yaptın. Silahı bana doğrultman gerekirdi. Ona değil. Şimdi ayvayı yedin. Her parmağını oynatırsan kafana 3 kurşun sıkarım.
2: Defol git Frank. Olduğu yerde onu gebertirim.
3: O zaman sen ölürsün. Silahı ondan

0: Buradan uzaklaştır. Bana doğrult.
1: Öyle mi? Ya sonra?
0: Kızımın uzaklaştığını gördüğümde silahı bırakacağım. İstediğini yapabilirsin. Gözlerime bak. Senin sıran evlat. Bütün kartlar ortada. Ben olsam bir sonraki hamleme çok dikkat ederdim.
1: Sakın beni kandırayım deme ihtiyar.
2: Baba.
0: Sorun yok tatlım. Sadece koş.
1: Babanı dinle.
0: Koş. Hayır. Chloe. Kaç. Hadi.
1: Şimdi neden silahını indirmiyorsun? Bırak o silahı, bırak. Bırak dedim. Bırak silahı.
0: Virgil Brown.
1: Ne?
0: Chloe, ne? Bu ismi hatırla.
2: Hayır!
3: Lanet olsun. Lanet olsun.

Ceset. Ceset. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi.

Lanet olsun. Lanet. Nerede bu? Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun! Her şey sırayla. İşi yarım bırakmak yok.

0: Acaba prim alabilir miyim merak ediyorum. Vurulma parası. Evet, o pisliğe katlanıyorum sonuçta.
1: Beni duyabildiğini biliyorum. O kadar uzaklaşmış olamazsın. Arkadaşın başaramayacak. Baban hala hayatta. Ama yarın...

Zavallı, kim ölecek? Baban mı, arkadaşın mı? Bir seçim yapmak zorundasın. Neredesin?

0: Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sol. Sol. Sağ. Sol. Bana ne dediğini bilmiyorum. Yüzbaşı listaş kadar sert. Evet, bu hiç ritimli değil.
1: Annemin öpmesine ihtiyacım var. Anneciğim!

0: Olduğun yerde kal. Yere yat. Oyun bitti. Ben... Ne bu? Bu kadar komik olan ne?
1: Bu 36'lık değil mi? Ve 6 kere atış yaptın.
0: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.

Can, hey, hadi. Benimle gelmen gerek, tamam mı? Benimle gelmelisin. İç şunu. Tamam mı? Evet. Arabanın anahtarlarını alıp hemen geleceğim, tamam mı? Uyanık kalmanı istiyorum, tamam mı?

0: olsun, lanet olsun. Lanet olsun. O herif burada.
1: Tanrım.
0: Dinle, o herif buraya geleceğimi biliyordu. Daha çok vaktim olduğunu düşünmüştüm. Ama arabaya binmen gerek, tamam mı?
1: Neden? Ne yapacaksın?
0: Bak, bize zaman kazandıracağım. Anlaştık mı?
1: Nasıl?
0: Babamın yöntemlerini uygulayacağım. Her şey için planı vardır.
1: Chloe.
0: Bak, sadece bir şey yapmalısın. Arabaya gitmen gerek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Eğer başaramazsan. Bak, eğer başaramazsan Virgil Brown ismini hatırla.
1: Tanrım, Chloe, yapma.
0: Hayır, hayır, hayır. Bak, ben iyiyim. Başıma ne gelecekse de hazırım.
1: Seni seviyorum, Chloe.
0: Ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam mı? Tamam. Beni merak etme.

0: Seni lanet olası. Şimdi senin canını yakacağım. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Hadi! Hadi! Hadi! Senin için ışıklar söndü. Işıklar söndü. Uyuyacaksın. Ya!
1: Seni lanet olası.
0: Çık dışarı. Benimle geliyorsun. Kıvranmayı kes. Kes kıvranmayı. Kalk. Hadi. Hadi. Ha, kalk. Sizden bıktım usandım.
2: Ya silahı bırakırsın ya da ölürsün.
3: Baba.
0: Aslında sana üzülüyorum. Şu haline bak. Eski bir silah olan yaşlı bir adamsın. Kişisel değil dostum. Yanlış zamanda yanlış yerdeydin o kadar. Sanırım bu sadece Tanrı'nın isteği.
4: Belki.
1: Lanet doyur.
4: Belki değil.
0: Lanet.

0: Gidip yardım bulacağım. Yardım getireceğim.
1: Frank, Frank, baksana.
2: Lanet herif.
1: Ben bu adamı vurmamış mıydım?
2: Frank.
1: Al şunu, hadi.
0: Baba iyisin, öyle değil mi? Arabaya bin.
3: Hastaneye git. Ve ana yolu kullan, tamam mı?
0: Sen ne yapacaksın?
3: En iyi yaptığım şeyi yapacağım.
0: Baba. O pisliği öldür.
3: Konuşmana dikkat et küçük hanım. Ben hala senin babanım.

0: Hadi git.
1: Seni seviyorum.
0: Ah tatlı küçük kızım. Hadi git hadi.
1: Pekala.

0: Gördün mü? Silah budur işte.
1: İyi bir koleksiyonum oldu sayılırım.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Galiba İsa doğru söylüyormuş. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür değil mi?
0: Ve sen çok cesursun ihtiyar. Hakkını vermem gerekir. Ama son kozunu zaten oynadın. Yani korkarım bu.
2: Blackjack.

En iyi yıllarım için bu çok fazla.

0: Sevgili Frank, biliyorum ki şu an ikiniz de çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ama içten içe biliyorum ki her şey yoluna girecek. Söz veriyorum.
1: Seni seviyorum ve bu geceki yemek randevumuzu
0: iple çekiyorum. Sevgili karım. Yakında görüşeceğiz.

0: İki hafta sonra.
1: Frank, sanırım nihayet o tecrübeyi edindim. Lanet olsun. Bildiğim her şeyi bana sen öğrettin. Gerçek şu ki, bütün istediğim bana inanmandı.
2: Çünkü ben sana her zaman inandım. Sanırım artık bunu biliyorsun. Ve emin ol, ben olup olabileceğim en iyi polis şefi olacağım. Sana söz veriyorum.

0: Ne dersin ha? Beraber içelim mi? Dostuma. Çok sertmiş. Neyse boş ver.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Günlük pedin olayı bu.
11: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
7: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini

0: yerden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Gün boyu çamaşırını koru.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey değil mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Her şey yolunda mı?
1: Evet, evet bilirsin. Ben şu şeyi yapıyordum.
0: Bugün eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Anlamı çok büyük.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
2: Ne demek? Gerçekten biz her şey için teşekkür ediyoruz.
1: Biliyor musun? Seni özleyeceğim. Umarım seni yakında tekrar görürüm. Peki siz hanımlar zaman zaman uğrayıp bizi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
2: Bir süre daha burada kalmaya karar verdik. Evet.
0: Evet. Burayı gerçekten özlemişim. Burada olmak iyi hissettiriyor. Ayrıca duyduk ki artık gerçekten harika yeni bir polis şefimiz var.
1: Sağ ol Chloe. Bunu duymak güzel. Biliyorsun burada hala bir ailem var. Kocaman.
0: Teşekkür ederim Craig. Yani Şef East.
1: Sonra görüşür müyüz?
0: Elbette.

0: Aklında ne var?
1: Sadece düşünüyordum. Bu iskelede onlarla çok anım var, biliyor musun? Yüzmeyi öğrendim. Paylaşmayı. Cesaretli olmanın ne demek olduğunu öğrettiler bana.
0: Kulağa inanılmaz geliyor. Ve görünen o ki ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Çünkü Chloe, sen tanıdığım en cesur insansın.
1: Ben çok dua ettim. Tüm bunları anlamak için, anlam verebilmek için, ama anlayacağımı hiç sanmıyorum. Sadece ne zaman korksam ya da bir şeye üzülsem, annemin bana her zaman söylediği şeyi düşünüyorum. Her zaman şöyle derdi: merak etme, emin ellerdeyiz. Sakın merak etme. Ve şu ana kadar ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamıştım. Her zaman bahsettiği emin eller babamdı.
0: Bu gerçekten çok güzel. Ve tamamen doğru olduğuna eminim.
1: Ah Tanrım.
0: Pekala. Bitti. İçeri girmeye hazır mısın?
1: Evet. Bekle.

0: Alo. Merhaba doktor. Evet. Tamam.
1: Ne dedi?
0: Ben iyiyim.
1: Her şey yoluna girecek.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tarihe şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İş vereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10 bin dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi terlingu...

0: Kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
1: Gary, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
0: Alkali düzlüğü Mans noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
1: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay, El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Vacanına çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını. Ölüm ve cehennem adı veriliyordu.
0: Lanet olsun! Yat yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlarla olsaydım.
3: Senin gibi bir tafkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.

0: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

0: Önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen kurucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söyledi.

0: için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı, Texas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama şey ortak. Tamam.
0: 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?
4: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nueva Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.
5: Hadi hadi hadi. Çabuk olun gidelim hadi.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan iki yüz. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.
3: Çok üzgünüm.
4: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
3: Öyleyse benimle çalış Tyree. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
4: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
3: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tyree. Lütfen.
4: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
3: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
4: Yemen mi?
3: Hepsi Aidan Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'ın hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz.

0: Lloyd'un Kaşmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
1: Devam et.
0: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
1: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile.

0: bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
2: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
3: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
4: Yardımın lazım Angel.
3: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
4: Angel. Angel.
3: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.

0: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
1: Teşekkür ederim.
2: Taksiyle gitmek ister misin?
1: Nereye? Masaj yerine mi?
0: Luke bagajınıza yardım edecek.
1: Teşekkür ederim Luke.
3: Memnuniyetle efendim.
1: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalabilecek et giymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
2: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
1: Kendi kasabanda yabancısın ha?
2: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
1: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
2: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
1: Ha.
2: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
1: Umarım
2: var.
1: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz?
2: Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
3: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydun.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğuna inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyorum. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden üç adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.

0: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. Oda 27.
1: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
2: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
1: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
2: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
1: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
2: Sen sadece bir gözlemcisin Tyree. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasının tehlikeli olduğunu gösteriyor.
1: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
2: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Ben CSI Semih. Desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3. Green Caddesi. Hapli. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
1: Şansım varken beni öldürmediydin aşağı gidip.
2: Sırtın nasıl? Korkuyor musun?
0: Dur! Dur! Sakın kıpırdama! Sakın yine kalkışma! Lanet olsun! Olamaz! Sen iyi misin?
1: Git hadi, git!
0: Dur! Kıpırdama sakın!
3: İyi misin?
0: Tayyi ateşi kes, Semin!
4: Polis! Silahını bırak hemen!
0: Hayır! Bu MC'nin resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.
2: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim.

0: Hem bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
1: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
1: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
2: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
2: Belki.
0: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Ailenin İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Aa, Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha, evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz.
2: Kaçın, hadi. Kaçın.
3: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtır.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
5: Kayıp davalarla işin bitti Doc.
4: Reci, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
5: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
4: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.

0: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
1: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
0: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Oley'i daha...
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu
9: ol. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
3: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
4: Gülben'i çok seviyorum ama Derenoğulları'nın kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
5: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
6: Sen çık bakalım abla, şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
5: Giderim.
6: Öyle mi?
5: Öyle.
6: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamdan.
5: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
6: Şişi yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
7: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
5: Ne yaptın?

0: Beni mi anlattın? Hayır Ela Gözlüm.
1: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
0: Artık anneciğin madem öyle şişli çarşaflarını da o yıkar.
1: Yerin 7000 katli bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
2: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
3: Hadi git kurtar onu.
4: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
7: Arkadaşlar!
8: Azma!
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
12: Alarko Klima, gerçek konfor.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimle, Kenan 1, kepek 0.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
4: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
3: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
5: Sen kimsin?
3: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
5: Nesin sen?
3: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
5: Lanet diş perisini. Sence kimi?
4: O yukarıda.
3: Nereden biliyorsun?
4: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
3: Ciddi misin?
5: Onu ben yazmadım.
3: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
5: Lanet olsun.
4: Evet hanımefendi.
3: Dejavu hissi alıyorum.
4: Destek çağırmak ister misin?
3: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilirim.

0: bilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem. Söz veriyorum. Lütfen. Buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah! Ah! Batarım!
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır.
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Olek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

0: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli.
2: Aydi patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
0: Gidip
2: var.
0: Gidip yakalayın onları.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
3: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'in önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Glavin EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
4: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
1: Bana yönetmelikten bahset.
4: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
1: Yüksek basınçlı su kesici.
4: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
1: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
2: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
5: Çift yönünü açabilirim efendim.
2: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
6: Her canlı ölümü tadacaktır.
2: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
6: Sözleri biliyor musun?
2: Biliyorum.
7: Onlar senin için sadece kelime.
1: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
7: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
1: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
2: Bunu yapacak.
7: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
1: Ne?
7: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsetti. Yüksek bir binadaki pencereden.
1: Ne zaman? Nerede?
7: Nehre bakıyormuş. Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
2: Hayır olamaz.
4: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith.
7: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
8: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Bor.
7: Tanrım, aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
2: Smith çık oradan.
4: Ajanın bomba bölmesinden Tanrım. Hemen çıkması gerek.
7: Tanrım yardım et. Yardımına ihtiyacım var.
1: Çok yazık oldu.
2: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Hebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington, İngiliz.

0: sizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
1: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteksin.
0: Ha, düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
1: Gelecek hafta değil, 2 gün sonra.
0: 24 Nisan.
1: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması, 24 Nisan 1916, antik saat, Big Ben, parlamento binası yakınında, radyoaktif içerikli bomba atacak.
0: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin, değil mi?
1: Ciddi misin?
2: ...1954'te... Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kaşmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
3: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
2: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
3: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
2: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
4: Ben Aiden Kaşmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: FN ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin, kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür, hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Olek icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.
5: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
2: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucu. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam ama sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Hamizotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.

0: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
1: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
0: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız.

0: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
1: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
0: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
2: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
3: Emrinizle harekete geçmeye hazırız.
4: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
3: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
2: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
4: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
3: Simit, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
5: Lanet olsun!
4: Düşmanla çatışın baylar.
6: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına... ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.
1: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
2: 7 ve 3, 8 kovboy, botta göndermemi ister misin?
1: Sadece şapka korucu.
3: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
2: Bazı şeyler o kadar basit değil.
3: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
2: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde

0: de ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
1: Peşinden mi gideceksin?
0: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika, Sinaloa üzerinde BDA drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç... Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
4: Yaptım bile.
3: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
4: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
3: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
5: Geldik.
3: Yine yaptın yapacağını.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
7: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
8: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba. Isır.
12: Ha! My Lotus.

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
1: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 70

0: 79 lira 50 kuruş. Bulum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Hadi başamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu
3: ol. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyorum.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.
2: Gel buraya. Kaçma.

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: Mantık
2: misin?
1: Tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
3: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Bugün rotamızı romantik şehir Amasya'ya çeviriyoruz. Birçok şehzadenin yetiştiği ve Ferhat ve Şirin aşkına sahne olan Amasya, görülmeye değer bir şehir.
1: Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, yaz demeden, kış demeden, gündüz demeden, gece demeden, kar demeden, yağmur demeden, soğuk demeden, sıcak demeden güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün aşıklar şehri, şehzadeler şehri Amasya'dayız. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz Amasya'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
0: Amasya'da soluğu yalı boyu evlerinde alıyoruz ve gördüğümüz manzaraya hayran kalıyoruz.
1: Efendim Belma Belen'le geziyoruz. Bugün aşıklar şehri, şehzadeler şehri Amasya'da. Ve tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, türküleriyle. Kısacası her yönüyle Amasya'yı elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Amasya çok güzel, Amasya'da olmak çok güzel. Amasya tam bir turizm cenneti. Efendim yılın 4 mevsiminde 12 ayında buraya adeta turist yağıyor. Ve Amasya romantik bir şehir. Efendim Amasya'ya aşık olmaya gelin. Aşıksanız Amasya'ya gelin. Ve Amasya'ya aşık olmak için gerçekten çok fazla nedeniniz var. Ve birçok şehzade yetiştirmiş, bu şehzadelere ev sahipliği yapmış, birçok bilim adamına, sanatçıya ev sahipliği yapmış. Mükemmel bir şehir, mükemmel bir turizm cenneti. Ve Amasya'nın çok farklı bir ambiyansı var. Değerli izleyenler, peki Amasya'da şu anda neredeyiz? Şu anda Yalıboyu evlerindeyiz. Aslında sembolleşmiş bir noktadayız. Burası Amasya'nın en güzel, en hareketli yerlerinden biri. Aslında biz şu anda Amasya'nın merkezindeyiz, Amasya'nın kalbindeyiz. Ve burada çok sayıda Yalıboyu evi var. İstanbul Boğazı'ndaki evlerle mimari anlamda benzerlik gösteriyor. Bu yüzden de ülkemizde İstanbul Boğazı'ndaki evlerden sonra eşi benzeri yok. Şimdi Yeşil Irmak, Yalıboyu evleri ve Pontus Kral Kaya Mezarları gerçekten efendim mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Ve burada 5 tane kral kaya mezarı var. Pontus krallarına ait mezarlar. Aslında şehirlerin içinde, şehirlerin merkezinde kral kaya mezarlarını görmeye çok da alışkın değiliz. Ancak bakın, yıllardır ama yıllardır geçmişten günümüze dimdik ayakta duran ve dev kayalara uyulan kral kaya mezarları inanılmaz etkileyici bir görüntüye sahip. Burası aslında Osmanlı döneminde içeri şehir olarak

0: adlandırılan kale bölgesi. Kalenin giriş kapısı arkamızda ve yalı boyu evleri de kalenin surlarının üzerine inşa edilmiş.
1: Hadi şöyle içeri şehre doğru bir uzanalım.

0: Efendim Alçak Köprü'den geçtik. Şu anda İçeri şehirdeyiz. Evet, İçeri şehir olarak adlandırılan bölgedeyiz. Buram buram tarih kokan bir yer. Çok sayıda butik otele, kafeye, restorana ve hediyelik eşya dükkanına ev sahipliği yapan bir yer. Harşena Dağı tüm ihtişamıyla karşımızda. Evet, burası her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Turizm sezonunda, yaz aylarında, özellikle hafta sonları içeri şehirde hediyelik eşya dükkanları da, kafelerde, restoranlarda iğne atsanız yere düşmüyor. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Efendim sizler için gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki tarımsal anlamda elma, Amasya'nın o lezzeti dillere destan, coğrafi işareti almış misket elması. O da içeri şehirde yerini almış. Bakar mısınız, kırmızı kırmızı, o kadar güzel ki vallahi girer girmez kokusu burnumuza geldi.
1: Amasya'nın misket elmasını her yerde görmek mümkün.
0: Değerli izleyenler, şu anda içeri şehirdeyiz ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu alandayız. Evet, buranın ambiyansı inanılmaz güzel. Sol tarafımızda yeşil ırmak var, yalı boyu evleri var. Sağ tarafımızda Harşena Dağı var, Kral Kaya mezarları var. Efendim işte manzarayı siz düşünün ve hediyelik eşya dükkanları. Özellikle dediğim gibi hafta sonları, yaz aylarında inanılmaz kalabalık oluyor ama buraya yaz kış turist geliyor ve turistik çarşıya geldiğinizde Amasya'nın misket elmasıyla yapılan o nefis, sağlıklı, doğal elma çayını dükkanlardan size sık sık ikram ediyorlar. Bakın, böyle burada da bol bol reklam var, şöyle kapatayım. Bakın, mis gibi elma çayı hazır işte, bekliyor burada demlenmiş bir şekilde. Özelliği ne bu çayın?
2: Elma çayımız Amasya'mızın meşhur elma çayı. İçerisinde elma kuruları var. %5 oranında doğal pancar şekeri var. Herhangi bir işlem gerektirmiyor. Sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz. Bağırsak çalıştırır, kabızlık giderir, ödem atar, sakinleştirir.
0: Oo, sağlıklı, lezzetli. Şimdi hem sıcak hem de soğuk içiliyormuş. Evet. Efendim, sıcak yaz günlerinde böyle soğuk soğuk buzdolabından alıp içebilirsiniz. Ama mevsim kış, hava bugün anormal soğuk değil ama soğuk. Ben de tabii bayağı bir konuştum. Benim de sesimi dinlendirmesi açısından bu çayın bana iyi geleceğini düşünüyorum. Çay candır. Vallahi ne olursa olsun çayı çok severim ama elma çayını bulmuşum. Mis gibi Amasya'nın elmasıyla yapılan elma çayını içmez miyim? Tarık Bekir, siz de için.

0: Değerli izleyenler, Amasya'da, İçerişehir'de, turistik çarşıdayız ve yöresel ürünlerin satıldığı çok güzel bir dükkandayız. Yanımızda Sefa var. Güler yüzüyle, tüm enerjisiyle bizi karşıladı. Sefa'cığım merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
0: Bizlerdeyiz, burada olmak çok güzel. Efendim aslında dışarıda daha fazla dolaşmak isterdik ama her yer reklam malum. Rütük, kendimizi bu dükkana attık ama çok güzel bir dükkana geldik, sizleri getirdik. Bu ne böyle, her tarafta elma var.
1: Evet efendim.
0: Her tarafta elmadan yapılan ürünler var.
1: Evet efendim.
0: Şöyle neler var Sefa?
1: Hemen efendim. Elma çayımız meşhur.
0: Tamam.
1: Elmalı kahvelerimiz, elmalı evet. Sıcak çikolatamız.
0: Gelir yanına zaten sahip. Hemen ikram ediliyor.
1: Aynen öyle efendim. 35 çeşit elma ile ilgili ürün yapıyoruz. Bunlar elmalı lokumlarımız.
0: Tamam.
1: Hepsi elmalıdır. İçlerinde elmalarımız mevcuttur. Glikozsuz, sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Elmanın balını yaptık efendim.
0: Elmadan bal ve yapmış.
1: Reçeli,
0: ama
1: balı da var.
0: Reçel, evet. Balı da varmış.
1: Evet efendim.
0: Tamam.
1: Ve en meşhurumuz.
0: Amasya Taşova'nın bamyası.
1: Evet, coğrafi işaretimiz bamya çiçeğimiz.
0: Çiçek, bamyası.

0: Efendim turumuz sürüyor, keyfimiz yerinde. Peki neredeyiz? Amasya'nın güzel mi güzel ilçesi Taşova'dayız. Sabahın erken saatlerinde Taşova'ya geldik ve solu Boraboy köyünde aldık. Efendim köyün muhtarına, köy halkına, köyün hamarat güzel kadınlarına teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel karşıladılar, çok sıcak karşıladılar. Şu anda köy fırınındayız. Efendim burada mis gibi kokular var. Bakalım kadınlarımız neler yapıyor? Yanımızda Nurhan ablamız var. Nurhan abla merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Burada olmak çok güzel. Geldik işte Boraboy köyünün, Boraboy gölünün güzelliğini izleyenlere göstermek istedik ve fırına da geldik. Burada kadınlarımızın işte ekmek yaptığını, hamur işi yaptığını duyduk. Biz neredeyiz şu anda tam olarak?
1: Boraboy köy fırınındasınız.
0: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Valla ekmek yapıyoruz.
0: Evet, her zaman yapıyor musunuz
1: yapıyoruz,
0: burada?
1: Yapıyoruz, yapıyoruz. Kaç gün, günde her bir? Her gün yanar.
0: Kaç
1: bazen
0: günde
1: her
0: bir?
1: Gün yanar.
0: Her gün yanıyor bu fırında.
1: Evet, evet.
0: Bazen odunlar her gün yanıyor, her gün ekmek yapıyorsunuz.
1: Evet, her gün ekmek yapıyoruz.
0: Peki Nurhan abla, böyle imece usulü toplanıp mı yapıyorsunuz?
1: Evet, sırayla pişiririz böyle.
0: Ha, yani birine yapacağınız şimdi zaman hep birlikte
1: yaharla,
0: yapıyorsunuz.
1: Evet, peş peşine 5-6 yani hane pişirir.
0: Ha, 5-6 evin hamurunu, ekmeğini yapıyorsunuz evet. Bugün. Evet, neler yapıyorsunuz? Neler
1: soğanlı
0: var?
1: Soğanlı yapıyoruz. Tamam. Haşhaşlı yapıyoruz.
0: Haşhaşlı olmazsa olmaz.
1: Yapıyoruz.
0: Çökelekli soğanlı.
1: Evet, her şey yapıyoruz.
0: Soğanlı değişik şimdi. Hamurumuz hazır. Hamurumuz mayalı mı?
1: Evet, mayalı.
0: Mayalı hamur. İçimizde ne var?
1: İçinde soğan, salça, biber,
0: tamam,
1: karabiber.
0: Baharat öyle. Falan.
1: İsteyen tamam. Kıyma da koyabilir.
0: Efendim böyle bir iç hazırlamışlar. He. Adı ne bunun?
1: Soğanlı ekmeği.
0: Soğanlı ekmek. Bir de sever misiniz?
1: Çok.
0: Yapar mısınız sık sık?
1: Evet, her ekmek yaptığımızda yaparız.
0: Şimdi haşhaşlı ekmek yapıyorsunuz, soğanlı ekmek yapıyorsunuz, peynirli ekmek yapıyorsunuz.
1: Yapıyoruz.
0: Bir de böyle delikli ekmeğiniz var.
1: Evet, sade ekmeğimiz
0: onu
1: var.
0: Onu yapıyorsunuz, böyle toplanıyorsunuz sohbet muhabbet eşliğinde imece usulü.
1: Evet.
0: Böyle 5-6 evin ekmeğini çıkarıyorsunuz. Her gün burada mısınız?
1: Yok, biz yokuz.
0: Her gün yanıyor diyor.
1: Mesela evet.
0: Ha, köyün fırını her gün yanıyor.
1: He.
0: Değişik değişik
1: biz mesela
0: haneler.
1: Bugün ekmek biz pişiriyoruz mahallemizde.
0: Kimler başka var bugün?
1: Bugün muhtarın hanımı pişiriyor.
0: Tamam.
1: Müsel hanım pişiriyor.
0: Ablam var burada.
1: Ablam var, o aha pişirecek.
0: Tamam.
1: Arkasından başka yuğuran olursa oo onlar pişiriyor. Sırayla pişiriyor.
0: Hummalı bir çalışma var burada. Hadi yapalım o zaman. Efendim
1: tamam,
0: gürül
1: yapalım,
0: gürül yanıyor
1: bakalım, bak
0: odunlarımız.
1: Soğanlarımızı
0: köy fırınında
1: yapalım.
0: Şöyle Nurhan abla, bir yandan yap bir yandan anlat.
1: Ha işte böyle yapıyoruz, hamuru atıyoruz.
0: Valla çeşit yani çeşit bakar mısınız evet, kadınlarımızın evet elleriyle yaptığı mis gibi ekmekler. Aslında böyle böreğimsi falan ama burada ekmek deniyor.
1: Bak,
0: haşhaşlı zaten
1: bak,
0: mutlaka pişince, oluyor.
1: Yiyince görürsün bak ne böreğe.
0: Lezzetli mi güzel
1: ne,
0: mi?
1: Ne böreğe benzer ne de bir şey ben.
0: Bizim Boraboy köyünün soğanlı ekmeği, haşhaşlı ekmeği, peynirli ekmeği, delikli ekmeği hiçbir şeye benzemez
1: evet
0: diyor Nurhan
1: evet
0: ablamız.
1: Evet, evet.
0: Vallahi kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. Bayılıyorum ben böyle
1: evet,
0: kadınlarımızın
1: evet
0: yaptığı hamur işlerine.
1: Zaten biz olmasak memleketin anası ağlamış. Siz olmasak gitmiş memleket elden.
0: Niye siz olmasanız çıkıyor memleketin anası? Kadınlar i̇şte olmasa erkeklerin hali harap.
1: Evet, evet.
2: Boraboy köyü kadınları çeşit çeşit yöresel ekmek yapıyor.
0: Muhtarın hanımı orada. Adı ne muhtarın hanımının? Çok zor bak.
3: Saliç.
0: Saliç. Ne demek saliç?
3: Saliç. Saliç deniyor.
0: Saliç deniyor. Muhtarın hanımı da böyle pişiriyor ekmekleri. Yani her birinin yaptığı bir iş var. Burada Nurhan ablamızın ablası var. Onu da alayım. Bakın onun da sohbeti çok hoş. Tamam, şimdi soğanlı ekmeklerimizi attık.
1: Şimdi
0: İsim ne?
1: Çok Şaziye.
0: Elimi. Şaziye abla nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ettim.
0: Şöyle
1: siz
0: bir
1: dön
0: yüzünü görsünler.
1: Evet.
0: Nasıl güler yüzlü? İyiyiz, iyiyiz.
1: Evet.
0: Köyünü Allah bir anlat. Boraboy köyünü.
1: Boraboy çok güzeldir.
0: Boraboy dedim ya. Boraboy. Valla
1: evet,
0: bazen
1: Boraboy
0: şaşırıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Boraboy köyüne, Boraboy gölüne, aslında Borabay diyenler var. Yalan
1: evet
0: yok, arada kaçıyor böyle Borabay'a.
1: Evet, diyenler.
0: Boraboy nereden evet çıktı? Boraboy köyü çok güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Köyünüzü bir anlat.
1: Çok güzel.
0: Neler var köyde?
1: Her şey var köyde.

0: ne edersen o olur, yerişir.
1: Tamam.
0: Yani bağı, bahçesi, meyvesi meşhurdur.
1: Ne yetişiyor?
0: Ne dikersen, alma, armut.
1: Bamya?
0: Bamya da var, bamya da var, mısır da var.
1: Yapıyor musunuz bamya bol bol?
0: Ben yapamaz oldum, yapıyorduk o bamyacı.
1: Sen bamyacı buradaymış, Nurhan ablaymış.
0: Bamyacı ben.
1: Nesini yapıyorsun bamyanın?
0: Her şeyini yapıyor.
1: Yemeğini, çorbasını.
0: Yaptım bak ben size şimdi.
1: Var mı sizin bamyanız, böyle bahçeniz, bağınız falan?
0: Var, var, var.
1: Herkesin var mı burada?
0: Var.
1: Halkın önemli bir geçim kaynağı bamya. Bamya da pahalı valla.
0: Kuru bamyayı da bulamadım size, kuru bamya pişmiyor. Niye bu? Sattık hep bamyaları.
1: Abi bir dakika. Heh. Taşova Türkiye'de bamyanın ana vatanı, cenneti, bamyasıyla ünlü, çiçek bamyasıyla çok lezzetli. Türkiye'nin her yerinden, her yerine buradan bamya gidiyor. Ve burada bamya kalmamış. Bamya yapmadınız mı bize?
0: Yaptım, yaptım.
1: Ha yaptın. Yaptım. Ha tamam, kurusu yok. Kurusu, kurusu yok. Bamya nasıl kalmaz? Bamyanın cennetindeyiz artık. Burada da bamya bulamayacaksak. Yaptım. Şimdi sen ne yaptın? Peynirli yaptın mı?
0: Evet, şimdi attık fırına peynirli.
1: Vallahi biz seninle konuşurken peynirliyi yapmış.
0: Daha yapayım bak.
1: Şöyle peynirliyi de yapsın. Arkasından haşhaşlıyı da yapsın. Bir de delikli ekmek yapalım. Onların hepsini fırına atalım.
0: Bamya da yaparız. Bizim burada...
1: Ay ne bileyim, bamya kalma deyince.
0: Yok, yok, yok, yoktur. Ne ekersen o olur.
2: Benim ezberim.
1: Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika şimdi. Nurhan ablanın ablası. Evet.
0: Mani benim ezberim, kanarlıyor gözlerim. Yarım gitti gurbete, geli deyin gözlerim.
1: Çok, Nurhan abla sıra sende. Sıra sende hadi.
0: İn deriye deriye topla çakıldaşları. Senin yerle benim yer okul arkadaşları. İndim derede durdum, bir çift güvercin vurdum. O da Allah vergisi. Unuttum hadi bak, o da Allah.
1: Unuttun mu?
0: Hastayım, hasta. Vallahi evet, hastayım.
1: İyisin, iyisin. Bomba gibisin. Hastayım. Bomba gibisin. Haşhaşlı ekmek, soğanlı ekmek, çökelekli ekmek, peynirli ekmek, delikli ekmek. Hamurumuz aynı değil mi?
0: Aynı, aynı.
1: Aynı hamurdan. Bakın. Aynı. Alternatif lezzetler ortaya çıkarmış kadınlarımız. Ya şimdi kadınlarımız Türkiye'nin her yerinde çok amarat, çok güzel yemek yapıyorlar ama köy kadını başka. Niye öyle yapıyorsun Nurhan abla? Neden deliyorsun
0: ortasına? Biz delikli yaparız. Öyle normal şey yiyemeyiz. Bizim yani geleneksel oldum olası. Biz
1: sizin ekmeğiniz bileli,
0: bu. Ben 60 yaşıma geldim.
1: Geleneksel
0: evet, geleneksel
1: var.
0: Ekmeğimiz budur yani.
1: Yıllardır biz, yapılıyor.
0: Ha, topulda yaparlar, pidede yaparlar. Yiyen her şeyi
1: sür,
0: yapar.
1: Sür yumurtayı sür.
0: Her şeyi yaparlar yani.
1: Hepsinin üstüne yumurta sürülüyor. Fırından misler gibi çıkıyor. Kokular saça saça. Of çok güzel. Çok güzel ya.

0: Evet, gerçekten insanın burada iştahının açılmaması mümkün değil. Ancak Nurhan ablamız sabahın erken saatlerinde kalkmış, biz geleceğiz diye güveçlerle çeşit çeşit yemek yapmış. Buraya özgü yöresel yemekleri yapmış. Nurhan abla, hakkını helal et, yorduk
1: helal
0: seni.
1: Olsun,
0: ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ, yo, teşekkür, ama bir şey değil, ne demek?
0: Efendim şöyle kenara çekilelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın burada görüntü şahane. Ekmeklerimiz sıcak sıcak. Hepsi mis gibi kokuyor. Kapan. Ne yaptın? Nurhan abla ne yaptın şimdi? Orada ne var?
1: Bu yöresel köy dolmamız.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım, dayanamam ben ona. Bakar mısınız, bakar mısınız?
1: Tabak getirin de koyalım.
0: İçinde ne var?
1: Yarmamız var.
0: Tamam.
1: Barbunyamız var.
0: Tamam.
1: Yağımız,
0: alalım şöyle.
1: Kemiğimiz var.
0: Tamam.
1: Şu kepçelerden alaydık ya.
0: Tamam, al. Efendim şimdi Amasya merkezde, evet, baklayla yapılıyor. Burada fasulye.

0: yapılıyor. Dolma fasulyeyle yapılıyor. Çok sıcak bu, ağzım yanmasın. Ooo, güveçte valla lokum gibi olmuş. Evet. Şöyle bir parça alacağım. Buranın sarmaları çok değişik. Böyle fasulyeli, baklalı.
1: Zeytinyağlısını da yapalım.
0: Zeytinyağlı da yapıyorsun ama bugün böyle yapmışsın. Çok güzel olmuş. Hmm. Şahane, efsane. Tamam. Bunda ne var? Ellerine sağlık. Çok bak, güzel olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel olmuş.
1: Burada da yöresel yer pancarımız var.
0: Yer pancarı.
1: Tabak.
0: Yetişiyor mu pancar burada?
1: Evet. Kendiliğinden olan bir şey o.
0: Allah'ın verdiği.
1: Evet, Allah'ın verdiği.
0: Pancar bakın bol bol yetişiyor. Şöyle tabağımız geldi. Vallahi burada bayağı telaşımız var. Yemekler şahane. Efendim pancar.
1: Kaşık oradaysa.
0: Tamam, şöyle. Onu da hemen tadına bakalım. Çok güzel, hafif.
1: Evet, ot yemek yani.
0: Ben severim sebzeyi. Çok güzel, gayet lezzetli. Acaba burada ne var? Keşke. Acaba burada ne var? Aa, söyleme, sürpriz yapayım dedim. Ta ta ta tam. Evet, efendim, keşkek. Buranın olması olmazı. Şöyle karıştırayım mı?
1: Karıştır.
0: Nurhan
1: karıştır,
0: abla.
1: Karıştır.
0: Güveçlerimiz.
1: O da işte yörelselimiz. Bunda... En önemlisi bamya.
0: Bamya. Tabii bamya. Bamyasız olur mu? Bamyasız olur mu? Burası Taşova. Tam bir lezzet şöleni, tam bir yemek şöleni, tam bir yemek ziyafeti. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
0: Sizi
1: ne demek?
0: Yorduk.

Bora Boy Gölü'nün eşsiz güzelliği büyülüyor. Bora Boy Gölü şehirde en çok turist çeken yerlerden biri.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Şehzadeler şehri, aşıklar şehri Amasya'da tüm hızıyla devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim Amasya'da şimdiki durağımız Taşova. Taşova deyince hepinizin aklına eminim lezzeti dillere destan coğrafi işaret almış çiçek bamyası gelmiştir. Evet, Taşova'nın çiçek bamyası çok ünlü. Efendim şu anda Amasya merkeze 60 kilometre mesafede bulunan Boraboy Gölü'ndeyiz. Taşova merkeze mesafemiz 20 kilometre. Değerli izleyenler, Yeşilırmak'la birlikte Boraboy Gölü Amasya'nın turizm vitrinini süsleyen ve Amasya'nın doğal güzelliğini yansıtan mükemmel bir göl. Evet, eşsiz bir güzelliğe sahip. Aslında kartpostalı andıran müthiş görüntüler var. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında. Kış ayrı güzel, yazı ayrı güzel. Değerli izleyenler, burası bir heyelan gölü. Toprak kayması sonucunda işte yağmur kar sularının eklenmesiyle oluşmuş bir krater gölü, bir set gölü. Ve içerisinde yayın, sazan ve kerevit bulunuyor. Amatör olta balıkçılığı yapılıyor ve Boraboy Gölü'nün etrafı ormanlarla kaplı. Efendim aslında yaz aylarında burası çok daha güzel oluyor. Mevsim kış malum ve burası yemyeşil bir görüntüye kavuşuyor. Ve efendim burada bungalov evler var. Boraboy Gölü'nün eşsiz güzelliğine karşı dinlenmek, şöyle hafta sonunuzu geçirmek isterseniz konaklayabileceğiniz bungalov evlerde mevcut. Evet efendim, burası Amasya'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Dediğim gibi Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü, sizlere Amasya'nın doğal güzelliklerini göstermek istedik. Tabii Amasya merkezde Yeşilırmak çok önemli bir sembol. Ancak Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü de doğal güzellikler anlamında gerçekten inanılmaz etkileyici ve Amasya'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer.
1: Amasya'da huzur

Efendim, Boraboy Gölü'nün eşsiz güzelliğinde, yemyeşil ormanların içinde, tertemiz havada şöyle keyifli bir doğa yürüyüşü mutlaka yapmalısınız. Burada çok güzel seyir terasları var, köprüler var. Efendim, Boraboy Gölü'nü ve ormanları, yemyeşil ormanları tüm güzelliğiyle şöyle tepeden kuş bakışı görmek isterseniz yürüyerek çıkabileceğiniz iki tane seyir terası var. Evet, burada biraz önce bulunduğumuz yerde alçak bir seyir terası vardı. Ancak yukarıda yürüyerek çıkabileceğiniz iki tane seyir terası var. Oralarda da manzara mükemmel. Efendim, buraya geldiğinizde o seyir teraslarına da mutlaka çıkın. Ve şu anda bulunduğumuz köprünün ismi Ferhat'la Şirin Köprüsü. Efendim, Ferhat'la Şirin'in aşkına sahne olan Amasya'dayız. Amasya'nın Taşova ilçesindeyiz. Ve Boraboy Gölü'nde bulunan bu ahşap köprüye Ferhat'la Şirin Köprüsü ismi verilmiş. Çok da güzel olmuş. İşte aşıklar, çiftler buraya geliyor ve bu köprüde keyifli keyifli yürüyüş yapıyor, fotoğraf alıyor, videolar. Aman Allah'ım, böyle fotoğraf almak için, video almak için o kadar çok manzara var ki, o kadar çok güzellik var ki. Evet efendim, Amasya, Yeşilırmak, şu anda bulunduğumuz Boraboy Gölü ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor, eşsiz manzaralar sunuyor. Aslında Amasya'nın genelinde hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında bu eşsiz manzaralara tanıklık etme imkanına sahipsiniz. Evet, Amasya'nın doğal güzelliğini yansıtan müthiş bir yer, Boraboy Gölü.

0: Ve şimdi de mis gibi doğada yöresel patlıcan pehli yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, şu anda çok ama çok güzel bir ortamdayız. Efendim, Amasya'nın Taşova ilçesinde Boraboy Gölü'ndeyiz. Ahmet'le birlikteyiz. Aslında sosyal medyadan, Instagram'dan bilenler bilir. Çok sayıda takipçisi var. Doğada çok güzel yemek çekimleri yapıyor Ahmet. Efendim, Amasya mutfağına özgü coğrafi işareti almış nefis bir yemek yapıyoruz. Aslında Şehzadeler Şehri Amasya'da şehzade yemeği yapıyoruz. Patlıcan pehli yapıyoruz. Ahmet, merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Hava bugün çok soğuk.
2: Evet, çok soğuk.
1: Aslında dün geldik Amasya'ya. Dün böyle biraz güneş vardı ama şu anda çok soğuk ve Boraboy Gölü de oldukça yüksek bir noktada. İşte asırlık ağaçların altındayız ama manzaramız şahane.
2: Evet,
1: keyfimiz şahane. Yerinde değil mi? Yemeğimiz hava soğuk olsun. Güzel. Yağmur yağmadığı sürece sorun yok. Şimdi patlıcan pehli.
2: Evet.
1: Buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği.
2: Evet, coğrafi işaretli yemeğimiz.
1: Tamam. Çok mu seviyorsunuz?
2: Tabii, Amasya'da genellikle düğünlerde, bayramlarda bu yemeğimizi genellikle yapıyorlar.
1: Evet.
2: Onun haricinde de zaten coğrafi işaretli bir yemeğimiz.
1: Evet.
2: Bir de Şehzadeler Şehri ismiyle de, yani Şehzadeler zamanında da yapılan bir yemek.
1: Evet.
2: Ta Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüze gelen bu eşsiz lezzeti sizlere de yapacağız.
1: Yani Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüze uzanan, unutulmayan, unutturulmayan nefis bir yöresel yemek. Amasya halkı patlıcan pehliyi çok seviyor. Ahmet, hemen başlayalım.
2: Evet.
1: Yağmur yağdı, yağacak.
2: Evet.
1: Ne yaptın şimdi?
2: Şimdi yemeğimizi ilk önce kuzu kaburgayla yapılan bir yemek.
1: Tamam.
2: Kuzu kaburgalarımızı ilk önce yağda mühürlüyoruz.
1: Tamam.
2: Daha sonra da suda haşlıyoruz.
1: Evet.
2: Şimdiki aşaması da bunları tepsiye dizeceğiz. Patlıcanlarımızı, biberlerimizi de mühürledik.
1: Kızarttık. Tamam.
2: Evet. Kızarttıktan sonra bunların hepsini tepsiye dizdikten sonra üzerine domates, baharatlarını
1: ekleyip. Hadi o zaman başlayalım. Tabii. Bir yandan yapalım, bir yandan tabii görelim. Efendim, yemeğimiz şahane. Şehzade yemeği yapıyoruz. Boraboy Gölü'nün mükemmel güzel. Şimdi Boraboy, Borabay böyle karıştırıyor herkes aslında.
2: Evet.
1: Ben de böyle arada Borabay diyorum. Ama Boraboy Gölü. Boraboy Gölü'nün eşsiz güzelliğinde, asırlık ağaçlarının

0: altında tertemiz havada patlıcan pehli yapıyoruz. En kötü günümüz böyle olsun. Daha numusun değil mi Ahmet?
1: Tabii ki de. En kötü günümüz patlıcan pehli olsun.
0: Şimdi tepsiye patlıcan pehlinin evet. dizilişi mükemmel.
1: Evet, dizilişi.
0: Hem göze hem damağa hitap edecek evet. şehzade yemeğimiz.
1: Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Baharatlarımızda da aslında normalde bu sadece şey konuluyor buna. Karabiber ve tuz.
0: O kadar rüzgar var ki
1: evet,
0: uçuyor.
1: Rüzgar şöyle elim
0: kekik miydi bu?
1: Evet, bu kekik. Şimdi tamam. kimyonumuzu atıyoruz. İşte bunlar artık yorum oluyor. Yani yemeği yapan şefimiz kendi yorumunu da yemeğe katabiliyor.
0: Ahmet çok güzel yorumladın. Harika oldu.
1: Bizim de yorumumuz
0: görüntü
1: bu
0: çok
1: şekilde.
0: Güzel.
1: Evet, şöyle.
0: Yemek yapmak bir sanat. Görüntü çok önemli.
1: Evet.
0: Etin piştiği su. Of of of. Evet şimdi ne zamanı?
1: Şimdi
0: pişirme zamanı.
1: Kuzunemizi alacağız.
0: Tamam odun kuzunemiz yanıyor. Ay ısınayım evet, vallahi dondum. Dondum.
1: Daha öncesinde yaktığımız sobamıza.
0: Şöyle bir ağır ağır gösterelim.
1: Evet.
0: Şöyle patlıcan pehlimizi kuzineye verelim.
1: Yaklaşık 1 saat 45 dakika 1 saat aralığında domatesler ölene kadar pişecek.
0: Domatesler hemen ölür.
1: Yani
0: patlıcanımız etimiz zaten pişmişti.
1: Evet, pişmiş,
0: efendim
1: evet.
0: odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Çay mı bu?
1: Evet çayımız var.
0: Çayımız da dem oldu mu?
1: Tabii çayımız
0: Ahmet,
1: oldu.
0: Ahmet valla donduk, sen bana ver bir çay.
1: Tabii bardak alabilirsek.
0: Bir bardak çayın 40 yıl hatırı vardır.
1: Evet.
0: Çok güzel demlenmiş tavşan kanı. Benim de yemeğin üstüne en sevdiğim aktivite taze demlenmiş çay içmek. Ama taze olacak. İnanın bayat olsun bir lokma almam ağzıma. Evet, kokusundan, görüntüsünden anlarım. Osman Bey. Şahane. Efendim patlıcan pehlimiz pişsin. Biz de bu arada içeride ısınalım,
1: evet, evet.
0: çayımızı alalım. Bungalov evler var, oraya doğru gidelim. Ondan sonra patlıcan pehlimizi kuzineden alalım, pişmiş bir şekilde. Son görüntüsü nasıl? Şehzadelerin ağzına layık, aslında hepinizin ağzına layık, şehzadelerin çok sevdiği patlıcan pehlinin bakalım son görüntüsü nasıl olacak? Az sonra.

0: Şimdi nasıl yiyeceğiz bunu? Tabii ki Ahmet, şöyle ekmeğimizi böyle bandıra bandıra evet, yemek lazım
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, banmamız lazım. Özellikle de suyuna banmamız lazım.
0: Hadi o zaman
1: yağına
0: yapalım.
1: Ve suyuna tabii ki de.
0: Nasıl yeniyorsa usulü neyse öyle yiyelim. Can dayanmaz şu anda, herkesin canı istiyor. Herkes burada olmak istiyor. Evet. Efendim şöyle, keşke burada ama olsaydınız da hepinize ikram etseydik. Aman aman ne şanslıyım ben, şu anda cennetteyim valla. Şimdi etin suyu, patlıcanın, biberin, domatesin evet, suyu. Sarımsak yoktu değil mi?
1: Evet, bununla sarımsak
0: kullanmıyorsunuz. Evet. Tamam, şöyle bakalım. Ne kadar lezzetli. Ne
1: evet,
0: kadar lezzetli. Sebzenin tadı var, etin tadı var, doğanın tadı var, tertemiz havanın lezzeti. Patlıcan pehlimize yansımış. Senin ustalığın, sevgin. Vallahi bravo. Harikasın.
1: Şöyle etimizden de gösterelim. Şekilde.
0: Göster göster Ahmet. Şahane.
1: Kuzu kaburgalarımızı özellikle.
0: Efendim işte Amasya'nın şehzade yemeği patlıcan pehli. Ahmet'in ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Değerli izleyenler, bu soğuk kış gününde evlerinizi ısıtmak için sizlere konuk olmaya devam ediyoruz. Amasya'dayız, Şehzadeler şehrindeyiz, Aşıklar şehrindeyiz. Amasya çöreği yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Mineciğimle yapıyoruz. Efendim, bu şehir buram buram elma kokuyor. Bu şehir buram buram Amasya çöreği kokuyor. Amasya yağlısı kokuyor. İşte bu kokuları her tarafta duyabilirsiniz. Ancak ben Amasya'ya her geldiğimde mineciğime uğruyorum. Teşekkür ederim. Onun yağlısına ve çöreğine bayılıyorum. Efendim, şimdi de Amasya çöreği yapacağız.

0: çay olursa çayı hemen koydu. Demledi. Çay sevdiğimi bile. Bütün Türkiye biliyor aslında. Çay sevdim, hemen çay yapıyorlar.
1: Siz gelmeden biz hemen çayımızı hazırladık.
0: Canım benim. Hakkını helal et. Ellerine emeğine sağlık. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sizi görmek gerçekten çok güzel. İnanılmaz mutlu ettiniz yine bizi. Sizle birlikte daha keyifli yapacağız bunu. Zaten çok severek de yapıyoruz.
0: Evet. Sevgine katıyorsun bol bol. Çok güler yüzlü, çok enerjik, çok pozitif.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim bir yıl oldu. Bir yıl önce Amasya'ya geldik. Evet. Mineciğime yine uğradık. Onun yağlamasını, çöreğini yedik. Güzel bir çekim yaptık. Oldukça da keyifli olmuş. Sonra bir geldik ki bir yıl sonra Mine evlenmiş. Allah evet. Mutlu etsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Eşinin çok ismi ne?
1: Eşim Hakan.
0: Hakan Bey, mutluluklar diliyorum. Gelinimize, kızımıza iyi bak. Sana emanet
1: i̇yi
0: ediyoruz.
1: Bakıyor, iyi
0: evet,
1: bakıyor.
0: Evet, şimdi...
1: Olsun.
0: Hemen bunlar nedir?
1: Bu ben sizden önce hazırladım.
0: Ne var
1: haşhaşla, onda? Haşhaşla cevizimiz var. Bu da yerli cevizimiz. Amasya'nın yine çok güzel cevizi
0: tamam.
1: var. Yerli ceviz.
0: Evet.
1: Şurada biz kıydık.
0: Çok
1: onu
0: güzel.
1: Hazırladık. Bu da yağ ile birlikte
0: evet.
1: Özelenmiş şekilde
0: tamam.
1: Sürmeye, kullanılmaya hazır.
0: Yağ
1: şekilde.
0: Var, ceviz
1: yağ
0: var, haşhaş var. Tamam.
1: Şu şekilde.
0: Hamurumuz var, sevgimiz var, Mine'nin el lezzeti var daha ne olsun. Hadi hadi başlayalım.
1: Hemen başlayalım.
0: Valla yemedik ne zamandır, bir yıl olmuş, canımız istedi. Efendim Mine'nin sohbeti de böyle çok güzeldir, çok keyiflidir.
1: Sizinle güzel her şey.
0: Özlemişiz valla Amasya'yı.
1: Kesinlikle. Biz de sizi özledik, soruyoruz, takip ediyoruz.
0: Valla geldik işte hemen soluğu
1: evet.
0: burada aldık. Şimdi.
1: Yaklaştırayım.
0: Efendim. Amasya çöreği, Amasya burması,
1: bunu
0: anne çöreği ne
1: kat
0: derseniz
1: kat,
0: deyin. İnanılmaz
1: evet,
0: lezzetli.
1: İçine
0: bakın, bakın.
1: Böyle bol miktarda.
0: Tamam, bayağı bol.
1: Evet. Şöyle elimizle de
0: yayıyoruz.
1: Yayıyoruz.
0: Bir güzel.
1: En alta daha fazla koyuyoruz ki ürünü, malzemeyi. Çünkü açılacak, açıldıkça altında esnidi.
0: Oo, kat kat.
1: Kat kat.

0: Şimdi biz bunu biraz daha katını arttıracağız. Katı ne kadar fazla olursa,
1: evet,
0: burgusu, katmeri o kadar fazla olur.
1: Ay, pamuk gibi ayrıldı. Çok güzel. Mine, ne yapıyoruz?
0: Şimdi vurmaya başlayacağız.
1: Vuralım, elimizi. Vuralım.
0: Vuralım. Şimdi vurma işine başlıyoruz.
1: Kesinlikle buradaki, ustalık istiyor.
0: Buradaki gerçekten şu eşitlemek önemli.

yön değiştirip kenarları da kullanıyoruz yine. Bizim Amasya'da yine yuvarlak çöreğimiz var. Onu da kullanıyoruz, onları da yuvarlıyoruz. Boşa vermemiş oluyoruz.

0: son çörevimizi
1: evet.
0: de koyuyoruz.
1: Tepsimiz tamamlandı. Harikasın. Zor iş. Vallahi zor iş.

Yarım saat 45 dakikada pişsin. Ondan sonra çıksın, çayımız da olmak üzere. Ondan sonra Mine eline sağlık diyelim. Değerli izleyenler, bir tepsi Amasya çöreğini yaptık. Pişmek üzere, fırına verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Amasya yağlısı yapıyoruz. Saçta yapacağız. Amasya çöreği fırında pişiyor. Amasya yağlısı saçta pişiyor. Şimdi kilo kilo elmalar nerede? Ben çok seviyorum. Bayılıyorum.

0: Leyla.
1: Hem okur hem yazarlar hey.
0: Süper ya, bayılıyorum. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar. Amasya'nın elması çok ünlü.

0: Of of of. Mis gibi oldu. Bol haşhaş, bol ceviz.
1: Şimdi
0: Amasya'yı
1: şurada
0: alsın, cevizi biraz daha fazla.
1: biraz daha
0: Amasya
1: fazla.
0: çöreğinin cevizi biraz daha kıvamında.

0: Şöyle de kapatıyoruz.
1: Yeminle kafam karıştı.
0: Şimdi bunları...
1: Dinlenmeye mi bırakıyoruz?
0: Dinleniyor, biraz dinlenecek.
1: Ne kadar dinleniyor?
0: O da yine havanın durumuna bağlı. Eğer sıcak olursa biraz daha az, soğuk olursa birkaç saat buluyor. Ama sıcakta bir yarım saat içinde falan dinlenmiş oluyor.
1: Malum kış günü hava soğuk. Efendim bu yüzden daha önceden hamurlarımızı hazırlamış ve dinlendirmiş.
0: Tabii.

0: Değerli izleyenler, çok yorulduk, çok uğraştık. Amasya çöreği yaptık, Amasya yağlısı yaptık. Saçta yağlılarımız bir güzel pişti. Ben cennetteyim şu anda. Vallahi ben hamur işine bayılırım. Yani inanılmaz güzel kokuyor. Efendim şimdi birazdan tadına bakacağız, tabii ki bakacağız. Ve Amasya çöreğimiz de fırından çıkmak üzere. O da pişti. Alalım mı Mine?
1: Alalım.
0: Onu da alalım. Bakın şimdi geliyor, evet, gelmekte olan. Kokular efsane. Efendim kokuları duymayın. Bir güzel kızarmış. Nar gibi kızarmış. Bakar mısınız? Koku çok güzel. Kokusu çok güzel ama zor iş. Zor. Yani söylediğim gibi zor. Çok uğraştı, çok yoruldu.

0: Şöyle bir dök, pul pul bir dök şöyle.
1: Böyle dağıtarak. Tel tel dök,
0: pul pul.
1: Bu şekilde.
0: Tel tel, tel tel, tel. Bakın.
1: Tel tel.
0: Ben çok severim efendim bunu. Amasya'nın yağlısını çöreğine. Zaten hamur işine dayanamam. Çok sıcak sıcak. Yani bunu da kontrol yemek lazım. Bu sıcak sıcak çok yedirir. Kilo kilo elmalar pazarlarda satarlar. Amasya'nın gençleri ley ley ley ley lam ley ley ley ley lam.
1: Hem okur hem yazarlar hey.
0: Tek kelimeyle şahane. Keselim. Amasya çöreğimiz de pişti.
1: Bu zaten
0: nar gibi kızar. Zaten kesmiştik.
1: Biz vermiştik. Aynen.
0: Evet. Yeri belli.
1: Şimdi buradan yeri belli olan yerden.
0: Bakın böyle yemesi çok kolay. Elle yiyeceksiniz. Bakın. Ya. Bakın. Böyle. Burgu burgu şekil verdi. Bakın güzelliği. Lokum gibi. Lokum gibi. Bakın. Of. Çok

0: Ferhat'la Şirin Aşkı'nın hüzünlü hikayesini dinlemek ister misiniz? Buyurun.
1: Değerli izleyenler, kış havası malum, bir güneşli, bir soğuk, bir yağmurlu, bir karlı.

aslında Amasya'ya geldiğimiz ilk gün günlük güneşlikte. Serindi ama güneş vardı. Bugün Amasya çekimlerimizin ikinci günü ve böyle yağmur yağıyor. Bu anonsu şemsiyeyle almak zorunda kalıyorum. Efendim, Amasya romantik bir şehir. Amasya aşıklar şehri ve yağmurun altında Amasya daha da romantik. Yağmurun altında Amasya daha da güzel. Evet değerli izleyenler, şu anda Yalıboyu evlerindeyiz. Yeşilırmağ'ın hemen yanı başındayız ve Şehzadeler Gezi yolundayız. Burası Şehzadeler şehri ve Amasya'da yetişmiş, eğitim görmüş şehzadelerin büstleri burada yer alıyor. Şehzadeler Gezi yolunda Ferhat'la Şirin'in heykeli de var. Efendim, o büyük aşkın canlandırması var. Ferhat'la Şirin. Efendim, dünya üzerindeki, yeryüzündeki en büyük aşklardan biri. İşte Romeo ile Juliet, Leyla ile Mecnun, Ferhat'la Şirin. Efendim, bu büyük aşklar, bu efsane aşklar yıllardır dilden dile dolaşır. Evet, Amasya aşıklar şehri. Neden mi aşıklar şehri? Çünkü Ferhat'la Şirin'in büyük aşkına sahne olan, ev sahipliği yapan bir şey. Efendim, kısaca Ferhat'la Şirin'in hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Ferhat sarayları süsleyen bir nakkaştır ve Şirin de Amasya Sultanı'nın kız kardeşidir. Ferhat'la Şirin birbirlerine deli gibi aşık olurlar, evlenmek isterler. Ancak Amasya Sultanı kız kardeş Şirin'i Ferhat'a vermek istemez. Sadece bir şartım var kız kardeşimi sana vermek için. Amasya'ya dağları delip su getireceksin der. Ferhat kendini dağlara vurur, elindeki külünkle, balyozla dağları deler, su kanalı açar ve Amasya'ya su getirmeyi başarır. Ancak efendim Amasya Sultanı kız kardeşini Ferhat'a vermemek için dağlara haber salar. Şirin'in öldüğünü söyler ve Şirin'in ölüm haberini Ferhat'a yollar. Ve efendim Şirin'in ölüm haberini alan Ferhat bu acıya dayanamaz. Elindeki külünkü, yani balyozu, havaya fırlatır. Daha sonra o külünk Ferhat'ın başına düşer ve Ferhat oracıkta can verir. Ferhat'ın ölüm haberi Şirin'e ulaştırılır ve Şirin de hemen Ferhat'ın can verdiği, öldüğü yere gelir ve canına kıyar. İki aşık asla ve asla kavuşamaz. Efendim, bu büyük aşk, bu efsane aşk yıllardır dilden dile dolaşır. Ve efendim, bu aşkı anlatmak, Ferhat'la Şirin'in hikayesini anlatmak sizlere yağmurlu bir Amasya gününde nasip oldu. Ferhat'la Şirin'in heykeli. İşte burada Ferhat elindeki külünkle dağları deliyor, su kanalını açıyor ancak Şirin'ine kavuşamıyor.

0: Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Bugün Amasya'da, Şehzadeler Şehri, Aşıklar Şehri. Amasya'da tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, türküleriyle, her yönüyle Amasya'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şimdi ne zamanı? Amasya'da şimdi lezzet zamanı. Efendim, kadınlarımız Türkiye'nin her yerinde üretiyor. Kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar, en güzelini yapar. Amasya'da da hamarat, üretken, becerikli, güzel kadınlarımız en güzelini yapmışlar. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba, iyiyim ben hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle ayaklarınıza sağlık Amasya'ya geldiğiniz için ve daha sonrasında bizim kooperatifimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz.
0: Evet, biz de mutluyuz. Sizlerle birlikte olmaktan neler teşekkür yapmışsınız ederim. Böyle.
1: Evet.
0: Şimdi coğrafi işaret almış birçok ürün var. Birçok yemek var. Şimdi masamızda onlardan efendim sergilenen lezzetler var.
1: Evet.
0: Şimdi öncelikle sizin bu baklalı dolmanız. Bayılıyorum
1: evet.
0: Ben.
1: Çok
0: baklalı
1: güzel.
0: Baklalı dolma. Efendim, programımız içerisinde baklalı dolmanın yapılışı var.
1: Evet.
0: İnanılmaz lezzetli. Buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği. Evet. Coğrafi
1: çünkü
0: işaret
1: düğünlerimizde,
0: var.
1: Özel günlerimizde mutlaka yer alır sofralarımızda.
0: Özel bir misafiriniz geldiğinde
1: kesinlikle
0: mutlaka olur.
1: Evet.
0: Ve keşkek.
1: Keşkeğimiz de vazgeçilmez. Evet, Amasya'mızın keşkeği de coğrafi işaretli bir üründür.
0: Keşkeğe gel. Keşkeğe. Mis
1: evet.
0: gibi keşkeğe.

0: Kek bakın bon, etle yapılmış.
1: Tuzlu etli.
0: Evet.
1: Ve içinde salça koyularak yapılmaktadır.
0: Ama bu da çok lezzetlidir. Seviyor. Evet. Çok seviyor.
1: Seviyor.
0: Coğrafi işaret.
1: Bu da coğrafi işaretli bir ürünümüz.
0: Evet. Tamam. Ve değerli izleyenler, Amasya söz konusu olduğu zaman tabii ki böyle haşhaşlı hamur işlerinde mutlaka konuşmak lazım ve masalarda bu hamur işlerine mutlaka yer vermek lazım.
1: Evet.
0: Amasya yağlısı.
1: Yağlısı var. Cevizli haşhaşlı Amasya yağlısı yapıyoruz. Bu da coğrafi işaretli bir ürün. Kızılcık reçeli. Bu konuda çok iddialıyız. Cevizli elma reçelimiz.
0: Cevizli elma reçeli.
1: Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Bakayım, çok lezzetlidir.
0: Çekimden sonra bakayım.
1: Kuşburnu marmelatımız. Mürdü meriği marmelatımız. Yine çok iddialı olduğumuz elma pekmezimiz.
0: Elma pekmez. Elma bol.
1: Evet.
0: Bu nedir?
1: Bu da Amasya'nın coğrafi işaretli ürünü patlıcan pehlisi.
0: Ne
1: bu da
0: demek
1: çok lezzetlidir.
0: Pehli. Et mi var bunda?
1: Evet, et ve patlıcanla yapılmakta.
0: Oo, şahane.
1: Çok lezzetlidir. Patlıcanlar kızartılır.
0: Kızartma zannettim,
1: evet,
0: direkt.
1: Yok.
0: Sonra?
1: Daha sonra patlıcan ve et buluşturulup fırınlanır.
0: Buluşturulmuş valla.
1: Evet, çok lezzetlidir. Amasya'nın
0: ekmeği buna şarkı. Bir bandıracaksınız, bir bandıracaksınız. Valla canlandı. Hele böyle taze ekmekle patlıcan
1: köy
0: kızartması.
1: Ekmeğiyle.
0: Köy ekmeğiyle. Burada zaten her şey doğal. Evet. Ve efendim kadınlarımız kooperatif çatısı altında böyle çeşit çeşit erişteler yapmışlar. Son yıllarda görüyoruz. Kadınlarımız gerçekten erişteleri bayağı bir modernize
1: evet.
0: ettiler.
1: Çeşitlendirdik.
0: Tabii. Yani hem görsellik anlamında hem böyle besleyicilik anlamında, vitamin anlamında falan erişteler bayağı zenginleşti.
1: Evet.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Asıl sizin emeğinize, ellerinize sağlık.
0: Her şey
1: güzel.
0: Çok güzel,
1: buraya
0: çok lezzetli.
1: Bizi tercih ettiniz. Çok
0: dolmanız şahane. Efendim,
1: afiyet olsun.
0: Çekimden sonra Tarık Bekir bakıyor.
1: Tabii ki.
0: Bunların tadına bakacağız. Yani can dayanmaz. Her şey çok lezzetli. Benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim bir mutfak. Amasya mutfağı. Ne diyelim? Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür etmek istiyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Bu soğuk kış gününde Beyaz TV ekranları başında çayını kahvesini almış bizi izleyen, Amasya'yı izleyen herkese de
1: çok
0: sevgilerimizi,
1: çok
0: selamlarımızı yolluyoruz.
1: Sevgiler, selamlar.
0: Devam ediyoruz.

Şehzadeler Şehri, Aşıklar Şehri Amasya'yı sizlerle birlikte gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda Yalıboyu evlerinin hemen karşısında bulunan 2. Beyazıt Külliyesi'ndeyiz. Çok sembol bir yapı. Geçmişten günümüze, Osmanlı'dan bu yana tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle, tüm tarihi dokusuyla ayakta duran mükemmel bir eser. Osmanlı Sultanı 2. Beyazıt'ın talimatıyla oğlu Şehzade Ahmet tarafından inşa edilen bir cami. Çok önemli bir eser. Efendim 2. Beyazıt Camii bir Selahaddin Cami. Selahaddin Cami ne demek? Sultanların talimatıyla yapılan camilere Selahaddin Cami deniyor. Günümüzde de aktif olarak ibadete açık durumda. Amasya halkının ibadet yapmak için, namaz kılmak için en çok tercih ettiği camilerden biri. Amasya'nın merkezinde dimdik ayakta duruyor. Burası bir külliye. Efendim imaret, cami, medrese, mektep ve köprü gibi bölümler var. Aslında hamam da varmış ama hamam günümüze sapasağlam ulaşamamış. 1485-1486 yıllarında inşa edilmiş Şehzade Ahmet tarafından 2. Beyazıt'ın talimatıyla, tarihi dokusuyla, işçiliğiyle, ihtişamıyla hayranlık uyandıran mükemmel bir eser. Tüm güzelliğiyle işte Amasya, işte 2. Beyazıt Camii.

0: Amasya'da şimdiki durağımız Yalıboyu evlerinde bulunan Şehzadeler Müzesi oluyor.
1: Efendim turumuz devam ediyor. Amasya müzeler şehri. Amasya'da gezilmeye, görülmeye değer çok güzel müzeler var. Ancak bir müze var ki mutlaka görmelisiniz. Evet, şu anda içinde bulunduğumuz Şehzadeler Müzesi. Amasya Şehzadeler Şehri ve Amasya'da Şehzadeler Şehri'nde bir Şehzadeler Müzesi oluşturulması son derece isabetli olmuş. Efendim müzemize iki katlı bir konak ev sahipliği yapıyor. Şehzadeler Müzesi 2008 yılında ziyarete açıldı ve Amasya'ya gelenler adettendir müzeyi gezmeden buradan asla gitmezler. Peki şu anda neredeyiz? Yalıboyu evlerindeyiz. Yeşilırmak'ın hemen yanı başında yer alıyor Şehzadeler Müzesi. Peki Amasya neden Şehzadeler Şehri? Amasya'da 12 şehzade eğitim görmüş, sancakbeyliği yapmış. Efendim tabii bunun da nedenleri var. Çünkü Amasya son derece güvenli bir şehirmiş. Toprakları son derece verimliymiş, bereketliymiş ve sulak arazi çok fazlaymış. Ve aynı zamanda konum itibarıyla çok stratejik bir noktada bulunuyormuş Amasya ve en iyi eğitim şehzadelere burada veriliyormuş. Efendim günümüzde olduğu gibi o dönemde de Osmanlı döneminde de çok sayıda medresede en kaliteli, en iyi eğitim Amasya'da veriliyormuş. Yani eğitim, güvenlik ve toprakların verimli olması burayı Şehzadeler Şehri yapmış. Ve medreselerde verilen eğitim o kadar özelmiş ki, o kadar kaliteliymiş ki o dönemin Oxford'u Amasya olarak nitelendiriliyormuş. Evet, medreseler geçmişin, eskinin, ilim irfan yuvaları, şimdinin üniversiteleri ve 12 şehzade burada eğitim almış. Şu anda Şehzadeler Müzesi'nin giriş katındayız. Efendim Amasya'da ilk şehzadelik eğitimi almış, sancakbeyliği yapmış ancak tahta çıkamamış 5 şehzademizin Balmumu heykeli burada sergileniyor. Efendim dekor yapılırken tamamen Topkapı Sarayı örnek alınmış. Değerli izleyenler, şu anda Şehzadeler Müzesi'nin üst katındayız. Aslında biz şu anda Osmanlı Sarayı'ndayız. Evet efendim, Osmanlı'nın izlerini, Osmanlı'ya ait eserleri Amasya'da bol bol görmek mümkün. Müzenin üst katında Amasya'da sancakbeyliği, yani valilik yapmış ve öncesinde eğitim almış ve daha sonra tahta çıkmış 7 sultanın, 7 padişahın Balmumu heykelleri var. Efendim bu padişahlar sırayla canlandırılmış. Yani gerçek bir Osmanlı sarayı gibi. Yıldırım Bayezid'e, yalnız Çelebi Mehmet'e ve 2. Bayezid'e vurgu yapmak lazım. Amasya'da şehzadelik eğitimi almış, sancakbeyliği yani valilik yapmış ve direkt tahta çıkmış 2 padişah. Çelebi Mehmet ve 2. Bayezid. Evet, canlı gibiler. Gerçekten kostümler inanılmaz güzel. Çok başarılı bir müze. Şu anda Amasya'nın tarihine yolculuk yapıyoruz. Tarihe ışık tutan ve bizi tarihin derinliklerine götüren çok başarılı bir müze. Efendim mutlaka görmelisiniz. Evet, Sultan 2. Bayezid Han. Evet, ona vurgu yapmak lazım. 2. Bayezid Han'a. Bayezid Han Külliyesi burada önemli bir sembol, yapı. Ve birçok eser, Osmanlı dönemine ait birçok önemli eser, tarihi eser onun döneminde yapıldı. Onun döneminden Amasya'ya, ülkemize miras kaldı. Evet, çok güzel halılar, kostümler, hepsi çok güzel. Çiniler, mükemmel çiniler var. Evet, tamamen Topkapı Sarayı'ndan esinlenerek buraya yerleştirilen çiniler mükemmel. Efendim kostümleriyle, ambiyansıyla, tarihi dokusuyla, düzenlemesiyle, anlatımıyla, görsel anlatımıyla, ki burada görsel bir şölen var. Tarihten çok önemli detaylar var. İşte bizim tarihimiz, bizim geçmişimiz. İşte Osmanlı'da tahta çıkan 7 padişahımız. Çok güzel. Müzik.

0: Amasya'nın haşhaşlı hamur işleri çok lezzetli. Buyurun buyurun, enfes baklalı dolma yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla Amasya'da lezzetli lezzetli devam ediyor efendim. Amasya'ya gelen, Amasya'ya gelmek için çok fazla neden var. Amasya'yı bir güzel gezin, görün, ondan sonra oturun. Afiyetle yöresel bir kahvaltı yapın ve yöresel mutfağın tadına da mutlaka bakın diyorum ama mutlaka bakarsınız zaten. Ve baklalı dolma, Amasya'ya gelinir de baklalı dolma yapılmadan buradan gidilir mi? Amasya halkının, Amasya mutfağının, Amasya sofralarının olmazsa olmaz yöresel yemeği. Coğrafi işaret belgesi var. Canan'la birlikteyiz. Sofralardan asla eksik olmuyor. İnanılmaz lezzetli. Bildiğiniz dolmaların hepsini unutun. Baklalı dolma. Canan, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz. İyiyiz. Siz de iyisiniz.
1: Biz deyiz. Baklalı dolma. Çok eski bir yemek değil mi?
2: Evet.
1: Geçmişten günümüze taşınan.
2: Amasya'nın coğrafi işareti bir yemeği. Tarihi bir yemeği.
1: Kaç yıllık bir yemek? Kaç yıllık bir yemek? Annen yapar mıydı?
2: Yapardı.
1: Babaannemden gördüğümüz kadarıyla. En az 100-150 evet. yıllık bir yemek.
2: Osmanlı'dan kalma bir yemek.
1: Baklamız nereden? Buradan mı?
2: Evet, Amasya'da.
1: Amasya'da mı yetişiyor?
2: Evet, Amasya'da yetişen bir
1: baklava. Ne yaptık buna? Haşladık.
2: Isladık, kabuğunu soyduk. Bu şekilde doğradık.
1: Haşlamadık.
2: Yok, haşlamadık.
1: Isladık, tamam. Evet, ben ısladık. Haşlanmış zannettim. Şimdi tenceremiz var. Tenceremiz bakır mı?
2: Evet, bakır tamam. Tencerede.
1: Bunları da ne güzel dizmişsin böyle, süslemişsin. Bu ne eti?
2: Kuzu eti ile altına koyuyoruz. Üzerine dolmaları saracağız. İçini hazırlayıp.
1: Hadi o zaman yapalım hemen. İçimizi hazırlayalım.
2: Tamam.
1: Efendim, malum mantıydı, sarmaydı, dolmaydı. Bunlar böyle eziyetli yemekler, zahmetli yemekler. Bayağı zaman alıyor. Şimdi yapılışını göstermek adına malzemelerimizi hazırlamış Canan. Ancak efendim, bir tencere baklalı dolmanın yapılışını tabii ki bekleyemeyiz. Öyle bir zamanımız yok. Çekim takvimi son derece yoğun. Bu yüzden yapılışını sizlere gösteriyoruz. Ve daha önceden şöyle bir tencere mis gibi baklalı dolma yapmış Canan.
2: Şu şekilde yapalım.
1: Onu da sunuma hazırlamış. Biz şöyle yapılışını gösterelim size. Etimiz mutlaka olacak mı?
2: Yani etsiz seven yapabilir ama biz bu şekilde yapıyoruz. Böyle çok da beğeniliyor. Yani
1: yaprağın lezzeti.
2: Evet.
1: Vurgulayarak yani, söylemek istiyorum. Osmanlı'da Amasya'nın evet, Uygur'un yaprağının lezzeti, baklanın lezzeti, etin lezzeti tabii ki buluşuyor. Canan da sevgisini bol bol katınca ortaya mükemmel bir baklalı dolma çıkıyor. Mis gibi koktu vallahi, salçaları falan her şeyleri doğal.
2: İçimiz böyle hazır şimdi. Bu kadar. Çok da zor değil.
1: Şahane yani. Koktu. Evet, basit.
2: Evet.
1: Baklayı ıslatın, kabuklarını soyun, doğrayın. Aynen. Soğanı doğrayın, salçamız, kırık, evet. Buğdayımız, tuzumuz, pul biberimiz. Şimdi yağımızı da ilave ettik. İçimiz hazır, tamam. Yapraklarımız kuru mu? Nasıl?
2: Biz daha önceden yıkadık, hazırladık. Bunlar salamura yapraklarımız.
1: Salamura
2: evet,
1: yapraklar.
2: Biz yazdan hazırlamış idik.
1: Amasya Uygur'un evet. yaprağı.
2: Biz şu şekilde, buna bohça diyoruz.
1: Tamam.
2: Şu şekilde sarıyoruz.
1: Ne güzel sardın, hemen öyle pratik. Elleri alışmış.
2: Evet,
1: aha işte bu dolmaları, günlerce. Mantıları, bu tarz yemekleri yapmak zor da yemesi kolay. İşte 2 saatte yap.
2: Yapması
1: ondan sonra
2: da zor değil aslında.
1: 5-10 dakika içerisinde.
2: 3-5 arkadaş ye. Toplaşıp kime dolma lazım hemen sarı verin.
1: Kime dolma lazım sana?
2: Evet.
1: Sohbet, muhabbet, şarkı, türkü, dedikodu. Kadınlarımız zaten imece usulü yaparlar böyle şeyleri. Su ilave ediyoruz. Salça koymuyoruz. Yağ koymuyoruz.
2: Son bir saatine şey yapıyoruz. Üzerine yağ ve salça
1: yağ
2: yapıyoruz.
1: Yağ geziyoruz evet. böyle parlak parlak olması evet, için. Tamam. Aynen. Hadi o zaman sarmaya devam edelim. Efendim tenceremizi yollayalım. Ancak onun pişmesini bekleyemeyiz. Efendim çekime yetişmemiz gerekiyor. Başka bir yerden bekleniyoruz.
2: Tamam.
1: Daha önceden pişirdiği, sunumu hazırladığı mis gibi baklalı dolmaları masamıza getiriyoruz. Ve sizlere son şeklini gösteriyoruz. Hadi hadi sarmaya devam. Daha
2: hemen,
1: işimiz
2: hemen.
1: Çok.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak.

0: Koçak. Benim bankam İş Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
1: Yaptım bile.
0: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
1: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
0: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
1: Geldik, geldik.
0: Yine yaptın yapacağını.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar. Benim bankam
4: iş bankası. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
6: uyar. Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
11: Milo çek, Milo sil.
12: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma,

0: bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Sis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Yolda Leslik.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz dönerle

0: Sen 200 TL indirimli söyle.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: Alalım hanımları buraya. Şöyle hep birlikte sarmaya devam etsinler. Hanımlar hadi hadi, işimiz çok. Hepiniz gelin. Buyurun buyurun buyurun buyurun.

0: Canan, ellerine sağlık. Afiyet Bakar olsun. Mısınız efendim? Dolmanın güzelliğine, baklalı dolma, coğrafi işaretli. Amasya'nın olmazsa olmazı 3 saat bekledik. Vallahi billahi sabırla bekledik. 3 saat ağır ağır pişti. Öyle pişmesi lazımmış. Etlerimiz lokum gibi oldu. Dolmalarımız pişti. İçindeki baklalar herhalde yumuşadı. Evet. Şimdi bu nedir?
1: Bu işkefe diyoruz biz. Yufka ekmeği de denir.
0: Kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Evet, yapılıyor, yaptırıyoruz.
0: Dışarıdan da alıyorsunuz.
1: Evet, alanınızda yapıyorsunuz. Her yerde de var.
0: Islak mı?
1: Evet, bunun kuru olarak biriktiriliyor.
0: Ha, yiyeceğiniz zaman ıslatılıyor.
1: Bununla tercih ediliyor genelde.
0: Göster Canancığım. Yoğurdumuz var. Genelde baklalı dolmanın
1: yanında.
0: Şöyle
1: yenir yani.
0: Tamam, afiyet olsun Canan. Kendin yapmış gibi ye. Valla ben de şöyle bir tadına bakacağım tabi. Baklalı dolmanın. Daha önce de yemişliğim var, şahane. Dolmaya bayılıyorum yani. Her geldiğimde yiyorum ben bu dolmayı. Canancığım, ellerine emeğine sağlık. Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Onlara ne söylemek istersin?
1: Buyursunlar Amasya'ya gelsinler. Her zaman için bizim baklalı dolmamız hazır.
0: Nasıl misafirperverler, nasıl cana yakınlar, Türk kadını. Efendim bazen sosyal medyadan yazıyorsunuz. Evet. Belma Belen yemek yaptığın kişilere fazla yanaşıyorsun. Aman abim, evet. Ben samimi bir insanım, evet. Samimi bir sunucu. Şimdi gel de yanaşma bak. Nasıl güler yüzlü.
1: Buyurun gelin. Evet.
0: Nasıl güzel, nasıl sıcak, nasıl güzel ağırladılar bize. Vallahi ellerine sağlık, bayıldım. İşte Amasya, işte Amasya'nın coğrafi işaret almış nefis mi nefis lezzeti dillere destan baklalı dolması. Canan'ın ellerine sağlık. Afiyet. Yiyenlere
1: şifa olsun, afiyet olsun. Evet.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Ölüm, kayıp, yas. Ölümün zihinsel sonucu nedir? Ölüm mü, kayıp mı? Hangisi bize daha çok acı verir? Çocuklara ölüm nasıl anlatılmalı? Yas süreci nasıl atlatılır? Ölümsüzlük. İnsan sonsuza kadar yaşamak ister mi? Hepsi ve daha fazlasını psikiyatrist Onur Okan Demirci Nilüfer Zamanında anlatıyor. Az sonra... Rüya nedir? Gerçek midir? Yeşil, kırmızı, mavi. Renklerin rüyadaki anlamı nedir? Haberci mi? Kader mi? Rüyaların kaderimize etkisi var mıdır? Rüyalardan mesaj alınabilir mi? Net mesaj almak için ne yapılmalı? Rüyalara dair hepsini ve daha fazlasını rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Hepimiz için harika, çok güzel bir gün olsun. Kahveler, çaylar hazırsa çok kıymetli bir hocam stüdyomuzda. Çok yakından tanıyorsunuz. Aslında kış sezonunda da sıkça görüyorsunuz. Uzun uzun yolları kat edip bizim için geldi. Mehmet Emin hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi sizler?
1: Çok iyiyiz hocam.
2: Eyvallah. Zaten iyi görüyorum. Başarılar diliyorum. Çok kaliteli bir program oluyor her zamanki
1: çok
2: gibi.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Konukların da güzel. Program da güzel, sohbet de güzel, verilen içerikler de gerçekten çok harika. İnsanlar beğeniyor. Bunun da alakalı eğer sorarsan gerçekten bir kızı olarak, bir evladı olarak görüyorlar seni.
1: Aynı
2: çok
1: güzel,
2: insan izliyor. Ablası olarak, kardeş olarak gören insanlar da var. Başarıların daim olsun inşallah.
1: Ay canım hocam çok teşekkür ederim. Çok Eyvallah. Mutlu ettiniz beni. Tabii ki biz bu yayını sizlerle birlikte yapalım istiyoruz. Eminim herkesin çeşit çeşit rüyaları var. Uyandığında acaba bu rüya neye delalet ediyor? Bunu merak ediyorsunuz. Şu anda da ekranda arkadaşlarım paylaşıyorlar. 212 alan koduyla 333, 33, 70 ve 71'den bizi arayıp canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. İsminizi vermek isterseniz verirsiniz. Gizli kalsın derseniz onu da kabul ediyoruz efendim. İstediğiniz gibi bizimle lütfen iletişime geçin. Ve yine Instagram hesaplarımızdan hem benim hesabıma yazabilirsiniz. Nilüfer.Batur hem de Beyaz TV'nin son postunun altına sorularınızı yazarsanız ben de sevgili hocama hemen aktarırım. Evet. Hocam gerçekten şöyle en basit haliyle başlayayım. Genel halini sormak tamam. istiyorum. Sonra böyle işte o ne demek, bu neye delalet eder hepsini soracağım. Rüyalar gerçekten kaderimizle ilgili, yaşayacaklarımızla ilgili bize mesaj, net mesajlar verir mi doğru okursak?
2: Tabii ki. Şöyle mesela... Bir sıkıntımız var, hayatın içerisinde yaşamış olduğumuz bir sıkıntı. Bununla alakalı dua ediyoruz. Dua ettiğimizde o dileğimizi ve arzumuzu Cenab-ı Hakk'a ilettikten sonra veya o sıkıntının kalkması için bir ricada bulunuyorsak burada göreceğimiz, hani yapmış olduğumuz niyetin karşılığını görmek isteriz. Bunu da rüyalarda görebiliriz. Çünkü rüyalar geçmiş fiilden, bugünkü fiilden, gelecek fiilden bize bahseder. Yani geleceği de gösterir kimi zaman. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Allah-u Teala'nın elinde olduğu için buradaki görmüş olduğumuz rüyalar kimi zaman bize mesaj verir, kimi zaman bize uyarı verir, kimi zaman bizi müjdeler, kimi zaman ferah çıkacağımızı gösterir. Lakin altını çizerek söylüyorum, bilinç altı dediğimiz olay da evet doğrudur ama bilincimizin altındaki olan husus sıkıntıdır. Yaşamış olduğumuz sıkıntı bizim bilinç altımıza yerleşmiş. Veya beklediğimiz bir haber veya bir ayrılıkla ilgili, barışmayla ilgili çok merak ettiğimiz bazı olaylar veya sıkıntılarımız kısmetle ilgili ne varsa bilinç altımıza yerleştiği için onunla alakalı dua ederiz. Niyetimiz hep halisane olur. Çünkü önümüzün açılması için, ferah çıkmamız için yaptığımız niyetlerin karşılığını kısacası rüyalarda işaret olarak görebiliriz. Kimi zaman bize sabrı gösterir, kimi zaman daha zamanın var olduğunu gösterir. Kimi zaman da Allah'ın izniyle o sıkıntının su gibi akıp gideceğini gösterir. Çünkü rüya da bir alemdir. 18 bin alemden olan bir alemdir alimler. Onun için eğer rüyalar olmasa, Alman bilim adamları diyor ki, beyin gece uyuduğu zaman, mesela beyin ölümü gerçekleşiyor. İşte rüyalar gördüğümüz için beynimiz orada uyumuyor. Sadece Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu mesajlar bir enerji olarak melekler tarafından aktarılıyor ve burada bu rüyaları görmeye başlıyoruz. İşte onun için de renklere de zaten birazdan gireceksiniz.
1: Evet, onlar çok
2: gelecekten önemli. Bize rüyalar Allah'ın izniyle bahseder. Geçmişte elimizden kaçırmış olduğumuz fırsatları tekrar elimize geçeceğini veya bir sıkıntıyla eğer mücadele veriyorsak bundan pes etmememiz gerektiğini gösteren bazı rüyalar olur zaten. Yani özellikle en çok sorular aldığımda hep bize sordukları rüyalar müjde verici rüyalar beklerler. Hep uyarıcı evet, rüyalar tabii. Bugünlerde özellikle görülüyor. Onun için bekliyoruz biz. Böyle şunu onlardan gelen sorulara cevap
1: yani
2: vereceğiz.
1: Yani haftanın belli günleri gördüğümüz rüyalar diğerlerinden daha etkili bir şekilde hayatımıza sirayet eder diyebilir miyiz mesela?
2: Tabii eder. Yani şey var. Özellikle mesela mesaj almak isteyen kardeşlerim istihare rüyalarına başvursunlar.
1: Nasıl yapacaklar?
2: İstihare rüyalarında Allah'ın izniyle iki rekat nafile namazı kılınacaktır. Bu da genelde yatsı namazından sonra olur. Bu niyeti aldığımızda yani Allah-u Teala'nın huzuruna vardığımızda namaza duracağımız vakit kıyafetlerimiz temiz olacak. Ve çok özür diliyorum yani orada boy abdesti dahi alınsa çok iyi olur. Sonrasında temiz gecelikleri giyerek yani uyumamız için söylüyorum. Fakat normal namazımızı kılacağız. Birinci rekatta Sübhaneke okuyoruz. Arkasına Fatiha ve Kafirin suresi. İkinci rekatta ise yine Fatiha suresi ve arkasına Nas suresini okuyarak Ettahiyyat'ı oturup sağa sola selam verdikten sonra niyetimizi tekrar yapacağız. Yüce Rabbimizden işte ya Rabbi eşimle barışmak istiyorum. Sevgilime kavuşmak istiyorum. Nişanımla aramın düzelmesini istiyorum.
1: Veya nişanlım okulda benim için hayırlı istiyorum. Biri mi?
2: Evet, veya bu nişanlım bana hayırlı mı? Veya bu iş bana hayırlı mı? Diye bu latifelerde bulunarak bana işaret gönder diyebiliriz. Ben burada kardeşlerime şunu söylüyorum. Bu niyeti yaparken desinler ki ya Rabbi bana renk olarak göster desinler. Çünkü onların en açık bir manada rüyalarının karşılığı şifresiz gelmesini istiyorlarsa renk istesinler.
1: Aa, çok iyi.
2: Çünkü bu da bir ayrıntıdır. Eğer o renk istedikleri zaman diyelim ki siyah görürlerse tez karar verme diyor. Aceleci bir şekilde bir iş olacak ama tez karar verme. Beyaz görürse evet muradın olacak. Allah'ın izniyle hayırlıdır. Yeşil olursa duan kabul olacak. Doğrudur. Tamam güzel bir çizgisin. Mavi olursa burada sana göz aydınlığı bir şekilde sana bir dönüş olacak. Eflatun ve mor olursa dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ufak tefek yalanlarla bir evet bir plan kurulacak veya bir şeyler yapılacak veya verilen vaat ve sözler tutulmayabilir. Dikkatli ol diyor. Buradaki renkler özellikle ben her zaman söylüyorum. Kırmızı renk evlilikle alakalı gördüğünüzde her ne kadar bize kırmızı renk normal hayatımızda çok güzel bize manalar aksettirse de mesela okuyan bir kardeşimiz başarılı olacağını gösterse de bir iş atılımı yapan kardeşimiz de başarı gösterse de bak ben tek fiilden bahsediyorum. Yani sadece kişinin şahsı için.
1: Evet.
2: İşle alakalı ve okulla alakalı. Ne yapıyor? Kendi şahsı.
1: Evet.
2: Kırmızıyı gördü başarı. Ama hayatına girecek olan bir kişiyle beraber ne oluyor? Tek kendisi olmuyor. Karşıdaki iki kişi olmuş oluyor.
1: Evet.
2: Kırmızı renk görüldüğünde bu onunla başarılı olacak manasına gelmez. Dikkatli bir adım atması gerekiyor.
1: Zaten böyle alarmlarda işte ambulansta uyarı, dikkat, alarm. Ya onlar o da var.
2: Bravo, bravo. Orayı çok güzel bağladınız.
1: Evet, verilir ya.
2: Yani

0: Buna çok dikkat edeceğiz. Ama yeşil renk görürler. Beyaz renk görürler. Genelde böyle. Sarı renk görürler. Bunlara benzer renkler
1: Sarı
0: görürler.
1: hocam.
0: Sarı yani o işte biraz ufak tefek aksilik olabilir. Aceleci karar verme yine ilkbahar ve yazı gösterir. Evet.
1: Sarıdan dolayı
0: Tabii
1: doğru.
0: sarıdan dolayı.
1: Güneşin rengi çünkü.
0: Evet. O yüzden böyle renkler bizi uyarır. Ben de o yüzden namazdan sonra Ya Rabbi bana renk göstererek hani rica ederek renk gösterirse eğer renk gösterirse daha Ya Rabbi kendimi daha çok hoş bir şekilde cevabı alırım iyi veya kötü mutlu olurum diye niyet edebilir yani. Çünkü oradaki alacağı mesaj çok önemli. Renk onun için en azından bir yol açar. Çünkü soracağı bir yere de ihtiyaç duymaz.
1: Doğru.
0: Ama mesela bir araba gördük rengi yeşil. Örnek veriyorum bir otomobil gördük. Rengi yeşil ama lastikleri yok.
1: Ha. O ne anlama gelir? Eksiklik.
0: Hayırlı bir insan. Tamam iyi bir insan. Ama burada bir takıntı var. 4 ay bekle diyor sana. Lastik 4 olduğu için evet.
1: Ha,
0: Yani burada
1: rakam da
0: 4 ay bekle
1: önemli.
0: diyor. Niye acele etme diyor. Çünkü senin işini bozacak birileri olabilir diyor. 4 ay bekle. Hemen yürüme yani. Bunu söylüyor. Mesela diyelim ki bir vazoda çiçek gördük. Tamam güzel. Rengarenk çiçekler var. Hatırladığın kadarıyla işte genelde gözümüze takılanlar oradaki kırmızı olabilir veya işte
1: Pembe olur,
0: pembe olabilir,
1: yeşil
0: renkler
1: olur.
0: olur. Mesela örnek veriyorum. Ama bunlar kurumuş. Eğer bunun kuruduğunu görürse karşındaki kişinin kafası karmakarışık. Daha önce onun gönlüne giren biri var ve bu kişi boşluktadır.
1: Eyvah
0: Boşlukta
1: eyvah.
0: sana geliyor.
1: Onu da
0: Yarın bir gün
1: aklından atamadı gibi
0: tabii
1: de bir anlamı
0: unutamadı
1: da
0: biri
1: var
0: var.
1: sanki.
0: Ama sana geldikten sonra kabul ettin ama yarın ayrıldığı kişi tekrardan yeşil bir ışık yakarsa terk edilebilirsin diyor. Dikkat etmek lazım. Ha vazo ne? Diyelim ki vazo ince bir vazoysa, zarif bir vazoysa bu kişinin zayıf olduğunu gösterir. Eğer vazo birazcık hafif bir tombul bir vazoysa ona ne diyelim? Tombul diyelim artık yani.
1: Tombul, aynen.
0: Örnek veriyorum. Böyle bir vazo balık etli bir kişinin ortalığı karıştıracağını yine gösterir. Ama genelde ben her zaman söylüyorum istihare renkleri tavsiye etsinler.
1: Ha, çok iyi. Bir de hocam bebekler de hep yorumlanır ya işte erkek bebek görünce genelde hep müjdeli haberden bahsedilir ama kız görenler biraz endişelenir. İşte kız çocuk kızgın haber diye. Bunun
0: Evet.
1: aslı var mı? Doğrusu nedir?
0: Yok. Öyle bir şey değil. Ama şu var. Erkek çocuk gördüğümüzde parasal konuda elimize imkanlar geçebilir veya birilerinden eğer bir destek bekliyorsa o destek bize ulaşacaktır. Kız çocuğu bebek gördüğümüzde burada Allah izin verirse bize müjde verici haberler ve hayırlı kapıların açılacağının sinyalini verir. Mesela şöyle diyelim. Siyah bir bebek gördük kız çocuğu. Tez vakitte müjde verici bir haber alacağız ama bunu akşam geleceğini ya da akşamüstü geleceğini gösterir.
1: Günün saatini
0: Tabii.
1: belirliyor
0: Mesela
1: orada.
0: açık tenli bir kız evladımızı gördük kucağımızda bebeği. Öğlenden sonra, öğle sonrası gelecek olan bir mesajı gösterir. Ama hayırlı bir mesaj. Diyelim ki bir bebek gördük. Ama bebek yara bere içinde. Burada işlerin askıda kalacağını gösterir. Tabii ki her bebek gördüğümüzde illaki o şeye çıkmaz. Fakat bununla alakalı İmam Nablusi ve İmam Cafer-i Sadık şöyle söylüyor. Hasta bir bebek kişinin kucağında varsa diyor ki sana müjde verici bir haber gelecek kız çocuğudur diyelim. Gelecek ama biraz geç gelecek. Hemen gelmeyecek. Çünkü hasta bir bebek. Beklemek lazım diyor. Yara bere içinde olması da üzerinde nazar olduğunu gösterir. Senin işlerinin aksi gitmesinin sebebi nazardır diyor.
1: Hocam bazen de mesela bir rüya görürüz. Ben daha çok yakın bir zamanda geçen hafta bunu yaşadığım için kendimden de örnek verebilirim. Rüyamda böyle yemyeşil kurbağa gördüm. Sabah uyandım. Bahçeye bir çıktım. Sandalyemin tek ayağında aynı yeşil kurbağa duruyordu. Yani
0: Evet.
1: tabii böyle çok da enteresan geldi bana birebir aynı şeyi yaşıyor olmam. Bu ne anlama gelir? Yani rüyamızı ertesi gün veya yakın bir günde yaşıyor olmak.
0: Şimdi kalp gözü açık olan rüyalar var. Yani kalp gözümüz açık yani. O da nasıl oluyor? Ruh daha bedenden tam çıkmadan. Yani uyku haline geçtiğimizde çıkmadan, uzaklaşmadan o andaki gelen frekans da bize bir kurbağa gösteriyor. O kurbağayı görüyoruz. Kurbağa bize genelde yaz gecelerinden bahseder. İlkbahar gecelerinden bahseder. Yeşil olması da ilkbahar veya yazın Allah izin verirse hayırlı bir durum yaşayacağımızı gösterir. O kurbağayı da orada

Görmek ise bir niyetiniz var. Bu niyetinizle alakalı başarıya ulaşacaksınız. Çünkü onun da daim olarak mesela devamında rüyanın uyandıktan sonra görüyoruz. Onu orada gördüğümüz için de bu gerçekleşeceğine işarettir tabii ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani rüyanın bir uyku hali olduğunu, aslında

0: kadınlar konusunda da hatta burada bir alim, hatta birçok alim kadınlar konusunda rüya yorumunda Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe annemize de hayır yorum yapmayacaksın gibi ufak bir tavsiyede bulunduğunu da söylerler. Çünkü bir kadın Peygamber Efendimiz'e rüya sormak ister. Evde kendisi yoktur. Hazreti Ayşe annemiz bir yorum yapar. Ve o yorum güzel bir yorum olmadığından dolayı Peygamber Efendimiz kişinin
1: Onu uyarır.
0: üzüldüğünü sonattan görür. Ondan sonra bir daha da yapmamasını söyler. 46 fıtrat demek peygamberlerin fıtratından biri rüya yorumu olduğundan dolayı bak erkek oluyor bütün peygamberler biliyorsun.
1: Doğru.
0: O yüzden de onlara müsaade etmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Peygamberimiz sabah uyandığında bütün sahabe-i ikrama aranızda rüya göreniniz var mı? Rüyanızı sorsun, cevabını vereyim diyor. Ve böylelikle de hani o anki atmosfer değişir, herkes rüyasını anlatırmış. Nitekim ben de şunu söylüyorum. Rüyaları tabii ki ciddiye alacağız ama bazı alimler de şöyle söyler. Hani rüyalar konusunda rüya ile amel edilmez der. Ben de tabii doğru söylüyorlar. Amel edilmez ama amel edilmez konulardan bir tanesi rüyada günah işlediğimizde günah yazılmaz. Sevap işlediğimizde rüyanın içinde sevap yazılmaz. Hacca gidiyorsak rüyada hacı olmayız. Bununla alakalı amel edilmez. Ha, şeytani rüyalar vardır. Bu şeytani rüyalarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrılığa sebep olabilir, kıskançlığa sebep olabilir, kavgaya sebep
1: Bu
0: olabilir. Çok
1: şeytani
0: ciddi.
1: rüyaların detayını öğreneceğim hocam.
0: Tabii.
1: Onu çok merak ettim ama çok telefonumuz varmış.
0: Alalım alalım.
1: İzleyicilerimizi de hiç bekletmek istemem.
0: Eyvallah.
1: Hemen bir izleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Hocamla dinliyoruz. Buyurun anlatın rüyanızı.
2: Ben yeni boşandım. Rüyamı da anlatayım.
1: Tabii.
2: Cami bahçesinde tatlı yiyordum, ayran içiyordum. Öyle bir rüya gördüm. Biraz ürkerek uyandım.
1: Aslında benim kulağıma hoş geldi ama tabii ki esas yorum hocamda.
0: Evet, şimdi bir soru soracağım size. Siz muallakta mısınız? Barışmayla barışmama ilgili veya bir sıkıntı mı sizde hasıl oldu da buraya gördünüz? Arada kaldığınız bir durum mu var?
2: Yok, herhangi bir durum yok hocam. Yani herhangi bir barışma olayı da söz konusu değil.
0: Niye ben söylüyorum? Çünkü cami olması toplantı yeridir.
1: Evet.
0: Şimdi cami olması burada toplantı yeriyken orada tatlı dağıtıyor. Tatlı dağıtıyor.
1: Yiyor da aynı
0: Evet.
1: zamanda
0: Ve burada
1: anladığım kadarıyla.
0: selamete çıkacağı bir durum var. Ayran olması, hani mesela ayran olduğundan dolayı da birilerinden bir destek gelecek, bir açılım olacak ve bir kadın destek verecek bu kardeşimize. Tatlı yemesi ise hayra çıkacağı bazı durumlar olacağını göstermiş. Cami olması orada biraz bizi kurcaladı. Çünkü cami toplantı yeri kendini toparlamak veya kendini toparlayacağı veya ailesini değil de kendini toparlayacağı veya kendi dilek ve arzularıyla alakalı hareket edeceğini gösterir. Selamete çıkacağını ve bir beklentisi var. O beklentisinin de olabileceğini Allah'ın izniyle işaret ediyor yani.
1: Evet, çok teşekkür ederiz
0: Evet.
1: efendim bizimle de paylaştığınız için. Şeytani rüyalar demiştiniz hocam. Hemen oradan devam edelim. Mesela hangi rüyalar bize bu şeytani rüyaları anlatır?
0: Şimdi örnek veriyorum. Hani hayvanlar ne kadar güzel olsa da hayatımızda biliyorsun ki mevcut aynı atmosferin içinde yaşıyoruz. Mesela diyelim ki çok sevdiğimiz kuşlardan bir tanesi örnek veriyorum. Tavus kuşudur. Tavus kuşudur fakat rüyada tavus kuşu görmek yalancı bazı insanlarla karşı karşıya gelmeyi gösterir. Yalan söyleyen, ortalığı karıştıran birilerini gösterir. Bir iğne mesela. İğne bir ayrılığı gösterirken bir fitneyi, bir fesadı, bir nazarı gösterir. Yumurta bir ayrılığı gösterir. Haşlanmış yumurta biraz da olsa kendini toparlamayı veya durgunlaşman gerektiğini gösterir. Çünkü haşlanmış yumurta beklemeyi gösterir. Şeytani rüyalardan bir tanesi işte eşlerin birbirini rüyada aldatmasını özellikle gösterir. Birbirine düşürmeye çalışır. O yüzden bu tür rüyalara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ya da bu tür rüyalar gördüğümüzde kendi kendimize olumsuz yorumlamamaya çalışmaya
1: Evet,
0: gösterir.
1: özellikle aldatma rüyalarından sonra sabah kalkıp eşine kızgın uyananları ben çok biliyorum. Hatta hesap soranı bile biliyorum
0: Evet.
1: hocam rüyaya girince. Ama tabii orada öyle görünce birebir karşılığı olacak diye bir şey yok herhalde, değil mi?
0: Şimdi yok. Şimdi Cafer-i Sadık'la İmam-ı Nablusi bir de İbn Sirin anlattığı küçük bir kıssa var.

0: geçiyor da o zamanlar. Bir kişi, bir erkek rüyada eşinin onu aldattığını görüyor. Ona rüya soruyor. Rüyasını gidip soruyor ama adam bir kızgın bir şekilde. Hemen orada bir yorum yapıyorlar. Diyor ki eşini hediye al. Onun kıymetini bil. Eşini hediye al. Niye diyorlar? Çünkü o sana samimi diyorlar. Hediye al, onun kıymetini biraz bil. Çünkü kıymetini bilmiyorsun diyorlar. Rüyada kıskandığında normal hayatta niye kıskanmıyorsun diyorlar. İşte onun için Allahu Teala ne diyor? Günahları da gizleyin, sevabınız da gizli olsun. Peki biz inanabilir miyiz Rabbül Alemin? Eşimiz bizi aldattı, rüyada bize onu gösterecek. Mümkün mü yani?
1: Evet.
0: Değil. Ha, ama
1: Açığa
0: şu var.
1: çıkarmazdım.
0: Ama şu var. Allahu Teala haktan yana olduğu için bir hesap günü var olduğundan dolayı biz her şeyi oraya bırakıyoruz. Ama sevgilim beni aldattı, işte eşim beni aldattı gibi bu aldatma rüyaları genelde iş ortakları, çok mutlu adamlar, iş ortağından işte rüyada beni aldattı, parayı fazla aldı, şunu ödedi, bunu ödedi veyahut da şunu çekti filan. Bunlar hepsi şeytani rüyalar sınıfına girer. Bu rüyalara dikkat edeceğiz. Bundan sonraki rüyayı bekleyeceğiz. Çünkü orada da olumlu bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz var.
1: Anladım. Çok telefon var hocam. Hemen bir telefona daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi günler, kolay gelsin. Çok heyecanlıyım.
1: Sesiniz çok güzel, çok naif. Dinliyoruz hocamla
2: Çok
1: sizi.
2: teşekkür
1: Buyurun
2: ederim.
1: lütfen.
2: Hocam ben rüyamda birkaç gün önce görüyorum. Vefat etmiş babamı görüyorum. Babam ölecekmiş. Hani bana anlatıyor. Kefenini hazırlıyor. İşte dikiş makinesinde kefenini dikerken görüyorum. Bana o anda şey diyor. İşte bırakacağı işte miras mı tapu mu pek hatırlayamıyorum. Ben de şey diyorum babacığım işte ya bunları konuşmanın zamanı mı? İşte kızım diyor işte evim gideceğim. Baba hepimizin evi orası diyorum. Sonra işte benimle konuşmasını bitiriyor. Ablanı çağır diyor. Gelsin hani kefeni üzerime göre ayarlasın ki diyor. Hani olup olmadığını görelim. Ben çıkıyorum tabii içimden korku ürpertiyle hani en azından ablama söyledi diye. Çıkıyorum yerde böyle hani dikiş yapıldığı zaman yerlerde böyle iplik kırıntıları falan olur ya. İşte onlar var. Yalnızca dikkatimi şey çekiyor. Babam kefeni dikerken poşetin içinden çıkmıyor ama tamamını çıkarmıyor. İşte bir ucundan başlıyor o şekilde dikiyor. Hani bunu görüyorum. Babamın duygusal olduğunu görüyorum. O kadar etkiledi ki çok korktum
0: Siz
2: birkaç
0: evli
2: gündür.
0: misiniz, bekar mı?
2: Ayrıyım ben. Kızım şu an 24 yaşında. Yani 4 yaşından beri ayrıyım.
1: Ay ne kadar da
0: Hayırlısı
1: genç
0: olsun.
1: bir
0: Evet.
1: sesiniz var. Bana
0: Evet.
1: böyle 35 yaşlarında bir ses gibi geldi.
0: Şimdi bu rüyaya göre babanızın size razı olduğunu gösterir. Fakat orada kefen dikmiş olması burada üzerinizde bir nazar olduğunu gösterir. Eğer birileri eğer hayatınıza girmek istiyorsa veya evlenmek istiyorsa bu kişilerin ufak tefek yalan söylediğini gösterir. Kefen
1: İğne de
0: elin
1: var çünkü
0: tabii
1: biraz
0: iğne de
1: önce
0: var. Kefen
1: bahsettiniz.
0: olması siz doğru karar verebilirsiniz. Hani doğru bir adım atmaya çalışabilirsiniz. Ama babanızın orada size mesajı şudur. Bir sıkıntı olabilir, bir problem yaşayabilirsiniz. Rızık ve kısmetle alakalı eğer bir iş yapıyorsanız, burada bir sıkıntı yaşıyorsanız dikkatli olmanız gerektiğini orada diktiği kefenle gösteriyor. Lakin yine de size bir zarar gelmeyeceğini, babanızın birine dargın gittiğini gösterir veya kırgın gittiğini gösterir. Ama ne olursa olsun en de sonda elinize bir miktar para geçmesi, eğer çalışan biriyseniz bir konuda da ilerleyeceğinizi gösterir. Ama bugünlerde özellikle atacağınız her adama dikkat edin. Hele ki eğer biri evlenmek istiyorsa veya karşınıza çıkacak biri varsa sizi kandırabilir. İşle alakalı biri işte şu mesela örnek veriyorum şu makama geleceksin, şuraya geleceksin veya bunu yapacağım, şunu destekleyeyim derse gecikebilir, aksayabilir. Biriyle de aranızı bozacak birileri var, dikkatli olun. Bu.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendinin rüyasının özelinde genel bir soru soracağım aslında hocam. Ölmüş babasıyla hanımefendi rüyasında konuşmuş. Yani onun sesini duymuş, bir diyaloğa girmiş.
0: Evet.
1: Ama çoğu zaman ölmüş kişiler rüyalara geldiğinde
0: Konuşmaz.
1: sessiz kalır ve
0: Konuşmaz.
1: konuşmazlar.
0: Evet.
1: Yani konuşulduğu
0: Doğrudur.
1: zaman ne ifade ediyor, sessiz kalındığı zaman ne ifade ediyor?
0: Konuştuğu zaman uyarıcı bir rüyadır. Orada uyarıyor. Yani burada bu hanımefendi kardeşimizin dikkat etmesi gerekiyor. Eğer birine borç verecekse vermesin. Bir iş yapacaksa şu sıralar yapmasın. Bir atılım, özellikle bir açılım yapacaksa. Ama özellikle ben şunu söylüyorum. Hani burada kırgın olması, dargın olması da birilerine. Kabrini ziyaret etmeyen insanlar var. Ve birine de darılarak gitmiş zaten. Miras kelimesi geçti orada
1: Evet,
0: ufak.
1: evet.
0: Ama ne olursa olsun bu kardeşimize bir zarar yok. Babasının kendinden razı olduğunu, kendisinin eline fırsatlar ve imkanlar geçeceğini, Ama bir evlilikle alakalı eğer biri karşısına çıkarsa diyor.
1: Dikkatli.
0: O diktiği için iğneyle ilgili dikkatli yap diyor yani. Onu uyarıyor.
1: Evet. Bir telefon daha var. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Hocamla dinliyoruz. Buyurun lütfen.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Eyvallah. Hocam merhaba.
0: Merhaba, merhaba.
3: Ben bugün bu gece ölmüş annemin bir doğum yaptığını gördüm. Ve çok kara gözlü, böyle yuvarlak, güzel kafalı bir bebekti. Erkek bebek olduğunu düşündüm. Annem öyle bağrına basıp seviyordu. O şekilde bir rüya gördüm.
0: Siz evli misiniz, bekar mı?
3: Evliyim, evliyim.
0: Bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
3: Büyük bir sıkıntı yok.
0: Tamam, şimdi burada anneniz vefat etmiş anneyi görmek hayırlı büyük bir kapının açılmasını gösterir. Rüyada doğum ettiğinden dolayı göz aydınlığı alacağı bir haberi gösterir. Ben o yüzden söyledim. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız göz aydınlığı bir haberin geleceği. Fakat anneyi de ziyaret etmeleri gerekiyor. Bu da var çünkü davet bekliyor. O çocuk dünyaya getirdiği için kız bebek, o da diyor ki beni de kızımsın ziyaret et demek manasında. Ve kendilerine yapmış olduğu hayırlarında Allah'ın izniyle kendisine yetiştiğini gösteriyor. Sıkıntı yok yani.
1: Evet. Güzel bir rüyaymış. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu rüyadan yola çıkarak şunu sormak istiyorum hocam. Genelde hamile görüldüğünde bir sıkıntı var denir. Doğurduğunu gördüğün zaman da sıkıntılardan kurtuluyorsun denir. Bunun aslı nedir hocam?
0: Şimdi hamile görmek bir zamanın belirtisidir. Biraz zaman var. Bazı şeylere ulaşmak için, hedeflere ulaşmak için bir zaman veriyor bize. Burada sabırlı ol diyor rüya. Eğer doğum ettiğinde orada hedefine ulaşacağını gösterir. Sıkıntıların ortadan bertaraf olacağını gösterir. Ve müjdeleyici bazı durumlarla karşı karşıya gelmeyi gösterir. Bu da ne zaman olacak? İlkbaharda olacağını gösterir veya yazın olacağını gösterir. Çünkü doğum gerçekleşiyor ve bize burada ilkbahar ve yazın sinyalini veriyor. Diğer yandan eğer burada doğum yapan kişinin, hanımefendinin mesela diyelim ki rahatsız ve yatakta halsiz bir şekilde bir doğum yaptığını görmesi, bir kadının işinizi bozacağını veya birilerinin işinize engel katacağını yine işaret eder. Fakat doğum gerçekleştiği için her ne kadar mücadele verseler de başarınıza Allah nasip ettiği için engel olamayacaklarını gösteriyor yani.
1: Evet. Yine hocam bir korktuğumuz rüyalar var. Aklıma gelen mesela diş görmek, işte dişin sallanması, dişin dökülmesi, çürümesi. Dişle ilgili gördüğümüz her rüya kötü müdür?
0: Her rüya kötü değildir yani. Mesela beyaz dişin düşmesi kişinin maddi konuda darlığa düşmesidir. İşiyle alakalı, gücüyle alakalı bir sıkıntı yaşamasıdır. Sarı bir dişin düşmesi hasta haberi duymaktır. Örnek veriyorum, siyah bir dişin düşmesi tez vakitte bir hasta haberi almaktır. Veya normal ama beyaz değil de biraz daha sarımsı olan bir diş olması, ki azı dişler, onların olması kendi anne babası statüsünde birinci derece olan akrabalardan birkaç kişinin rahatsızlık haberini geçirmesini gösterir. Şimdi burada ölüm kelimesi tabii ki insana biraz soğuk geldiği için yorum yapan çok eski alimler bununla alakalı şunu söylüyor. Dişte görülen rüyaları genelde hayra yorun. Çünkü insanlar kendine vir diyor. Vir demek nedir? Yani mesela her zaman aynı şeyi düşünüyorlar. Ay dişim düştü, cenaze haber alacağım. Artık ona kendini empoze ettiği için frekansını,
1: oraya
0: bütün enerjisini oraya yönlendirdiği için bak sela okundu böyle ses haber aldım diye söylüyorlar. Halbuki dişin düşmesi rızıkla, kısmetle alakalı sıkıntılar. Ön dişlerin düşmesi kendi evladınız varsa bunlarla alakalı ufak tefek sıkıntılar yaşanabileceğini gösterir. Bunlara dikkat edeceğiz.
1: Evet. Yine telefonumuz var. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Hocamla karşınızdayız ve sizi dinliyoruz.
4: Hocam merhaba.
0: Merhaba kardeşim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hocam ben rüyamı aşure gününde gördüm. Gecesinde daha doğrusu. Rüyamda bazı erkeklerin aşure hazırlığı yaptığını görüyordum. Yani söylüyorlardı aşure için mevlüt hazırlığı daha doğrusu. Ve daha sonra elinde Kur'an olan birisini gördüm. Rüya böyleydi hocam.
0: Evet. Şimdi bazı konularda karar verirken aceleci davranmayın. Aşure yapan erkekler görmesi, çünkü aşure hani 5-6 çeşit hatta 7 çeşit bazen 9 çeşit derler işte. Burada yaparlar. Burgulla işte nohutla veya vesaire fasulyeyle filan yaparlar bunu biliyorsun. Kayısı filan katarlar. Tabii saymayalım. Ben şimdi tarifi bilmem de geçen bizim evde hanım da yapmıştı.
1: Evet, benim de annem de çok yapmıştı. Çok güzel yapar.
0: Aşure ayındayız. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Amin. Aşure görmek tabii ki burada Allah izin verirse kişinin bazı konularda kafası karışıksa bu karışık durumlardan kurtulacak. Erkekler görmek maddi konuda ilerlemesi ve güçlenmesidir. Kur'an-ı Kerim'le olan bir kişiyi görmek ise bu kardeşimizin Allah izin verirse hayırlı bir şekilde hedefine ulaşmasıdır. Doğru bir çizgide olduğunu gösterir. Kendi adaletli bir şekilde davranırsa Allah'ın izniyle Allah-u Teala'ya sığındığı müddetçe doğru yolda gittiği takdirde muhakkak hedefine yine ulaşacaktır. Çünkü burada Kur'an-ı Kerim'i bir adam görmek, iş arayanın iş bulması, işinde engel varsa kalkması, beklemiş olduğu kendisi için askıda kalan işlerin düze çıkmasıdır. Selamete çıkacağı bir durum var. Çünkü Kur'an bize oku dedi. Oku dedi. Tevrat öldürmeyeceksin dedi. İncil seveceksin dedi. Onun için de burada bu kardeşimiz Kur'an-ı Kerim gördüğü için hani diyor ya ön yargılı olmadan biraz bekle en de sonunda bazı işlerin olacak. Kısacası bu.
1: Harika. Güzel bir rüyaymış. Ne güzel. İnşallah hepsi en iyi şekilde gerçekleşsin. Bir izleyicimiz daha telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Merhabalar efendim. Buyurun dinliyoruz sizi de.
5: Rüyamda bahçede 3 tane büyük leğende çok fazla hamur vardı. Annem vardı yanımda. Anneme pişirmesini söyledim. Da bana gözleme yaptı. Daha sonrasında ilerledim. Bir tane kadın tanımadım. O da lahmacun yapmış. Ben de onları yiyecektim.
0: Sizin bir karışık durum var lahmacundan dolayı.
1: Ha, içeriği
5: karışık. Lahmacun gibi görünüyor ama lahmacun gibi salçalı değildi, sadeydi.
0: Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Salçalı gibi sade.
1: Salçalı gibi değil, daha sade görünümlü bir hamurmuş ama anladım. Herhalde şekli lahmacun.
0: O zaman şöyle soralım. Yani sizin bir karışık durum içinde misiniz veya bir kişi ortalığı karıştırıyor mu? Onu soracağım size. Veya bir dedikodu yapan bu böyle bir dedikodu duydunuz mu? Onu soracağım size.
5: Şu an bulunduğum mahallede ve çok şiddetli dedikodulu ortam.
0: Çünkü yok, şimdi bu lahmacun olması veya lahmacun kelimesi geçtiği için karışık bir durumun olduğunu gösterir. Fakat burada yine kendini toparlayacaktır. Çünkü karışık burada lahmacun içindeki biliyorsun ki kıyma piştiğinden dolayı burada ne oluyor? O dedikodulu durumun ortadan kalkması, kendisi için selamete çıkması için 3'e ihtiyacı olması, 3 leğen olduğu için. Burada Allah izin verirse kadından hamur yoğurması ömrünün uzadığını, hayırlısıyla güzel haberler alabileceğini göstermiş. Nitekim burada bir tanesi daha ne dedi ki işte bizim hani mesela Adana yöresinde veya doğuda genelde sıkma yaparlar diyor ya. Şimdi bunu da yaparken Allah izin verirse uzun boylu biri, kendisinden biraz uzun boylu birinden gelecek olan bir haberi göstermiş. Selamete çıkacağı durum var. Kıyma görmek, burada çiğ kıyma bir kadının dedikodu yapması. Eğer kıyma pişmiş ise bu kadının senin hakkında iyi konuştuğunu gösterir. Eğer et görürsek çiğ et bir erkeğin dedikodu yaptığını gösterir. Eğer pişmiş bir et görürsek bu da hakkımızda iyi konuşan bir erkeğin var olduğunu gösterir. Buna dikkat edeceğiz. Ben Adana kebabında alakalı bir açıklama yaptım. Çok kişi soru sormuştu. Hatta etlerle alakalı hakikaten de bununla alakalı İmam Cafer Sadık ve İmam Nablusi, İmam İbnisi, İmam Kirmani bunlarla alakalı açıklamalar yapıyor. Çiğ etin her zaman için dedikodu olduğunu söylüyorlar. Fakat burada bir açılım var. Tekrar orada açalım. Kurban eti gördüğümüzde burada hayırlara vesile olacak bir durum yaşayacak. Çiğ de olsa hayırlara vesile olacak bazı durumlar var. Allah'ın izniyle sen hakkında konuşmuşlar ama kurban eti olduğu için eninde sonunda konuşulan dedikodunun sonunda hayra yorumlanmış ve kötü konuşanlar sonattan da demişler ki ya yine de böyledir, yine de iyidir, yine de hastır. Örnek veriyorum. İyiye bağlamışlar. Yani neticeyi öyle gösterir.
1: Evet, kısa bir araya gideceğiz sevgili hocam.
0: Tabii.
1: Ama dönüşte tabii ki yine sizinle devam ediyor olacağız.
0: Evet.
1: Özellikle hangi rüyalar muradımızın gerçekleştireceğini gösteriyor bize ve ayrı olanlar için hangi rüyalar bir birleşmeye işaret ediyor? Bunları da soracağım ve tabii ki sizlerin soruları da yine dönüşte burada olacak efendim. Kısa ara sonra görüşmek üzere.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Pozisyon ekranda Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle

0: kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
2: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Ha! My, my, my, my, my, my, my.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi kodu.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Oh,

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: A101'de haftanın yıldızları. Algida altılı magnum mini dondurma 269 lira. Torku çikolata 35 lira.
3: Süt aş hayran, süt aş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: süt aş hayran,
3: gelsin süt aş hayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı.

0: Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
1: Arkadaşlar!
2: Azma!
1: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: %50 anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Bibeş'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Evet, Mehmet Emin Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. O kadar çok mesaj gelmiş ki izleyicilerimizden birkaçını size aktarmak tabii, istiyorum. Alalım. Annem rüyasında bir evde dini nikah görmüş ama ev labirent gibiymiş diyor izleyicimiz.
5: Evet. Burada tabii ki annesinin kafasının karışık olduğunu gösterir. Bu kardeşimiz bekar olabilir. Buradaki gelen rüyada da labirent gibi olması velhasılı kelam annesinin yapmış olduğu niyeti en de sonunda evladı için yapmış olduğu bir niyette selamete çıkmazdır. Labirent kelimesi bir çıkmazda düşünce olarak bir çıkmazda olabilir ama selamete çıkmaları yakındır.
4: Harika. Yine bir başka yorum şu şekilde. Rüyada arka alt dişimin avucumun içine dağıldığını gördüm. Ne anlama gelir diyor.
5: Evet. Hayal kırıklığı yaşayacağı bir olayla karşılaşmasını göstermiş. Birinci derece veya ikinci derecede olan akrabalar çevresinde olan birilerinin hayal kırıklığını yaşatacaklarını ona bunu gösteriyor. Dikkatli olması gerekiyor. Başka bir şey yok.
4: Korkacak bir şey yok, yok aslında. Aa, harika. Rüyamda eski sevgilim bana çiçek göndereceğini söylüyordu. Ben de bakalım gönderecek mi diyordum.
5: Evet. Şimdi gönlünün halen eski sevgilisinde hem kendisinin hem de sevgilisinin aynı gönlüne sahip olduklarını gösterir. Birbirlerini seviyorlar, birbirlerini istiyorlar. Fakat buradaki karışık durum şu. Aralarında biri nifak sokmuş, en de sonunda bunun kalkması barışmalarını gösterir.
4: Bu da ilginç bir rüya çünkü bir bitki, bir yiyecek olduğu yerde değil hocam. Rüyamda ağaçta mısır olduğunu gördüm.
5: Evet. Burada Allah izin verirse yaşlı birinden yani annesi, babası veya çalışan biri ise patronu vesaire birinden çok güzel hayırlar alacağını göstermiş. Güçlü birinin kendisine güç ve destek vereceğini göstermiş. Bu durumun da yazın olacağını gösteriyor. Beklentileri var, kavuşmasını gösteriyor. Hem de uzun sürecek bir mutlu haber alacak, uzun sürecek bir mutluluğun da olabileceğini göstermiş. Yani.
4: Evet, bir izleyicimiz benim de soracağım bir soruyu sormuş. Rüyada sürekli akarsu, dere gibi sular görmek.
5: Şimdi deniz olması, mesela diyelim ki deniz suyundan akarsu gördük. Burada Allah izin verirse kendi hayatımızdaki bütün sıkıntılardan arınacağımızı, göl görmek, oradan bir gölün akıntısını görürsek, bu da Allah izin verirse yakın bir zamanda yine bazı sıkıntılar kalkacak ama biraz bu 6. ay veya işte 10. ay ya da 9. ay kadar arasındaki bir zarfta gideceğini gösterir. Derenin suyundan akıntısını gittiğini görürsek, bizim evde yaşamış olduğumuz sıkıntılar varsa bunları atlatacağımızı, eğer biriyle bir problem yaşıyorsak, bu sıkıntının ortadan kalkması ve dere olduğundan dolayı genç biri ise bu kardeşimiz kısmetinin gelmesi veya hayırlı bazı işlere adım atmasını gösterir.
4: Evet. Genel anlamda aslında güzel bir rüyaymış. Evet. Annem kuyumcudan bileklik alıp koluma takıyordu. Fiyatı 59.000 TL'ydi ama altın değildi diyor.
5: Evet. Şimdi buradaki her ne olursa olsun 9. aya kadar yine bir dedikodunun bir lafın olabileceğini annesi, bu kardeşimiz bekar olabilir. Çünkü burada annesi uyarıyor kendisini, kuyumcuya götürmüş olması, bileklik almış olması. Bir erkekten bir haber bekliyorsa veya birilerine bir haber gelecekse veya kısmetle alakalı bir haber gelecekse biraz dedikodu var işin içerisinde. Bileklik kelimesi, bileklik erkeği gösterirken bilezik ise kadını gösteriyor. Yani buradaki fark şu, mesela bir de örnek vereyim ben buna benzer. Şimdi bileklik erkeği gösterirken, bakın tekrardan bilezik ise kadını gösteriyor. Gümüş erkeği gösterirken
4: altın
5: kadını gösteriyor.
4: Kolye hocam, kolye küpe.
5: Kolye, bunlar da hep kadını gösterir. Fakat küpe olması kısa bir vade içerisinde bir telefon haberi almak, bir haberin geleceğini ama dedikoduyla alakalı bir haberin geleceğini. Burada kolye olduğunu göstermesi ise evli bir kadının dedikodu yaptığını gösterir. Değişiyor. Mesela evde kavunu dilim dilim ediyorsun, bir kadının laf ettiğini, karpuzu dilim dilim ediyorsun, bir erkeğin laf ettiğini gösterir.
4: Nasıl
5: tabii kötü kötü şeyler değil ama yani burada her şey bize bir yol gösteriyor yani.
4: Evet, bir izleyicimiz de ceviz yediğini görmüş.
5: Bazı konularda aklını kullanırsa Allah'ın izniyle işleri güçleri rast gidecek ve taşların yerine oturacağı bir döneme gireceğini gösterir.
4: Bu da yine ilginç bir rüya. Rüyada tuz dağıtan birinden tuz almak.
5: Evet. Ömür uzamasını gösterir. Hasta haberi aldıysa Orada da Allah izin verirse o hastanın iyileşebileceğini gösterir. Bekar bir kardeşimize birinin tuz vermesi hayırlısıyla hayırlı bir yuva kuracağı, bir olayla karşılaşacağı, bir eve, yani bir evliliğe adım atacağını gösterir.
4: Evet. At rüyalarını da eminim sevgili izleyicilerimiz hepimiz çok sık görüyoruz. Öyle bir rüya. Rüyamda 3 kahverengi at gördüm. Yeşil bir tarlanın içinde. Semersizdi. Bir tanesine siyah çarşaftan semer yapıp bindim. Sonra da geri indim. Diğerleri de yanımdan geçti diyor.
5: Evet, birkaç tane düğün ortamına gireceğini, tarla olması Allah izin verirse atılımlarında başarılı olacağını ama zamanın var olduğunu. Nitekim bekar olan bir kardeşimizin bu gitmiş olduğu düğünler içerisinde bir kısmetinin çıkabileceğini gösterir. Eğer evliyse Allah izin verirse hayırlı bir gelişme yine kendi hayatında olacağını gösterir. Ama nitekim at kişinin muradını gösterdiği için siyah at tez vakti gösterir. Hı hı. Beyaz at muradın olacağını, yeşil at duanın kabul olacağını gösterir. Hepsi aynı yola çıkarken yalnız şurada dikkat edeceğiz. Duada ne dileğin var, hı hı, muradın neyse beyaz da gösterdiği için ikisi birbirine bağlantı kurar. Ama eninde sonunda at kişinin Allah izin verirse muradından, dileğinden, dualarının kabul olacağını gösterdiği için atın kuyruğu kesilmesin yeter. Ayağı kırılmasın yeter. Ayağı kesik olmasın yeter. Yani bir de burada şahlanmış at hemen hedefine ulaşmak gösterirken normal durgun bir yerde yatan hasta at görürsek bu da bizim muradımızla, dileğimizle ilgili daha iyi düşünmemiz gerekir. Eğer bir şey istiyorsak biraz daha gözden geçirmemiz gerekir. Evet, senin muradın bu, dileğin bu ama biraz gözden geçir diyor. Bu niyetini kime yaptıysan veya ne işe yaptıysan biraz daha kendini toparlayarak kendi kafanı, kararını ona göre ver. Demek mabuna da gelir yani. İlla at murat derken hasta bir at gördük. Tamam, at gördük
4: burada
5: murat da
4: burada iş değişiyor.
5: Hasta burada iş değişiyor. İşte burada dikkat edeceğimiz husus da bu.
4: Evet. Evet, bir başka kızım üniversite sınavına girdi. Girmeden önce ve sonrasında Anıtkabir'i görmüş. Bir kişi atamız seni görmek istiyor demiş. Bu nedir diyor.
5: Bu kardeşimizin Allah izin verirse başarılı olacağını gösterir. Ve her ne olursa olsun devlet kapısında daha ileriye zaman içerisinde güçlü olacağını, bir konuma geleceğini göstermiş. Hı hı. Bu da bunu gösteriyor yani.
4: Evet, güzel bir rüya aslında.
5: Evet.
4: Rüyada odun yığını, çalı çırpı görmek nedir?
5: Kışın Allah izin verirse kadın erkekle bir düğün ortamına yine ya da kalabalık bir ortama gireceğini gösterir ama kışın. Hı hı. Çalı çırpı diyoruz mesela. Çalı gördüğümüz zaman bir kadınlardan bahsediyor bize. Odun gördüğünüz zaman mesela burada bazı erkeklerin, genç erkeklerin bazı varlıklarını gösterir. Ama mesela buradaki tabii ki hani normal kendi hayatımızda odunsun demek ayrı bir şey.
4: Ben damar de demeyeyim dedim hocam.
5: Evet, ben söyleyeyim yani. O söyleyeyim benim artık onu yaşıma bağışlasınlar. Ama şu var yani odun erkeği gösterirken çalı kadını gösterir. Yeşil fasulye erkeği gösterirken kuru fasulye yeşil fasulye kadını gösterirken kuru fasulye erkeği gösterir. Buna benzer çok şeyler var yani.
4: Aha. Nasıl değişiyor? Her bir bitki başka birini temsil ediyor
5: mesela
4: gibi
5: aslında. Çelik dediğimiz olayda kadını gösterirken demir erkeği gösterir yani. Hmm. Buna benzer yani. Mesela kireç rüyada görüyorsun. Kireç burada kadını gösterirken çimento erkeği gösteriyor. Değişir yani.
4: Evet. Bir telefonumuz var, hemen merhaba tabii diyelim. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar. Hoş bulduk.
4: Evet, dinliyoruz hocamla sizi. Buyurun lütfen.
6: Hocam merhaba.
5: Merhaba, hoş geldiniz kardeşim.
6: Ben Erzincan'da arıyorum.
4: Selam olsun Erzincan'a da.
6: Teşekkür ederim. Hocam ben sabaha karşı rüya gördüm. Şöyle gördüm. Bir yerdeyim, böyle oturmuşuz. Bir yaşlı teyze var ama çok yaşlı. Evet. Kızı var yanında, güya birkaç, yani karabalık kaç kişi daha var. Kızı kadının üstünü, yani teyzenin böyle üstünü, ayak bileklerini, ayaklarını, kollarını falan hep sarı çiçekle böyle donatmış. Hı hı. Ondan sonra elinde de bir buket çiçek var. Ne güzel diyorum. Sonra ben diyorum ki kendi kendime, acaba çeksem mi bir fotoğrafını, hani çok hoş olmuş diyorum. Ondan sonra yürüyoruz, böyle bir yere gideceklermiş. Ben de onların yanında yürüyorum ama onları tanımıyorum, yabancılar yani. Hı hı. Sonra böyle bir göletin üstüne doğru geliyor. Güya teyzeyi geçecek kızı. Sonra diyorum ki teyze suya düşmesin mi? Hani gölet ya, su var diye düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum gölette su yok. Su yok ama teyzeyi geçiriyor yani. Karşıdan karşıya. Ama göletin etrafı çok güzel yeşillik, ağaçlar var yeşil. Diğer taraftan da bakıyorum böyle bir kuşburnu var ağacı. Kuşburnun üstü çok güzel, böyle kıpkırmızı. Kuşburnular var. Ben çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki acaba biraz toplasam mı bundan? Ondan sonra diğer taraftan da böyle kurbanlık böyle koçlar falan var. Ama iki tane koçu ben...
4: Bayağı dizi film görmüşsünüz.
5: Evet. Siz evlisiniz değil mi?
6: Evet, evliyim.
5: Şimdi bu rüyaya göre bazı konularda sıkıntılar var. Problemler var. Bunlar yavaş yavaş kalkacak. Teyze görmek, olgun olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Beklemek lazım. Fotoğraf çekmeye gelince burada Allah izin verirse aydınlatacaksın ama daha çekmemişsin fotoğrafı. 4-5 haftada 4-5 ay içerisinde güzel bir gelişme olabileceğini göstermiş. Oradaki çocuğun olması da müjde verici haberlere ulaşmaktır. Evet bu. Yani sıkıntılı bir süreç ortadan kalkacak kısacası. Rüyası mesajı açık gelmiş yani.
4: Renklerde evet.
5: Renklerde onu göstermiş.
4: Kuşkunlar, evet. Her şey güzel güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz.
7: Alo.
4: Buyurun dinliyoruz hocamla. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Hocam merhaba.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Hocam daha öncesinde de bir rüyam vardı, yorumlamıştınız ve çıkmıştı gerçekten. Teşekkür İnşallah ediyorum hayırlısı. Size.
5: Evet.
7: Sağ olun. Hocam bu rüyamda daha öncesinde bir niyet üzere yatırmıştım. Üzerine biraz zaman geçti ama çok merak ettiğim için size sormak istiyorum. Ama niyetimi de söylemeyeceğim. Büyük bir tarla ve tarlanın en ucunda, yani en sonunda bir kız çocuğu ve o kız çocuğu da çok güzel bir kız. Beyaz tenli ve çok güzel bir kız. Rüyayı bu şekilde görmüşlerdi. Ne olabilir?
5: Şimdi şöyle bir şey var. Sizin küçük bir beklentiniz var. Bu müjdeleyici bir haberi göstermiş. Bazı konulardaki kendi yaşantınızın içerisinde bazı şeylere fazla kafanızı takmayacaksınız. Zamana bırakmanız lazım. Suyu akışına bırakırsanız Allah'ın izniyle su akar hedefini bulur. Netice itibariyle müjde verici bir haber gelecek ama biraz beklemek lazım. Çünkü kendi hayatında bir gelişme olacak. Kendi hayatında bir dönüm noktası olabilir. Vermiş olduğu bir kararda sonattan ya haklı çıkacak ya selamete çıkacak.
4: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Ne demek?
4: Sağlık. Nasıl geçti zaman anlamadım. Çok daha evet. Bir sürü tabii ki rüya sorusu vardı. İnşallah evet. Önümüzdeki günlerde sizi yine misafir eder.
5: Eyvallah.
4: Sorularımıza da devam ediyoruz.
5: Tamam,
4: Adana'ya da çok selam, eyvallah, sevgiler eyvallah. Olsun. Biz devam ediyoruz efendim. Şimdi hocam geliyor. Psikiyatrist Onur Okan Demirci geliyor. İlişkiler, ölüm, yaz, aklımıza ne geliyorsa konuşacağız. Sizlerin de sorularını bekliyoruz. Hocamı davet ediyorum.
8: Ölüm, kayıp, yaz. Ölümün zihinsel sonucu nedir? Ölüm mü, kayıp mı? Hangisi bize daha çok acı verir? Çocuklara ölüm nasıl anlatılmalı? Yaz süreci nasıl atlatılır? Ölümsüzlük. İnsan sonsuza kadar yaşamak ister mi? Hepsi ve daha fazlasını psikiyatrist Onur Okan Demirci Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
4: Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
9: Merhabalar, hoş bulduk tekrar.
4: Evet, geçen hafta şöyle bir giriş yaptık sizinle hocam. İlişkiler konuştuk, her şeyi konuştuk. İzleyicilerimiz de bugün özellikle akıllarına gelen böyle ruhsal sorunlarıyla da ilgili yaşadıklarını, psikiyatrik sorunlarını, her şeyi bize danışabilirler değil mi?
9: Tabii ki.
4: Verelim mi bu sözü birlikte?
9: Tabii ki.
4: Evet, bugün şöyle biraz konu tatsız olsa da sonuçta hayatımızın bir parçası Hı-hı. olduğu için konuşmak istiyoruz. Ölüm ve yas. Yani insanlar özellikle sevdiğini kaybettiklerinde herkesin de yası karşılama şekli de bir başka hocam. Ne belirliyor bunu? Yani o süreci özellikle ailesinde yaşayanlar nasıl atlatması gerekiyorlar?
9: Yani ölüm konusu dediğiniz gibi acı bir konu ve hepimizin başına hayatta gelecek bir konu olup da mümkün olduğunca da kaçınmaya çalıştığımız da bir konu aynı zamanda. Hı hı. Çok fazla konuşmak. Konuşmaktan kastettim yüzeysel olarak çok ağzımızda bu kelime. Fakat çok derinlemesine düşünmekten biraz korkuyoruz. Hı hı. Korkutucu bir şey. Çünkü.
4: Evet. Bilmediğimiz için mi hocam?
9: Bilmediğimiz için. Yani ölümün insan zihnindeki yani beynimizdeki algısı somutlaşmıyor. Hı hı. Yani ölüm bizde tam olarak somutlaştıramıyoruz. Ne olduğunu çok algılayamıyoruz. Yani bir yok oluş veya bir ölümden sonraki yaşam. Artık işte inanışlara göre de değişiyor, kişinin tutunduğu inanca göre de değişiyor, yaşadığı kültüre göre de değişiyor, coğrafyaya göre de değişiyor. Ama bir şekilde biz ölümü somutlaştırmaya çalışıyoruz beynimizde. Bir anlamda vedaya aslında karşı gelmeye de çalışıyoruz. Veda etmemeye çalışıyoruz. Zaten yaz süreçleri de aslında bu veda etmekte zorlanmayla ortaya çıkan şeyler oluyor. Daha doğrusu patolojik yas diyeyim yani bizim açımızdan uzamış yaslar. Artık vedaya karşı bir direnç geliştiği için
4: Veda etmek yıllarca de, süren değil mi?
9: Yıllarca süren. Çok uzun yıllar bile sürebiliyor. Hı-hı. Farkında olunmadan bile sürebiliyor.
4: Evet, yani peki o şekilde yaşayanlar için bir tedavi söz konusu mu hocam? Ne yapmak gerekiyor? Yani onları kendi haline bırakıp yaslarını diledikleri kadar yaşamalı mı? Yoksa bir noktadan sonra artık müdahale mi etmek gerekiyor?
9: Bu biraz hayata katılımlarıyla da ilişkili. Yani bu çok göreceli bir kavram. Birçok insan yasta olduğunu kabullenmeyebilir, fark etmeyebilir, görmeyebilir. Genellikle çevresi tarafından fark edilir böyle durumlar. Hayattan ne kadar, bizim için şu önemli, hayattan ne kadar kopuş gerçekleşmeye başladıysa, kopuştan kastettiğim mesela ilişkileri bozulmaya başladı, eskisi kadar o düzenli ya da sosyalliği sağlayamıyor. Bu bir aşk hayatı da olabilir, bu sosyal ilişkileri de olabilir, iş hayatı da olabilir veya ev hayatı da olabilir. Yani artık bireylerden kopmaya başladı, biraz algısal olarak da gerçeklikten uzaklaşmaya başladığında diyoruz ki evet, işlevsellik dediğimiz, yani o hayata katılım azalmaya başladı. Buna artık bir müdahale etmek, yani bir terapi süreci veya profesyonel destek. Profesyonel destek olmasa bile kişinin kendi çabasıyla mutlaka hayata tekrar geri dönüşü sağlaması gerekiyor. Çünkü yasın tamamlanması demek aslında bir anlamda kabulleniş ve hayata tekrar devam ediyor olmak. Yani gidenin arkasından biz yine hayata devam edebiliyorsak bununla ölçebiliyoruz ancak. Yoksa somut bir ölçme yöntemi yok bunun.
4: Evet. Peki hocam, yani siz gördüğünüz vakalara da baktığınız zaman genelde ne kadar süre sonra alışma başlıyor? Eğer dediğiniz gibi tabii ki patolojik bir yas süreci yoksa aşağı yukarı ne kadar süre sonra insan o kabullenme haline geçiş yapıyor?
9: Normalde bizim tabii ki akademik, yani bilimsel anlamda koyduğumuz süre dünya genelinde bir yıl. Yani bir yıl içinde kişi yasını yaşar. Bir yılın sonunda, en uzun bir yıl, bir yılın sonunda da artık o veda dediğimiz kısmı kısmen de olsa gerçekleştirebilip hayata dönmesi gerekir. Yapamıyorsa biz ona artık uzamış yas veya patolojik yas, artık destek alması gerektiğini düşünmeye başlarız. Fakat bu kişiden kişiye süre o kadar değişiyor ki, şunu çok görürüz etrafımızda. Bazı insanlar kayıptan sonra hayata ertesi gün hemen dönüyormuş gibi görmüş.
4: Evet, hatta eleştirilirlerdi. Evet, değil mi çoğu yani, zaman?
9: Ya da daha önemli belki bir nokta söyleyeyim. Ailedeki metanetli adlandırılan kişi. Yani bu kişi güçlü, metanetli, herkesi toparlayan kişi olarak adlandırır. Ama en çok yası yaşayamayan da o olur. İleride o yası yaşamadığınız zaman ileriki zamanlarda bu çok ciddi olarak sıkıntılı bir şekilde ortaya da çıkabilir. Bunu ben hep şeye benzetirim. Yani bir yayı böyle bastırırsınız içinizdekileri. Ama bir gün onu bastırmaya gücünüz o kadar yetmez ki. Çektiğiniz anda o kadar güçlü bir şekilde geri fırlar. Yani çok derinde bastırdığınız ne kadar şey varsa bir anda o şelaleler gibi, basınçlı bir şekilde su gibi geri, bir şekilde tekrar geri gelme riski var. O yüzden metanetli olmak değil de kendimizi de bırakabilmek gerekiyor o sürece. Güçlü olmak değil oradaki amaç. Yani yasta güçlü olmak kazanmıyor. Yasta onu yaşayabilen kazanıyor.
4: Doğru.
9: Devam edebiliyor.
4: Peki hocam, çocuklara özellikle çok yakınını, işte annesini, babasını veya çok sevdiği bir anneannesini, dedesini kaybeden bir çocuğa ölümü nasıl anlatmak gerekiyor?
9: Ölüm bir çocuk için yaklaşık 7-8 yaşlardan önce anlam ifade etmez. Çünkü bizim özellikle beynimizde soyutlama yeteneği dediğimiz kavramlar yaklaşık 8'li yaşlardan sonra başlar. Soyutlamadan kastettiğim çok basit bir örnek vereceğim. Bir çocuğa, örneğin 7-8 yaşından küçük bir çocuğa ayağını yorganına göre uzat gibi bir atasözü söylediğiniz zaman çocuk ayağını ört ki üşümesin diye size yanıt verir bunun anlamına.
4: Hatta senden makas alacağım dediğinde bile makası getiren çocuklar
9: makası
4: var mesela.
9: Evet. Aynen öyle. O soyutlama kavramı henüz gelişmediği için, ölüm de soyut bir kavram olduğu için çocuk onu anlamlandıramaz. Bizden 8 yaş öncesi çocuklarda ölüm hep terk anlamına gelir. Yani gitti, beni terk etti. Çocuğun ilk düşündüğü şey, hissettiği şey olur. Terk edildim, beni bırakıp gitti. Bu nedenle böyle düşünce sistemine sahip bir çocuğa açıklarken öncelikle yapmamanız gereken şeyler var. Örneğin daha iyi bir yere gitti. Bu çok sıklıkla söylenen bir şeydir. Bu yapılmaması gereken bir şey. Çünkü çocuk dediğim gibi somutlaştıramadığı için, yani onu algılayamadığı için.
4: Beni daha iyi bir yere tercih etti gibi.
9: Kesinlikle.
4: Tabii
9: yani dedi ki daha iyi bir yere gitti. Yani ben o kadar sevilmeyecek biriyim ki benden kaçtı, gitti, beni bıraktı. Bu anlamlara gelir. Böyle kodlar zihninde. Ve ondan sonraki hayatında biri onun arkasını bile dönse hemen kaygılanmaya başlar. Terk mi edileceğim acaba? Gidecek miyim? Veya da şunu hep merak eder. Örneğin geçen hafta aldatılmalarla ilgili konuştuk ya. Evet. Bir aldatılma yaşadığında hemen şu soru gelir aklına. Benden daha mı iyi? Ben daha iyi bir yere mi gittim?
4: Evet.
9: Böyle kodlandığı için bu açıklamaları yapmamak gerekir. Başka yapılan yanlışlardan bir tanesi de şu. Melek oldu gibi açıklamalar yapmak. Çünkü o da bir terk gidiyor. Yani beni burada bıraktı, melek olmaya gitti.
4: Başka bir göreve üstlenmiş. Babalığımı, anneliğimi bıraktı.
9: Aynen dediğiniz gibi. Bu kavramlardan, böyle açıklamalardan uzak durmak gerekir.
4: Bir de hocam mesela bilmiyorum ne kadar doğru ama boşanmanın insanda yarattığı travmada yasa çok benzer deniliyor. Özellikle böyle sevdiğiniz hani çok da istemeden ayrıldığınız bir boşanmaysa. Hakikaten böyle mi oluyor? Benzer mi tepki veriyor insan boşanmaya?
9: Dediğiniz gibi çok benzer süreçleri var. Çok benzer tepkileri var. Biz zaten yas derken aslında sadece ölümü kastetmeyiz. Sevdiğimiz herhangi bir şey, bağ kurduğumuz herhangi bir şeyi yitirmeyi kastederiz. Burada daha çok kayıp kelimesi kullanılıyor. Ben şurada ayrım yaparım. Ölümde kayıp kelimesini kullanmak aslında ölümü çok karşılayan bir kelime değil. Neden? Çünkü kayıp demek şu demek, bulunabilir.
4: Evet, çok doğru.
9: Çünkü ölüm artık geri gelmeyeceği kabullenebilme aşamasına.
4: Bir de kayıpta nerede olduğunu bilmeme hali de var ya, değil mi?
9: Aramak var, evet. Nerede olduğunu dediğiniz gibi bilmemek var, geri dönecek umudu var. Zaten kayıp kelimesini ölümden ziyade daha çok belki boşanmalar içinde kullanabilirsiniz. Veya sevdiğiniz bir eşyayı yitirmek, bağlandığınız bir şeyi yitirmek anlamında da kullanabilirsiniz. Onlar evet bulunabilir, yerine konulabilir, aranabilir şeyler. Yani bir ilişkiniz bittiğiniz hayatınız boyunca ilişki yaşamıyorum demezsiniz.
4: Doğru, evet.
9: Başta diyebilirsiniz, bir inkar aşaması olur, öfkeyle birlikte olur. Bir daha asla ilişki yaşamayacağım diye. Ama zaman içinde artık o bir ihtiyacı tekrar ortaya çıkarttığı için hani yeni birilerine, yeni ilişkilere yelken açarsınız. Boşanmalarda bir yas süreci başlatır. Bir kayıptan dolayı yas süreci başlatır. Yas süreçlerine çok benzer. Gene öfke aşamaları olur, gene inkar aşamaları olur. Gene bir anlaşma dediğimiz, uzlaşma dediğimiz bir aşama vardır. İnsan kendini de sorgular. Acaba şunu yapsaydım gitmez miydi?
4: Doğru, evet.
9: Acaba neyi eksik yaptım gibi bu sorgulamalardan sonra bir depresyon dediğimiz bir süreç başlar. Yani depresyon dediğimiz şey biraz işte içe kapanmayla, biraz hayattan yaptıklarından soğumayla, belki bazen yaptığı şeylerden keyif almamayla bir içe kapanma süreci olur. Sonra bir kabulleniş aşaması başlar. Barışmaya başlar kişi kendisiyle ve sonra hayata tekrar döner. Tıpkı ölümdeki aşamalara çok benzeyen aşamaları gerçekleştirir, yaşarız.
4: Evet, gerçekten yani hani evliliklerde belli daha uzun bir paylaşım var ama bazen çok kısa süreli ilişkilerden sonra da kişiler bu benzer, yasa benzer bir ayrılık acısı yaşayabiliyorlar hocam. Bunu ne belirliyor? Yani normalde işte bir ay biriyle bir ilişki yaşıyor ve ayrıldığında dünyası başına yıkılıyor. Yani gözünü hiçbir şey görmüyor, kimi zaman hastalanıyor, belki iştah düzeni gelişiyor ama bir ayda bir insana bu kadar bağlanmak mümkün mü? Orada bunu ne tetikliyor olabilir?
9: Burada bağlanma ihtiyacınız ne kadar fazla ise doğal olarak kaybetme korkusu da o kadar artıyor. Şimdi biz psikolojide şöyle bakıyoruz olaya. Bir şeyi kazanıyorsanız onun riski de beraberinde gelir. Hayat genel olarak zaten böyledir.
4: Evet, doğru.
9: Yani ne kadar başarılı olmayı arzuluyorsanız doğal olarak başarısız olma korkusu da o kadar yoğun gelir birlikte. Bu böyle bir pakettir. Ayıramayız.
4: Evet.
9: İkili paket halinde sunulur bize. Bu nedenle bir kişi ne kadar o hızlı dediğiniz dönemde ne kadar çok bağlanıyorsa doğal olarak kaybetme korkusunu o kadar fazla yaşayacak. Kaybetme korkusunu farklı şekillerde ortaya çıkartabilir. Mesela kıskançlık gibi. Takip etmek gibi. İşte yeni popüler terimler stalklamak.
4: Stalklamak gibi, evet.
9: Hatta casus uygulamalar yüklemeye gidene kadar varan. Cidden ona paranoyalar geliştirmek gibi. Yani o bağlanma ihtiyacı ne kadar yoğunsa beraberinde o korkuyu da getirmeye başlıyor. Buna evet bir sağlıklı demiyoruz psikolojik anlamda. Mutlaka incelenmesi, göz atılması gereken, irdelenmesi gereken süreçler olarak bakıyoruz.
4: Şunu da sormak istiyorum hocam. Mesela bir kişi ayrıldığı zaman tamamen tüm iletişimini kesmeli, işte sosyal medyada kendini onunla artık iletişime geçmez, görmez hale mi gelmesi lazım? Yoksa her şey normalken mi bu ayrılığı yaşaması lazım? Yani takip ediyorsa takipte kalmayı mesela örneğin bırakacak. Ama önüne fotoğrafları düşebilir, başkasıyla ilişkisi düşebilir. Hangi yönetme yolu kişi için daha kolay olur?
9: Bu kişiye göre değişiyor. Şöyle ki, gördüğünüz zaman bu sizin aslında ne kadar etkilenmenizle ve ne yaptığınızla da ilişkili bir şey. Şimdi başlarda üzülmek çok doğal. Yani kaybettiğiniz bir şey görüyorsunuz. Hatta belki başkasıyla görüyorsunuz. Yola devam edebildiğini görüyor olmak zaten insanı en çok yaralayan şeylerden bir tanesi. Şunu düşünüyor insan. Diyor ki, ben devam edemiyorken o nasıl devam etti? Yani demek ki ben onun için yeterince önemli değildim. Yeterince değerli değildim ki çok çabuk beni unutabildi. Burada insanın işte unutulmak korkusu bu sefer devreye giriyor. Unutulmaktan korktuğunuz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman o kadar kötü hissetmeye, tepki vermeye başlıyorsunuz. Ve bu ne kadar uzun sürüyorsa ve sizi etkiliyorsa, o zaman şunun önlemini alabilirsiniz. Dersiniz ki, evet, ben bunu çıkartayım. Görmemek üzere, yani engeller misiniz artık? Görmemenin yollarını, sosyal medyayı mı tamamen bırakırsınız? Bunu yapabilirsiniz ama sonsuza kadar mı? Hayır. Yani bu durumu aşana kadar ne kadar zamana ihtiyacınız varsa. Bazı insanlar buna ihtiyaç duyar. Bazı insanlar bundan o kadar etkilenmez. Başta evet üzülür. Sonra herkes kendi yoluna devam ettikçe sanki sıradan bir arkadaşmış gibi. Hatta çoğu zaman iletişim kurmasa bile hep orada kalır. Bu da genellikle böyle bir kaybetme korkusu olan insanlar için daha çok geçerlidir. Yani hayatından ne kadar çok kişi eksilirse, yani bir kişi bile eksilse, örneğin telefon rehberinden numara silememek gibi. Silemez, çok biriktiricidir bazı insanlar. Onu silemediği için ayrıldığı kişinin de hep orada kalmasını ister. Dursun, hiç iletişim olmasa bile. Onu rahatsız etmiyordur. Karşı tarafı da rahatsız etmiyorsa problem yok, devam edilebilir.
4: Evet. Bir de hocam, çoğumuzun da aslında yaptığı, bu kadınlar arasında biraz daha yaygın bir şey. İlişkiyle ilgili her türlü sorunu arkadaşlarıyla, yakın çevresiyle paylaşmak. İşte bir kavga yaşandı, hemen o arkadaş tipi toplanır. Ondan sonra hatta arkadaşlar belki de kişinin kendine daha öfkelidir karşı tarafa. Bu doğru bir şey mi? Yani ilişkimizdeki sorunları arkadaşlarımızla paylaşıp biraz o yükü üzerimizden atmak mı daha iyi bir yol aslında? Yoksa hiç paylaşmayıp kendi içimizde çözmek? Çünkü herkesin vereceği akıl, fikir de çok da doğru olmayabilir.
9: Paylaşmazsanız, o başta bahsettiğim metanetli diye adlandırılan ve sonradan kötüleşen kişi var ya, o olursunuz. İçeride tuttuğunuz için bir gün ortaya patlayarak çıkar. Paylaşmak en sağlıklısı, tıpkı yas sürecinin aynısı. Yani biri öldüğünde birini artık bu hayattan gönderdiğimizde insanlar toplanır bir araya, değil mi? Onunla ilgili, ölen kişiyle ilgili konuşulur. Kültürden kültüre göre de bu yapma şekilleri değişir. Yani bizde nasıl işte mevlüt okuma gibi, helva dağıtmak gibi, toplanmak gibi varsa, başka kültürlerde de buna benzer örnekler var. Bunların ama ortak nedeni, insanların kaybedilen kişiye karşı paylaşım yapması. Yani o duyguları tutabilmesi, iyisiyle kötüsüyle. Bizde bunu gerçekleştirmekte zorlandığımız bir taraf var. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz gibi bir inanış var ya. Aslında sağlıklı yas için ölünün arkasından olumlu hali ve olumsuz haliyle de konuşabilmek gerekiyor. Yani biz sadece kötü konuşmayın, hani nasıl bilirdiniz herkes iyi der ya,
4: evet,
9: kimse kötü bilmez. Yani kötü de bilmeyin ama tamam, saf iyilik de yok dünyada. Yani dünyada hiçbir zaman saf iyilik de yok, saf kötülük de yok. İkisinin hep arasında bir yerdeyiz zaten biz. Onu olduğu gibi görmek istiyorsak iyi taraflarını da anarız, kötü taraflarını da. O yüzden bir ölüm gibi bir durumda İyi taraflarıyla da konuşuruz kişiyi. Sonra mesela onunla yaşadığımız sıkıntılı bir anıyı da anlatabiliriz. Bu asıl rahatlamayı, o yasın daha sağlıklı yaşanmasını sağlıyor. Ayrılıklar da aynı şekilde. Gelip bir de gıybet yapıyoruz ya. Orada da tabii biraz şey oluyor. Hep kötü tarafları konuşmak oluyor.
4: Evet.
9: Yani dediğim gibi, hayat sadece iyi ve sadece kötülerden oluşmuyor. O yüzden orada da toplandığımızda bazı iyi anlarını da anabilmek de önemli. Kötü ağırlıklı anabilirsiniz, o sizi rahatlatıyorsa olur.
4: Hakkaniyetli dedikodu diyoruz buna.
9: Evet, hakkaniyetli bir gıybet yapılabilir ama iyi taraflarını da ihmal etmemek lazım. Kaybettim, ölümden sonra da kötü tarafları da ihmal etmemek lazım. Kötüden kastettiğim yere vurun anlamında değil. Kötü taraflardan, yani olumsuz karakter özelliği hepimizde var. Görmezden gelmemek. Bir süre sonra aslında o gerçekliği görebilir hale geldiğiniz zaman kişiye veda etme şansına da sahip olmaya başlıyorsunuz.
4: Peki hocam, mesela bir çocuğa hiç kimse ölmese bile etrafında, ölümün doğru tanımı hangi yaşta ve hangi uslupla yapılması gerekiyor?
9: Dediğim gibi, yani 7-8'li yaşlarda

0: bunu artık geri gelmeyeceğini anlayabilir. Ölüm, çocuk da olsak, yetişkin de olsak somutlaştırabildiğimiz tek bir karşılığı var. Ölümün geri gelmeyecek. Yani biz ölümü sadece geri gelmeyecek olmasıyla tanımlayabiliyoruz.
1: Ama çocuk mesela çok soru soruyor ya hocam, diyecek ki peki nereye gitti o şimdi? Buna nasıl bir cevap
0: Bu
1: verebilir?
0: kendi inanışınıza göre cevap verebilirsiniz. Tabii ki kendi inanışınız doğrultusunda cevap verebilirsiniz. Sadece çocuğun

0: aslında ondan dolayı terk olmadı. Ha, ona bağlı olmadığını açıklayın. O an çok bunu kavrayamayacak tabii ki. Hı hı. Fakat ileride büyüdüğünde bunu kavrayabilir hale geldiğinde sizi suçlamaz, sizi sorumlu tutmaz. Hı hı. Ve biraz daha gerçeğe yakın bir anlamlandırma yaşamaya başlar. O yüzden işte gitten yani melek olduğu veya daha yere gittiği yerine gerçekten bunu açıklayıp anlamasa bile tam olarak ondan dolayı olmadığını mutlaka bilmesi lazım. Çünkü çocuk her şeyi kendinden dolayı yorumlar. Çünkü bu dünya onun için yaratılmıştır algısı vardır çocukta. Her şey onunla ilgilidir. Ben dediğiniz o ben merkezcilik çocukta oluşan en önemli aşamalardan bir tanesidir. O yüzden çocuk hep dünyanın merkezine koyar kendini. Onunla ilgili olmadığını bilmeye ihtiyacı var orada. Onun terk edilmediğini bilmeye ihtiyacı var. Bunu açıklarsanız o çocuk evet ileriki bir zamanlarda bunu çok daha iyi kavramış olarak
1: gelir. O zaman hocam aslında genel olarak da çocuklara ne olursa olsun bu senin yüzünden olduğu yansıtmamak gerekiyor değil mi? Boşanmalar içinde yani çocuk o anne babanın kavgasının hep kendinden veya ayrılığının olmadığını anlatmak lazım ki mutsuz çocuklar olmasın diye belki de.
0: Tabii ki senin yüzünden kavramı dediğiniz gibi çocuk için çok önemli. O ben merkez için çok önemli bir şey olduğu için senin yüzünden dediğiniz her şey çocuktaki o varlık anlamını, dünyadaki anlamını kırmaya, yıkmaya başlar. Yani sen layık değilsin demek.
1: Evet.
0: Sanki şöyle yaşamaya layık değilsin. Niye geldin ki dünyaya? Çocuk kendisiyle gelmedi zaten.
1: Evet.
0: Sen getirip bir de çocuğu suçlamaya başladığın zaman yok olur zaten. Yani ileriki hayatında hak etmemeye dair çok yoğun düşünceleri olur. Ne gibi hak etmeme? Mesela iyi bir şeyler başına geliyordur. Hep sorgular. Acaba ben bunu hak ediyor muyum?
1: Kendini yani layık görmeme edemiyorum. Gibi de.
0: Layık görmemeye başlar. Bir şeyler böyle iyi gitmeye başladığında şunu düşünmeye başlar. Acaba ne zaman kötü olacak? Acaba ne zaman bir sorun çıkacak? O yüzden iyiliği bu sefer kendi kendine sabote eder bir hale gelmeye başlıyor.
1: Aa, evet ne güzel söz. İyiliği sabote etmek. Çok da telefonumuz varmış hocam. Bir izleyicimize hemen merhaba diyelim sorusunu dinleyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Merhabalar. Hocamla dinliyoruz. Buyurun lütfen.
2: Selamünaleyküm. Kolay gelsin hocam. Onur hocama soru sorabilir miyim?
1: Tabii ki dinliyoruz. Buyurun.
2: Onur hocam ben 11 yaşında babamı kaybettim. Hani ne zaman küçüklüğümden beri yani sevdiklerimi kaybetme korkusu vardı içimde. Babamı kaybettim.
1: Şu an kaç yaşındasınız?
2: Şu an 47 yaşındayım. 11 yaşındayım. Babamı feci bir trafik kazasında kaybettim. Annem yatalaktı, fesliydi. Babamı kaybettim. Annemin ölmesinden, annemden ümidi kesmiştik. Babam 3 defa etrafında döndü. Ya Rabbi ben 10 çocuğa bakamıyorum. Bakacak gücüm yok. Anneleri başında dursun ben öleyim. 3 gün sonra trafik kazası sonucu vefat etti. Annem 2013'te kalp krizinden kollarımda vefat etti. 1,5 yıl önce sevdiğimi ben kemoterapiden kanser hastasıyım. Kemoterapideyken ölüm haberini aldım. Yani her şey üst üste geldi. Ne zaman bir şey olsam benim başıma geldi.
1: Evet korktukça da aslında bunları da yaşadınız. Size de çok geçmiş olsun. Hemen hocama sorayım yani bu süreci nasıl yönetecek? Hep korktuğu şekilde yakınlarını kaybetmiş. Belki de bu süreci çok atlatamadığı için hastalığı da tetiklenmiş. Bilemiyorum tabii ki hocam.
0: Burada bazı tabii böyle ipucu önemli noktalardan bahsetti. Mesela babasının ben 10 çocuğa bakamam demesinden bahsetti. Şimdi kendisi de 10 çocuktan biri ya. Ben bu o çocuk tarafından şöyle algılanıyor. Sen bana yüksün. Yani ben seninle uğraşamıyorum. Doğal olarak çocuk kendisini artık yük gören biri haline gelmeye başlıyor. Bu yetişkinlik hayatında şöyle yansımaya başlar hayatında. Yaptığı bir şey acaba yanlış mı yaptım? Acaba insanlar örneğin benden sıkılacak mı? Bıkacak mı? El alem ne der? Yargılanacak mıyım? Eleştirilecek miyim? Sevilmeyecek miyim? Gibi böyle bir büyür. Çığ gibi büyür. Kocaman bir böyle işte eleştirilme kaygısına, sevilmeme kaygısına dönüşmeye başlar. Yük olmaktan gelen bir şey. Bu önemli bir ipucu. Ailedeki bu söylemlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor çocuklarımıza karşı. Hani ben bakamıyorum, yapamıyorum, sizle uğraşamıyorum gibi söylemlerden. Doğal olarak bunun üzerine ölümden bahsetti. Babasını kaybettiğinden bahsetti. Evet. Babasının ölümden bahsetti. Bu da şu demek, bakamıyorum artık gidiyorum. Terk dedik ya, ölüm çocuk için
1: evet,
0: terk artık.
1: Terk gibi algıladı.
0: Terk gibi yani ben bakamıyorum, ben bakamıyorum dedi ve gitti. Böyle algılanıyor.

0: Bu da yetişkinlik hayatında kişi şuna getirir. Eğer ben birini memnun edemezsem ya da bir sorun çıkarsa ben terk edilirim. Gider. Yük olursam gider. O yüzden yük olmamak için herkesin imdadına koşmaya başlar. En ufak probleme koşar. Kurtarıcı rolüne ona koşar, buna koşmaya başlar. Bunlar hala devam ediyorsa, 47 yaşındayım dedi, hala devam ediyorsa demek ki oradaki yaz hala anlamlandırılmamış. Anlamlandırılmaya başladıkça artık o sevilmeme, yük olma gibi hislerin çünkü azalmaya başlaması lazım. Kendine ait artık isteklerini, arzularını kısmen de olsa yaşayabiliyor olmaya başlaması lazım. Bu konuda eğer kendisi de çok rahatsız olduğunu hissediyorsa bir destek yoluna başvurmasını kesinlikle tavsiye ederim, öneririm.
1: Evet, çok önemli bir şey. Çok da geçmiş olsun diyoruz. Birçok kişi aslında bunu yaşıyor hocam. Yani böyle o negatif silsile başlayınca devam ediyor. Bunu birazcık kişinin kendi psikolojisi de tetikliyor herhalde, değil mi? Yani herkes aslında hayatında bir sürü kötü şey yaşıyor ama bunu nasıl algıladığın, nasıl bakış açısıyla baktığın, yani bu kulbu ben şu anda sağ tarafta da, bana göre sağda, size göre solda mesela. Yani ikisi birçok şeyi değiştirebiliyor. Burada biraz bakış açısı mı aslında süreci değiştiriyor?
0: Bakış açısı süreci çok değiştiriyor. Biz travmaların, kayıpların, ölümlerin, bunların kötü bir şey olduğunu düşünürüz. Evet, fiziken bakıldığında evet kötü bir şey. Fakat bu insanı büyüten şeyin de kendisi. Yani bizim şu anki kimliklerimize sahip olmamızı sağlayan şeyler de o. Yaşadığımız travmalar bizi büyütür. Olumlu, pozitif bir hayat bizi büyütmez. Şöyle düşünsenize, hiçbir sorunla karşılaşmayan bir çocuk yetiştirdiğinizi düşünün. Hiçbir problemi yok. Peki bu çocuk sorunlu bir hayata adım attığında bir ilk karşılaştığı sorunda ne yapacak?
1: Evet.
0: Ne yapacağını bilemeyecek.
1: Kullanma kılavuzu yok çünkü sorunları onda.
0: Kırılması gerekiyor. Yani hepimizin kırılmamız gerekiyor büyüyebilmemiz için. Sorumluluk alabilmemiz için. Yaşama devam edebilmemiz için. O yüzden bu kırılmalara tekrar bakabiliyor olmak lazım. Biz maalesef ki çoğunlukla şunu tercih ediyoruz. Görmezden gelmeyi. Yaşadıklarımızı. Ve hep klasik cümledir ya, ben geçmişi unutmak istiyorum. Geçmiş unutabileceğiniz bir şey değil. Geçmiş sizi şimdiki, şu anki halinizi yapan çok büyük bir parça. Yani Freud bunu işte buzdağının görünmeyen yüzü gibi de tanımlar. Oradaki geçmişi, bilinç dışı süreçlerimizi. Orayı biz görmezden gelirsek çok büyük bir parçamızı yok saymış olacağız. Kendi kendimizi yok sayacağız. Sonra insanlar tarafından yok sayıldığımız zaman o zaman buna kırılmamamız lazım. Biz zaten kendimizi yok sayıyoruz. Önce bir kendimize bakalım, dönelim, ne var orada? Çünkü tekrar tekrar bakmaya başladığınız zaman orayı anlamaya başlıyorsunuz. Oradan ders çıkartıyorsunuz ve onunla hayata nasıl devam edebileceğinize dair daha sağlam kararlar verebiliyorsunuz.
1: Evet, genelde de şunu pişmanlığını yaşıyoruz. Mesela geçmişte kendimizin yaptığı, yani hayatın bize zorunlu getirdiği şeyler değil de kendi seçimimizle yaşadığımız mutsuzluklar. Galiba en çok geçmişinde insanlar buna üzülüyorlar. Yoksa işte doğduğumuz evi seçemiyoruz, anne babamızı seçemiyoruz, ekonomik durumumuzu belki o anda seçemiyoruz. Gelecekte belki kendimiz şekillendirebiliyoruz ama mesela işte eş seçimi, arkadaş seçimi, ortak seçimi. Burada hatalı bir seçim yapıp acı da çektiysek galiba en çok bundan kurtulamıyoruz. Buraya nasıl bakmamız lazım yanlış seçimlerimize?
0: Biz hayatımızın çok önemli, büyük ve şekillendirilmeye çok müsait zamanlarını zaten kendi seçimlerimizle yaşamıyoruz. Bizim adımızda seçimler var. Biz oraya yönlendirilmeye çalışıyoruz. Veya tam aksine sen bilirsin denilerek küçücük yaştaki bir çocuğun karşılaşacağı hatayla yük almasına neden olabiliyoruz. Arasında bir yerde olmamız gerekiyor. Ne onun adına bütün kararları aldığımız, ona dediğim gibi böyle belki optimum işte travma yaşamasın gibi bir koşul sağlayıp da onu aslında kendi elimizle zarara açık hale getirdiğimiz bir hayat da değil. Sen bilirsin diye tamamen kararına saygı duyuyorum dediğimiz bir hayat da değil. İkisinin arasında ebeveynlik modeli bu demek. Yani yetişkiniz sonuçta, biz karar verebiliriz, algılayabiliriz. Nerede girelim, nerede girmeyelim, müdahale edelim, etmeyelim, nasıl edelim diye. Bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliyor olmak önemli ve hayatımızın aslında çok önemli bölümü böyle geçiyor. Orada yaşananlar, yaşatılanlar bizim için çok önemli. Doğal olarak şu an verdiğimiz ilişkiye başlama, bitirme, işe başlama, bitirme, bütün kararlarımızı bunlar etkiliyor. Çok büyük oranda etkiliyor.
1: Kendimiz verdik zannediyoruz ama belki de gizli gizli içten yönlendirilerek mi veriyoruz aslında onu, kararları?
0: Aslında bizim şu anki kararımızı geçmişimiz veriyor. Gelecektekini de Geçmişimiz ve şu anı birleştirerek biz gelecekle ilgili bir şeyler tasarlıyoruz. Bunun içinde kaygı da olabilir, hayal de olabilir. Hı hı. Olumlu, olumsuz her şeyi. Biz bir bütünüz, önce onu anlamak gerekiyor. Yani beynimizin biyolojik olarak geçmiş, şimdi ve gelecek zaman ayırma yetisi yok. Hı. Biz her şeyi şu anda yaşıyoruz beynimize göre. Bu nedenle biz geçmişten, şimdiki zamandan, gelecek zamanı ayıramayız birbirinden. Örnek veriyorum, gelecekte şundan aç kalmaktan mı korkuyorum? Hı. İşsiz kalmaktan mı korkuyorum? Yalnız kalmaktan mı korkuyorum? Çoğu insanın baktığınızda çok,
1: en büyük kaygısı.
0: En büyük kaygılarından yani. Bir tanesi. Yalnız kalmaktan mı korkuyorum? Bu geçmişten geliyor. Şu an yaşanıyor. Bunları şu an pratikte, günlük hayatta da bir şekilde yaşıyoruz ya da hissediyoruz. Hı hı. Gelecekte de bunun kaygısını oluşturuyoruz. Bir senaryo oluşturuyoruz. Hı hı. Bunların hepsi bizim beynimiz için aslında bütün. Bu nedenle geçmişten, gelecekten, şu andan birbirine ayıramayız bunların hiçbirini. Hepsini birlikte düşünebiliyor olmak lazım. Ama öncesinde kabullenmek gerekiyor.
1: Evet, işte o kabule geçiş belki de en sancılı süreç. Geçtikten sonra her şey rahatlıyor. Bir de her şey otomatik olarak düzeliyor gibi de, hani Murphy yasası gibi bir şey oluyor. Bıraktığında aslında birçok şey yolunu buluyor akıp.
0: Tabii ki, yani hayat öyle bir devindim. Yani hiçbir hayatta hiçbir şey böyle her zaman sürekli dibe doğru gitmez. Aksine tamamen yükselen bir şekilde de gitmez. Gerçek hayat dediğiniz şey tıpkı kalk grafiği gibidir. Böyle böyle gider ya. Yaşam demek o. Hayattayım demek. O zaman zaten normalde hayattaki grafimiz de öyle. Yani mutlu oluruz, iyi hissederiz, kötü hissederiz, iyi hissederiz, kötü hissederiz. Böyle bir şekilde zaten gider. Sağlıklı olan zaten bu. Sadece çok uçlara gittiğimiz zaman problem yaşamaya başlıyoruz. Çok yüksek heyecanlar da olabilir. Bu çok dipte bir hayat da olabilir. Böyle arada bir yerdeki gidiş gelişler zaten yaşamın kendisi demek, yaşamın gerçeği demek. Orada kalabiliyorsak.
1: Hocam bilmiyorum şu sorunla karşınıza çok gelen var mı? Size geliyorlar mı bilmiyorum ama benim bir çevremde çok var en azından. Bir hayattan bıkmışlık. Yani böyle bir amaçsızlık. İşte sabah uyanıyorsun. Hatta bununla ilgili çok Instagram'da espriler de yapıyor. Yat yat diyor. Bugün de dünün aynısı nasıl olsa kalktığına değmez gibi. Böyle çok komik şeyler paylaşılıyor. Hani insanlarda böyle bir hedefsizlik. Yani işi gücü de olsa aynı neşeyle gitmeme, ben niye yaşıyorum ki, bu hayatın amacı ne diye böyle çok genel bir mutsuzluk tablosu seziyorum. Bunu bize ne yaptı hocam? Aynı şeyi ben de yaşıyorum bu arada, dönem dönem, yani arkadaşlarım adına konuşuyorum ama.
0: Evet, bunu bir 30'lu yaşlardan sonra bir vurmaya başlıyor. Bunun en temel nedeni şu: bir çocuğu hayatta tutan, ertesi güne heyecanla uyandıran temel, çok temel bir şey var. Merak.
1: Merak, evet.
0: Çünkü bir çocuk için dünyadaki her şey yeni. Onun için yeni. Bizim için alışıldık. Ama onun için her şey yeni. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye sorar tipik olarak. Şimdi böyle sorgulamalarda, ya da yeri gelmişken de söyleyeyim, of çok soruyoruz. Kesmeyin çocuğun. Merakını giderin. O sizin için çok sıradan görünebilir.
1: Evet.
0: Onun için bu dünya çok yeni. Bu yüzden o çocuk merak duygusuyla her gün yeni bir heyecanla kalkar. Biz onu kaybetmeye başlıyoruz.
1: Evet,
0: gittikçe. Bizim için şu an hayatta birçok şey o kadar rutin ki, ya da o kadar sıradanlaşmış bir durumda ki, merak duygumuzu giderek kaybetmeye başladık. Merak heyecanı da doğuran bir şey. Hayata tutunduran da şey. Yani bizim bir güne uyanmak için amaç edinmemiz lazım. O güne uyanmamıza neden olabilecek şeyler bulmamız lazım. Bu amacın çok büyük şey olmasına gerek yok.
1: Evet, küçük hedefler de olabilir.
0: Çocuk için bir yerde dondurmayı yemek için söz verdiğiniz zaman çocuk o gece inanılmaz heyecanlanabilir. Doğru. İnanılmaz heyecanla da uyanabilir. Onun için yepyeni ve muhteşem bir şey çünkü.
1: Bizim işte bayramlarda o kırmızı rugan ayakkabıyı kızlar için giymek mesela büyük bir hedef. Şimdi artık hani çocuklar çok daha her şeye kolay ulaşabildiği için mesela bayramlarda amacını yitirdi onlar için de.
0: Biz de bir çocuk gibi düşünüp içimizde sonuçta yaşayan, hala o çocuk yaşıyor. Bizim içimizdeki parçanın çok büyük bir kısmını da oluşturuyor. O zaman kendimize büyük amaçlar değil de daha küçük sıradan heyecanlar da edinebilmemiz önemli. Amaçlar edinebilmemiz önemli. Çok daha basit küçük şeyler için de güne bir motivasyonla, bir heyecanla uyanabiliriz. Maalesef ki biz işte sosyal medya, dijital dünyanın da etkisiyle çok büyüğe doğru bakıyoruz. Yani zihnimizde ulaşmak istediğimiz şey, o gördüğümüz şey, zihnimizde o kadar böyle tasarlıyoruz ki ben bunu elde etmeliyim.
1: Doğru.
0: O bizi aslında bir anlamda amaç gibi görünse de amaçsızlaştırıyor. Çünkü bir sabah uyandığında ona ulaşmış olmayacaksın. Ertesi sabah da olmayacaksın.
1: Nasıl olsa ulaşamayacağım diye de bu sefer kökten amacı yitiriyoruz.
0: Uyanıyorsunuz diyorsunuz ki bugün de ulaşamadım, bugün de ulaşamadım, bugün de ulaşamadım. Alın size rutin, sıradan, sıkıcı, amaçsızlık.
1: Doğru. Telefonumuz var sevgili hocam.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ay ne güzel böyle enerjik bir ses. Dinliyoruz efendim sizi.
1: İyi yayınlar hanımefendi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben ismini vermek
0: Tamam,
1: istemiyorum.
0: hiç sorun değil. Biz sizi böyle isimsizce güzel sesinizle dinliyoruz.
1: Ben emekli öğretmenim. 25 yıl önce emekli oldum. Biz 5 kız kardeştik. 8 yaşında annemi kaybettim. Annem şöyle doğum üstünde vefat etti.
0: Ha, anladım.
1: Hep doğdukları erkekler ölüyordu, kızlar yaşıyordu. Sonra babam anneme doktor demiş ki en son doğumunda sen bir daha doğum yaparsan öleceksin. Annem de babamdan saklamış. Annem bize çok düşkündü. Nasıl desen yani yemedi, yedirdi, giymedi, giymedi.
0: Hani
1: o kadar bir
0: anaç
1: düşkündü.
0: Anne.
1: Ondan sonra annem maalesef doktorun dediği gibi doğumda vefat etti. Kızdı. Doğduğu da ölü. Oldu. Ölü kız çocuğu. Ben rüyamda bile anneni böyle suçluyorum. Her zaman suçluyorum. Diyorum ki anne madem bize bu kadar düşkündü neden doktorun dediğini babamdan sakladın? Rüyamda bile anneme böyle sitem ediyorum. Sonra babam evlendi. Evlendikten sonra da biz tabii ki anne gibi olmuyor. Çok çileler çektik. Üvey annem geldi. En küçük kız kardeşim, ablam 10 yaşında, ben 8 yaşındaydım. En küçük kız kardeşim de 5 kız kardeştik. En küçük kız kardeşim de 1,5 yaşındaydı. Düşünün. Bize ninem baktı. Sonra babam bir sene sonra evlendi. Evlendikten sonra 5 kız köyden bir kız aldı evlenmemiş. Sonra 5 kız gelmez diye demiş ki ben 2 kızımı amcama yollayacağım İstanbul, ama abime yollayacağım. Biz hiç o zamana kadar Iğdır'ın dışına çıkmamış geldik İstanbul'a. Amcamın evine tabii ondan sonra. Yani şeyde de büyük bir üzüm bağımız vardı.
0: Sorunuzu da alalım da hocamın cevap verecek
1: yani,
0: süresi kalsın
1: yani,
0: size.
1: Annem öldükten sonra babam bizi resmen köle olarak çalıştırdı yani. O şeyde. Ama babama da rüyada söylüyorum mahallede doğumdan ölenler vardı. Onların babaları evlenmedi arkadaşlarımın. Ona da şey yaptım.
0: Kızdınız.
1: Sonra
0: yani aslında
1: babam...
0: özetle anne babaya o kızgınlık, küçük yaşta gelen kızgınlık hiç geçmedi. Bunu soralım değil mi hocamıza?
1: Evet, babama da...
0: Evet hocam aslında sorumuz bu. Tabii ki çok zor şeyler yaşadığı için de bize de bunu bütün detayıyla anlatmak istiyor. Çünkü hiç kolay şeyler yaşamamış. Hanımefendi bir örnek ama nice örneği de var. Hepsi adına da sormuş olalım.
2: Konu ölüm olunca fark ettiniz mi? Konu ölüm olunca insanlar içindekileri dökmeye ne kadar aslında istekli oluyorlar. Çünkü hiç dinlenmemişler ki. Bunlar konuşulmamış. Diyorum ya biz çok hayatta en çok karşılaştığımız hayatın gerçeği olan bir şeyi biz gerçek anlamda konuşmaktan hep kaçınıyoruz. Hep içeride kalıyor. Ve birikiyor. Ve burada işte anlatılabilecek bir yer bulduğunda artık o birikenleri dökmeye başlıyor insanlar. O yüzden bu konu çok uzun konuşulabilecek konular bunlar. Çok uzun anlatılabilecek. Bir eksiğimizi de gösteriyor bu bize. Biz demek ki toplumca yeterince iyi dinleyici insanlar değiliz. Hatta yeterince iyi bile demeyeyim çok çok alt seviyelerdeyiz. Sizi dinleyen birini bulduğunuz anda o yüzden içinizdeki her şeyi dökmeye bir bir başlayabiliyorsunuz. Şimdi hanımefendinin öyküsünde şunu görüyoruz. Erkek çocuk. Ben bir tahminde bulunacak olursam annesindeki bu kadar isteğin yani doğuma isteğin
0: bir umut erkek olur.
2: Bir umut erkek olur. Yani anne de aslında kendi

0: kendisini yetersiz ve suçlu hissediyor. Bu bizim kültürümüzde yine klasik şeylerden bir tanesi. Erkek doğuramamak. Bizi tarih derslerinde de öğretilirdi ya. Mesela işte oradaki kraliyet ailelerine. Bu sadece bize özgü de bir şey değil.
1: Evet.
0: Dünyada işte o kraliyet, monarşi sistemlerinde erkek çocuk devraldığı için erkek çocuk dünyaya getirilmediğinde
1: taht
0: kadın
1: kaybetmekte
0: evet,
1: demek.
0: Kadın değiştiriliyor, yeniden evlilikler olmaya başlıyor. Ama tabii ki teknoloji, bilim şunu gösterdi. Erkek geni kadından gelmiyor.
1: Evet.
0: Onu da biliyoruz artık.
1: Evet, bunu belirleyen aslında erkek oluyor. Yani evet, bir kız çocuğu olmuyorsa bu hani kimseye suçu değil tabii de erkek aktarımı olmadığı için.
0: Bunu maalesef hala çoğu insan bilmiyor. Bu yüzden kadın kendisini hala suçlama devam ediyor. Ben erkek dünyaya getiremedim. Böylece yetersiz hissediyor. Yetersiz hissiyatlarıyla birlikte onu tekrar tekrar denemeye çalışıyor. Bakın doktor ölürsün demesine rağmen
1: ve
0: o kadar güçlü ki bu yetersizlik hissi. Yani ölümü göze alarak bir erkek dünyaya getirmeye çalışıyor. Kendisini annesini suçluyor neden yaptı. Aslında temel nedeni bu. Anne kendini zaten yetersiz hissediyor. Biraz o anne tarafından da bakabilirseniz o yetersizlik hissiyatlarını görebilmeye başladığınız anda kişi artık o öfkeden biraz ayrışabiliyor. Yani anneyi suçladığı o öfkeden biraz daha ayrışabiliyor. Biraz daha gerçekçi bakmaya başlayabiliyor. Bunları görebilmek önemli. Orada kız çocuklar var ya, doğal olarak kız çocuklarına da şu, yani erkek daha iyi görüldüğü için içten içe kız çocukları da yetersiz hissetmeye başlıyor. Böylece yetersiz hissederek büyüyen çocuklar, kız çocukları dünyaya geliyor. Onlar da bir gün anne olduğunda yetersiz hisseden annelere dönüşecek. Bakın ay kendi annesinin kaderini yaşamaya doğru gidiyor. O zaman yetersizlik hissiyatlarıyla baş etmek, mücadele edebilmek gerekiyor.
1: Evet, yani ne kadar işte aktara aslında mutsuz nesiller yetişiyor. Bir de hanımefendinin babaya da şöyle bir öfkesi var. Arkadaşlarımın babaları evlenmemişti annelerini kaybettiklerinde diyor. Yani babanın başkasıyla evlenmiş olması da mesela hanımefendinin affedemediği bir duygu. Bu birçok çocukta da oluyor aslında.
0: Tabii
1: Boşanmış ailelerde niye evleniyor ki diyor. Eğer arkadaşlarınki hele ki evlenmediyse.
0: Tabii ki. Burada da tabii o yeterince iyi açıklanmamıştır muhtemelen. Çünkü bu evlenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor birine. Bir ölümünden sonra, eşinizin ölümünden sonra tekrar evlenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ama çocuğun şunu bilmesi çok önemli. Yani gelecek kişi onun annesinin yerine gelmiyor aslında. Anne rolüne gelmiyor. O kişi, baba kendisine bir eş seçiyor. Hayatı paylaşacak ya da paylaştığı hayatı kolaylaştırabilecek birini seçiyor. Yani bu çocukların faydasına da olabilir. Evet. Tabii ki seçtiği kişi önemli, çocuklara davranışları.
1: Tabii doğru. Burada kötü davranan maalesef bir seçilmiş eş
0: evet.
1: var.
0: Ama mesela 8 yaşında kaybetmiş. Şimdi 8 yaş değil mi? Erken bir yaş. Daha tam ölüm 8'den sonra başlıyor anlamlandırmak. Tam o anlamlandırma dönemde şöyle algılanıyor çocuk tarafından. Yani anne onu terk etti, işte iyi, yeterince iyi değildim de gitti diye düşünürken yerine yeni birini getiriyorlar, koyuyorlar. Al senin yeni annen. Hadi buna sevdir kendini.
1: Evet.
0: Yeni acaba o da gidecek
1: şey
0: mi?
1: Çıkıyor çocuk için değil mi?
0: Evet,
1: kendini
0: evet.
1: kabullendirmeye, onay süreci yeniden. Hocam hemen bu bağlamda aslında şunu da sorayım. Boşanmış çiftler mesela yeniden evleneceklerse bunu çocuklara nasıl izah etmek lazım? İşte çocukların yaşları da böyle 8 ile 15 arasındaki çocuklarsa.
0: Aynı kişiyle değil bahsettiniz değil mi? Farklı kişiyle
1: yok,
0: evlenecekleri
1: zaman.
0: Yok,
1: hanımefendi için sormadım. Ha, evet evet farklı,
0: farklı
1: kişilerle.
0: Kişilerle
1: evet. Boşandılar. Anne başkasıyla evleniyor. Baba başkasıyla evleniyor.
0: Yani çoğunlukla çocukların tepki vermesi çok doğal. Bunu zaten doğal karşılamak lazım. Öncelikle bunu bir göğüs gerelim. Yani çocuk ben istemiyorum demesi gayet hakkı. Çok doğal. Kendimizi yerine koyalım. Çoğumuz istemeyeceğiz zaten.
1: Evet.
0: Bununla göğüs gerebilmek önemli. Yani açıklarken bir kere şu işte çok önemli. Yani annenin yerine gelmiyor. Yani biz boşandığımızda şunu diyebilmek önemli. Yani senin anne babalığından feragat etmiyoruz. Bu bizim problemimiz. Sizinle ilgisi yok. Biz kendimiz anlaşamadığımız için ayrıldık. Yeni gelecek kişinin de tekrar evlenen bu senin annenin yerine gelmeyecek. Sen annenle hayattaysa ilişkine zaten devam ediyor olacaksın ya da babanla. Onu zaten devam edeceksin. O problem yok ama bir problem olursa lütfen konuşalım. Duygularını, tepkilerini dile getirmesine izin verelim. Bu kabullenme, şu kabullenme anlamına gelmiyor. Susturdum çocuğu. Tamam, ben kararımı verdim, evleneceğim dedim. Çocuk da sustu, hiçbir şey demiyor. O kabullendi anlamına gelmiyor. O tepki içe atılıyor artık. Tepkisini vermesine izin verebilmek çok önemli. Yani bir tepkin varsa dile getir. Konuşalım. Konuşamasak bile dinleyelim.
1: Evet, yani çocukla iletişim.

0: İletişim çok önemli. O iletişimin tonu da tabii çok önemli
1: Hı.
0: herhalde, değil mi? Yani böyle ben şunu da biliyorum ki çocuk işte hayır başkasıyla evlenemezsin diyor ve anne ya da babadan biri çok sevdiği birinden sırf bu yüzden vazgeçiyor mesela. Ben
1: Hı.
0: işte öncelikle anneyim, ben öncelikle babayım ve fedakar olmalıyım. Çocuklarım her şeyden değerli. Bu da doğru değil
1: Bu
0: herhalde.
1: evet, bu aslında yanlış bir inanış. Yani siz hayatınız sizinle ilgili bu derece önemli kararları çocuğunuza verdiriyorsanız her kararı, tamam bunu da verdir. Yani çocuğunuz şunu dediği zaman, ben örnek veriyorum, 8 yaşında çocuk, ben okulu bırakıyorum, gitmiyorum.
0: Tamam.
1: Tamam diyor musunuz?
0: Denmez elbette ki.
1: Yani çok önemli kararları bile ona bırakmıyorken sizinle ilgili hayatınızdaki belki alabileceğiniz en önemli kararlardan birini çocuğun kararına bırakamazsınız. Yani onu ikna etme yoluna ve onun tepkilerini yaşama yoluna gidersiniz en sağlıklı olarak. Burada hiçbir şey yapmayı bilmiyorsanız sadece dinleyin, o bile yeter. Yani ne yapacağınızı bilemediniz mi? Bırakın tepkisine izin verin. Öfke mi ne çıkıyorsa aktarsın. Tıpkı bizim terapilerdeki gibi. Dinleyin sadece. Hiçbir şey söylemek zorunda bile değilsiniz. Akıl vermek zorunda değilsiniz ki bu akıl verme çoğu zaman kötü bir yöntemdir.
0: Evet, kısacık araya gideceğiz ama dönüşte şunu da soracağım hocam. Hele ki karşıdakini çok seviyorsanız hayır demek istediğiniz birçok şeye evet diyorsunuz. Kırmadan hayır demenin bir yolu var mı? Sevgili hocama bunu da soracağım. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzul.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
16: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
17: Getir, bir mutluluk getir.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Arkadaşlar!
5: Vaz!
4: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
10: Alarko Klima, gerçek konfor.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinxat.
2: Günaydın Türkiye.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Koçaklı Festival şimdi

0: Evet, araya gitmeden önce hocama şunu sormuştum. Birini kırmadan hayır diyebilir miyiz? Böyle bir yöntem var mı?
1: Karşınızdaki kişi kırılmıyorsa diyebilirsiniz ama karşınızdaki kişi kırılgan bir yapıya sahipse
0: Aha.
1: siz hayırı en yumuşak halinizle isterseniz söyleyin, o kırılacaktır zaten. Fakat zaten asıl problem şu. Belki de şuna odaklanmak gerekiyor. Acaba kırar mıyım düşüncesine. Karşınızda çok kırılgan bir insan varsa onu kırmamaya çalışmak dünyanın en yorucu işlerinden biri olabilir. Çok enerji sarf edersiniz onu kırmamaya çalışmak için. Bir sonra durup düşündüğünüz zaman ya ben bu kadar enerji harcıyorum bu insanı kırmamak adına da şunu hiç düşünmeyiz. Yani bu karşıdaki insanın da kırılmamak için neler yaptığını ya da bir çabası var mı? Klasiktir ya şunu deriz. Yani bir adım atıyorsam o da atacak. Yani hep ben gitmeyeyim oraya ya da hep o gelmesin. Değil mi? Bir denge oluşturmaya çalışıyorsak. O zaman ben karşımdaki insanı kırmamaya çalışıyorsam mümkün olduğunca o da mümkün olunca kırılmamaya çalışsın. Çok alıngan yapıdaki insanlar böyle en ufak eleştiride dahi böyle inanılmaz yüksek tepkiler verebilen insanlar da vardır. Şimdi bunları kırmamaya çalışmanız mümkün değil.
0: Evet, o zaman yol kırmamaya çalışmak değil de ilişkiyi belki bir yeniden gözden geçirmeye çalışmak.
1: Kendi önce sınırlarımızı belirlemek. Bu tıpkı şöyledir. Bir ülke düşünün. Hiçbir gelen kişi de bir sorgulama hiçbir şey yapmıyor. Herkes girer.
0: Doğru.
1: Yani
0: Ne
1: sınırınız yoktur
0: güvenli
1: artık.
0: kalır, ne kaynaklarınız
1: Kesinlikle
0: tükenir, her şey
1: sınırınız
0: tükenir.
1: yoktur. Yani şunu bilemezsiniz. Kim zarar verir, kim vermez.

0: Bilmez.
1: Hı.
0: Biz de bireysel olarak sınırımızı kaldırırsak şunu bilemeyiz. Bana kim zarar verecek, vermeyecek. Zarar verebilme potansiyelini göze almışsınız demektir o. Ki genelde hayır diyemeyen insanlar çoğunlukla şundan yakınırlar. Ben onun için o kadar çok şey yapmama rağmen
1: Tabii.
0: o benim için bir şey yapmadı ya da beni çok kırdı.
1: Hı.
0: Beni çok üzdü, bana kötü davrandı. Böyle derler. Ama bir bakarsınız ki sınır yok, girmiş çıkmış isteyen.
1: İlk sınır koyduğunda da tepki şu oluyor: sen çok değiştin. Sana bir haller
0: Hı.
1: oldu, değil mi? Bu tepkiyi de belki göze almamız gerekiyor.
0: Buna genellikle bize terapiye gelen insanların aileleri söyler. Şimdi genellikle insanlar bize şöyle derler. Hocam işte bir süre sonra mesela terapilerden bana ailem şöyle tepki veriyor. Sana yaramadı. Yani
1: Çünkü
0: psikiyatriste gitmek
1: istediğin
0: sana iyi
1: şeyden
0: gelmedi.
1: çıktı.
0: Bu ilaç için de geçerli. Yani bu ilacı kullanmak sana iyi gelmedi. Çünkü
1: Hı.
0: ilacı kullandıkça biraz daha artık daha az duygusal ya da o tepkileri daha kontrol edebilir hale geldi. Ya da terapi sonucunda
1: Farkındalık da
0: geldi.
1: artıyor tabii.
0: Bu o karşı tarafın hoşuna gitmiyor.
1: Hı
0: Yani bu şu demek aslında. Önceden her dediğimizi yapardın. Hiçbir
1: hı.
0: şey hayır demezdin. Şimdi diyorsun demek ki iyi gelmedi sana.
1: Hı.
0: Yani insanın gene çıkarcı bencil doğası devreye giriyor orada. Ama burada insanın dediğim gibi sınırını koruyabilmesi yok olmamak için.
1: Hı.
0: Herkesin girip orayı çiğnememesi, basıp geçmemesi için üzerine. Vatanı korumak gibi bir şey bu yani.
1: Evet, hakikaten kendi kişiliğimizi korumak için
0: Korumak.
1: o sınırları ve kurallarımızı, prensiplerimizi çok net belirlemek lazım. Bunu
0: Kesinlikle.
1: işte eşe de yapmak lazım, arkadaşa da yapmak lazım, çocuğa da yapmak lazım. Yani şu an ben onu hiç çocuklara yapmadıklarını da gözlemliyorum hocam. Yani demin dediğimiz gibi, hani okula gitmiyorum, neredeyse tamam gitme denecek hale gelmiş. Onlara çok böyle büyük insan statüsü yüklenmiş, nice çocuk görüyorum.
0: Burada yine önemli nokta sınır çekeyim derken bazı insanlar bu sefer kimseyi almıyor.
1: Aa, evet, bir de o var.
0: Yani bu sınırın özelliği şu değil. Yani Çin Seddi çekmiyoruz oraya. Bizim niyetimiz oraya Çin Seddi'ni kurmak değil. Bizim oraya giriş çıkışı bizim kontrol edebileceğimiz bir sistem kurabilmek. Yani daha esnek. Ne böyle herkesin girdiği ne de Çin Seddi gibi kimsenin giremediği bir sınır çekmek değil. Seçebilelim.
1: Vizeli,
0: Evet.
1: vizesiz değil ama vizeyle de şartları karşıladığında
0: Kesinlikle
1: girebilecek
0: seçmeyelim.
1: kadar sınır
0: Bazı
1: belirlemeliyiz.
0: ülkeler vardı çok uğraşırız vize alamayız
1: Aynen.
0: yani. Öyle de
1: O
0: değil.
1: kadar da
0: O
1: değil.
0: kadar da değil.
1: Evet.
0: Seçebilelim. Yani
1: Aha.
0: seçebilmeyi öğrenmek lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok keyifliydi.
0: Rica ederim.
1: İnşallah önümüzdeki hafta tekrar sizinle devam ederiz kaldığımız
0: Tabii ki her
1: yerden.
0: zaman.
1: Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik ama yarın buluşma saatimiz yine aynı. 11'de biz inşallah burada olacağız. Sizleri de yeniden bekliyoruz.

0: Günaydın. Hoş geldiniz ve Aslı ve ekranlarına günün en lezzetli anına. Nasılsınız? Keyifli, neşeli, bol bereketli bir gün olsun. Bizler çok hazırız sizler için. En güzel tariflerimizle ve tabii ki en güzel sohbet muhabbetimizle geldik. Bakalım sizler için neler yapacağız? Öyle bir tarif var ki pirinç yufkasından çok yöresel bir lezzet hazırlayacağız. Hem hamur olmasın ama o lezzetten de geri kalmayalım diyorsanız izleyelim neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Pirinç yufkasının ince ve hafif yapısıyla hazırlanan, iç harcıyla buluştuğunda farklı dokular sunan geleneksel esintili, yaratıcı bir yorum. Pirinç yufkasından gırık. Yeşil tonların hakim olduğu nohut bazlı kremamsı yapısıyla ferahlatan ve besleyici modern bir meze. Yeşil humuslu meze. Havucun doğal tatlılığının yumuşacık dokusuyla buluştuğu ismi gibi hafif ve etkileyici bir tatlı deneyimi. Havuç rüyası. Frambuazın ekşiliğiyle kerevizin kendine has aromasının cesurca buluştuğu dengeli ve farklı bir salata. Frambuazlı kereviz salatası.

0: lezzetin bir araya geldiği, görsel olarak dikkat çeken ve her lokmada farklı bir tat sunan eğlenceli kurabiyeler. Üç renkli kurabiye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Hadi gelelim.
2: Nasılsın Serpil Hanım? İyi misin? Maşallah.
1: İyiyim çok şükür.
2: Sabah 6'da başladım güne.
1: Oh ne güzel. Ne güzel.
2: Gayet enerji, gayet dinçtim. Ondan sonra işte
1: diyorsun.
2: Oluyor bir şeyler. Ya bak düşüyor. Babam hep bir şey söyler. O kadar doğru ki. Sen ne yaparsan yap, sen ne kadar moralini iyi tutmaya çalışırsan çalış, insanoğlu gelir senin moralini bozacak bir şey bulur. O yüzden hayatındaki az ve öz insanları seçip bir kere, 10 kere düşünüp bir kere konuşacaksın. Her ama aklına geleni konuşursan yarı yolda kalırsın.
1: Sana bir şey söyleyeyim bak. Ne, diyorlar ya ne çekerse insanoğlu dilinden çeker. Gerçekten öyle bak. Düşün.
2: 10 kere düşün. Bir kere konuş yani.
1: Kimi yok yani.
2: Çünkü gerçekten kalp kırmak çok kolay. Sonrasında telafi etmek, toparlamak mümkünatı yok.
1: Diyorsun gerçekten ki enerjimi emiklediler.
2: Evet evet. Sabah bir şeyim oldu ama tabii ki bizim enerjimiz bitmez. İzleyicimizin karşısında biz şıkır şıkır olmaya alışmışız. Sanıyorlar ki gülüyoruz diye mutluyuz. Bu da günün sözü olsun efendim.
1: Çok şükür.
2: Pirinç yufkasından gırık yapıyoruz. Yani yöresel bir lezzet hazırlıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Ben gırığı çok seviyorum diyorsunuz. Çok. Ama dışındaki hamurundan ötürü yiyemiyorum diyorsunuz. Kilo alıyorum diyorsanız o zaman gelsin. Pirinç yufkasından gırık nasıl yapılır? 9-10 adet pirinç yufkamız var. Yufkaları ıslatmak için tabii ki su kullanacağız. İç harcı için 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber ve tavuk suyu sunumunda süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz olacak. Efendim ve başladık günün tarifine.
1: Bu arada hatırlarsın değil mi Nermin şeyi?
2: Hatırlarım yıllar öncesinde yapmıştık.
1: Evet ve zaten bu böyle bir yemek bizim Türk mutfağında vardı. Ciddi ciddi sayemizde, desteklerimizle popülerleşip hayatımıza girdi iyicene.
2: Evet ben
1: sosyal medyada o kadar çok dönüyor
2: ki. Yıkıldı çünkü artık herkes yörenin lezzetinin farkına vardı. Herkes artık infüze eden yemek sayfaları var. Hakikaten helal olsun. Eskiden hep böyle popüler tarifler paylaşılmaya çalışırdı. Artık herkes yöresine gidiyor. Bu güzel oldu.
1: Bir de örnek olduk şey oldu. Bizden tarif de hani kolay buluyor.
2: Gitmiyor. Aynen öyle. Bizden tarif de dediğin gibi elimizde kalmış oluyor. Biz de tam böyle doğru olarak ekran başına getirmeye çalışıyoruz. Gırık biliyorsunuz yılların tecrübesi yani atalarımızdan günümüze gelmiş en lezzetli besleyici tariflerden bir tanesi. Nasıl akıl edilmişse dışına hamur yapılıyor içli köfte gibi haşlama şeklinde pişiriliyor. Çok enteresan.
1: Yoğurt sarımsağı batır batır ye. Bu arada benim Buğra'ya geçen hafta yaptım.
2: Sen pirinç yufkasından mı yaptın?
1: Yok onu ben Buğra'ya normal hamurla yaptım. Biliyorsun biz kaç sene önce de seninle normal hamurla yaptık.
2: Yaptık.
1: Sene önce.
2: Evet evet.
1: O da çok keyifli oluyor. Hatta benim oğlum şey dedi Nermin. Anne görüntüsünden çok daha lezzetli bir şey bu. Şimdi bence gluten alerjisi olan izleyicilerimize
2: bir böyle kilo istemeyenlere bence güzel, ideal bir şey. Çünkü biz hanımlar hep böyle son güne bırakıyoruz diyet olayını. Şimdi tabii burada Haziran'a bir şey kalmadı. Yaz tatilleri başlayacak. Fit olmak istiyoruz. Güzel giyinmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bu tarz hamur işlerinden uzak duracağız. Ama tabii ki ağzımızın tadını da bozmayacağız. Hem lezzetli hem de sağlıklı beslenmeye devam ederken hamursuz güzel bir gırık yapacağız sizlere bugün.
1: Hoppa.
2: Ve bugün Beyaz TV izleyicilerine özel harika bir yemek takımını açıklayacağız. Yanında da efendim hemen gördüğünüz o efsane küçük tencere setini vereceğim. Bilginiz olsun.
1: Onu gönder salçayı ortasına çar kavururuz diye düşündüm.
2: Aynen biraz soğan. Bunu da bir tık kavurmasını seviyorum yağında.
1: Ben de seviyorum onu.
2: Bir tık seviyorum. Sizin vaktiniz varsa önden koymayın. Bir tık soğanı böyle hafif karamelize ederseniz çok daha lezzetli hale, çok daha lezzetli boyuta geçiyoruz. Şöyle biraz da pirinciyle kavuralım. Böyle işte ya hayat. Valla sabahın 5, tabii 6-10 varken kalktım.
1: Hay derdine ne oldu o saatte kalktın ki?
2: Tam ezan okuyor o saatte.
1: Aha.
2: Dedim namazımı kılayım normalde dönüp hayır, bir tamam, yarım saat yatmadım daha uyuyorum. Sonra dedim kalkamıyorum. İyice böyle gözümü kapatıyorum. Böyle yarım

0: göz açık geziyorum. En iyisi dedim ben dedim. Kalk Nermin. Bir de hanımları birazcık Nermin Öztürk sayfamda morallerini yükseltiyorum. Birazcık önerilerde bulunuyorum. Enerjileri yerine gelsin. Bana ne bak yapıyorsun? Bu sabah yayın saati iyi oldu. İzleseydin storylerimi görürdün ne yaptığımı.
1: Ya ama ben daha o saatte şey yapamadım.
0: Saçınızı fiyonk yapmışsınız Serpil Hanım. Hediye evet. Paketi gibi olmuşsun.
1: Evet Hatice bugün bunu münasip gördü. Ben de sevdim. Ama güzel oldu.
0: Bir dön bakayım arkana.
1: Ha, döneyim değil mi?
0: Dön dön. Hediye paketini bir görsünler. Kaldırma gerek yok kafanı.
1: Heh. Güzel oldu ama değil mi?
0: O, güzel oldu.
1: Ben de sevdim. Güzel olmuş hatta.
0: Fiyonk yapmış.
1: Tam gülmediğine göre iyi.
0: Hatice güzel yapmış.
1: Ya kızım bir el kabiliyeti var Nermin.
0: Var var becerikli Hatice'miz.
1: Bir saç yapıyor sanırsın ki 40 yıllık kuaför.
0: Çok söylemeyelim bir şona kalmasın.
1: Tamam sustum.
0: Susalım.
1: Sağ olsun arkadaşımın ellerine sağlık.
0: Efendim salçamızı koyuyoruz. Biraz renkli bir iç harcı oluyor. Efendim pirinçli soğan kavruldu. Bakın karabiberi, kimyonu, pul biberi ve nanesiyle inanılmaz bir baharat cümbüşü var dırığımızda. Ne kadar güzel bir yöre ya. Ne kadar güzel bir yöre lezzeti.
1: Bir de suyun içinde pişirmeyeceğiz. Hamuru biz suda pişiriyorduk biliyorsunuz. Mantı gibi değil mi?
0: Bu çok farklı bir şey. Direkt buharda pişecek yani. Düşünebiliyor musunuz? Altta suyunu koyacağız. İki kat buharda pişeceğiz. Çok güzel. Efsane bir lezzet hazırlıyoruz. Günün ilk tarifiyle başladık. Hanımlar evlerini toparladı. Çocuklarını okula gönderdi. Ve ekran başında Nermin Öztürk'le günün menüsünü belirliyor. Çok şanslısınız kızlar. Bugünkü tarifler çok iyi değil mi Serpiko?
1: Ben söyleyeyim. Böyle ana yemekli şeyli nefis olacak.
0: Biz yaparız. Bu arada
1: ne olur pirinç yufkası yok bizde demeyin. Yapmayın pirinç yufkasıyla istiyorsanız. Değil mi?
0: Normal yapsınlar.
1: Mis gibi un, su, tuz. Hamurunda da hiçbir şey
0: hamurunda
1: yok.
0: Hamurunda da hiçbir şey yok. Ama pirinç yufkasıyla yapsınlar. Her yerde var artık.
1: Yok var. Ama hani bunu bulabilirler.
0: Aynen. Zayıf olsunlar diye ben özellikle pirinç yufkasını söylüyorum. Hamur yemeyelim ya. Artık hamur yiye yiye hamur olduk.
1: Ya işte mübareğin keyfi de orada be. Valla. Bence gayet keyifli oldu Nermin'im.
0: İçine suyumuzu koyalım.
1: Sıcacık tavuk suyumu da vereyim.
0: Yok bakalım. Evet efendim biraz daha geçirelim.
1: Ne diyorsun? Sanki iyi gibi hissettim ha?
0: Bir tık daha gelirse en azından şey mi olur dedim.
1: Çok şey
0: pirinci
1: yapamadım.
0: Kıt kıt kalmasın.
1: Şey olacak ki buharlı. Şunu da vereyim daha vermeyeyim.
0: Aa, o yeterli. Evet.
1: Şimdi.
0: Ve kapağını kapatıyoruz kıymetli izleyenlerim. Biz sıradaki tarife geçeceğiz. Birazdan maydanozunu ekleyeceğiz ama altını kapattıktan sonra.
1: Hı hı.
0: Ben bugün ikinci tarifi.
1: Ne istiyorsun?
0: Üç renkli kurabiye mi yazmışım emin misin?
1: Verelim Nermin'e.
0: Evet, üç renkli kurabiyeyle başlayalım. Evet, dakika dün sınırı şey olmasın dedim.
1: Evet onu bir atarız biz zaten. O kaşığını da istersen oraya koy. Ben bunu alayım sana.
0: Aynen o burada dursun dedim. Evet. Üç renkli çok farklı bir tarif yapacağım. Şimdi kurabiye deyip geçmeyin. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şunu söylemek istiyorum. Her şekilde değerlendirebileceğiniz, saklama kabına koyabileceğiniz, renginin, güzelliğinin, lezzetini hiç kaybetmeden 10-15 gün kavanozlarda saklayabileceğiniz bir tarifle geldik.
1: Tek hamurla yapacağız bunların hepsini.
0: Evet tek hamur tek yapacağım. Hamurla. Sonra sana vereceğim kakaoyu.
1: Hay doğru. Eldiven takarım ben sen rahat ol.
0: Hamurunda 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya aldığı kadar un, kakaolu kısmında 2 yemek kaşığı kakao. Kaplamak için 1 adet yumurta akı, fındık kırıntısı, beyaz çikolata, diğerlerini kaplamak için 200 gram sütlü çikolata, Hindistan cevizi, toz, Antep fıstığıyla taşlandıracağımız noktası var.
1: Ben şimdi senin şeyi kaçırdım. Fındık dedin. Nereye koydun kartını?
0: Pardon.
1: Fındık kırıntısı ve beyaz çikolatası. Sütlü çikolatası.
0: Şimdi efendim.
1: Hindistan cevizi ve şey.

0: Yani biraz eritsek mi bilemedim.
1: İster misin yoğurayım? Elimin sıcağıyla
0: O
1: eritince.
0: ne? Ha
1: Şimdi
0: oyun.
1: orayı çözeceğim. Aha.
0: O şeyin graait.
1: Yok o tarafı evet. Gırığın o.
0: Evet. Şimdi
1: İster misin? Benim
0: efendim
1: ellerim sıcak.
0: taktım eldiveni. Şöyle olmadı sana veririm. Şöyle birazcık yumuşatıyorum tereyağını elimle. Çünkü çok eritince maalesef istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsunuz. Şöyle içine bir su bardağı yağ mı ekliyorum? Serpil Hanım yumurtamı kırarsanız sevinirim.
1: Kıracağım şu kakao ve çikolata orada. Şöyle yapayım hatta dur.
0: Şöyle bir
1: Akını ben
0: yandan
1: alacağım, sarısını sana vereceğim.
0: yağını eritiyorum avucumda. Şimdi bu tarifte önemli olan ununu yeterli miktarda vermeniz. Çünkü ununu yeterli miktarda vermediğiniz takdirde ister istemez kırılmalar oluyor, dağılmalar oluyor. Şöyle pudra şekerini üstüne koyuyorum ve pudra şekeriyle aynı şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyorum. Kabartma tozunu onunla vereceğim. Şöyle biraz aromalandırıyorum tarifimizi. Elimin sıcağıyla eridi. Şöyle birazcık üstüne unu ekleyip onun da üstüne kabartma tozunu veriyoruz.
1: Çikolatalı Hindistan cevizi.
0: Şöyle yoğurmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet. Elden ayrılana dek unu vermeye devam ediyoruz.
1: Ama buradan zaten ikiye yarısı kakaolu olacak ya. Onu biliyorum farkındayım. Şey.
0: Ben de biliyorum. Ne oldu?
1: Kendimi sorguladım. Kendimi bir sorguladım.
0: Sorgulama. Her şey akıyor, yolunu buluyor. Yeter ki kalpler bir olsun.
1: Diyorsun ki
0: Gönüller
1: su akar yolunu
0: kırılmasın.
1: bulur.
0: Vallahi bak her şey yapılır. Dediğim gibi sadece şunu unutmayın. Kırdığınız ve kırıldığınız nokta bir daha aynı olmaz.
1: Çikolatam acaba şey yapsam mı gidip?
0: Versene sana bir kaba tabak vereyim. Kakaolu yiyor. Çok güzel oldu bu. Çok benimkini koyultmadan sana vereyim ki rahat karıştırasın.
1: Geldim. Geldim. Şu benim için iyi midir?
0: İyi.
1: Göndereceğim.
0: O iyi
1: Burada
0: sana.
1: kakaomu ben böyle minnacık bir sulandırayım ya.
0: Ama daha un alması lazım.
1: Alacak tamam. Unumu onu da öyle ekleyeceğim. Bunu
0: Yo, bence hamur çok gevşek yer. Ama
1: parlak olur.
0: eldivenle tak, tırnakların kenarları şey olmasın.
1: Şuradan bir çimdik su
0: Kak.
1: alacağım ki kakaom biraz parlak olsun ya.
0: Kak, kak kara olmasın. O çok. Çok koyma bak sana
1: Bunu
0: nancı.
1: eklerim. Çünkü kakaom da bayağı var ya Nermin onda. Bak bunu Nermin çocukların beslenmelerine evde kavanoza koy anacığım. Tamam mı? Mis gibi.
0: Bak. Evet.
1: Bir hafta 10 gün
0: Beyaz
1: ye.
0: olanı hamuru ayarladım.
1: Seninki tamam mı?
0: Kız taktırmayayım gireyim bari. Tamam. Sen onu yuvarlamaya başla. Hazır elimde vardı. Ama bu ben sana söyleyeyim mi? Şey oldu, cıvık oldu.
1: Un ver.
0: Şuradan attır bana.
1: Ha, unu vereceğim sana. Dur. Sen hem kendi üstünü halledeceksin hem benim üstümü. İyi mi sana bu?
0: İyi.
1: Şimdi
0: O çok
1: Nermin'im.
0: güzel oldu. Onu al.
1: Hocam onun bana da geliyor. Şimdi bunu aldım. Sıralayıp hangisini şey neye bulayacağımızı orada karar verelim.
0: Farklı farklı rengarenk kurabiyeler yapıyorsunuz. Tek hamur ama farklı 3 kurabiye. Hatta 4 mü?
1: Yok 3 olacak. Kakaolu bir tık da böyle çikolataya batıracağız ki bir şey olsun rengi. Bu arada benim elim yapmaz diyorsun. Gayet de güzel şey oldu biliyor musun? Ne derler?
0: Önden çok yoğurdum ama oyunda. Unu koymadan iyice harmanladım ki una yapıştım mı çünkü çok kötü oluyor toparlayamıyorsun.
1: Ben
0: Erimiyor
1: bir
0: da.
1: tık daha un koydum buna. Sence iyi mi şu an? Bence iyi.
0: Evet.
1: Şimdi böyle hemen alması benim için kolay olacak. Şu iyi midir büyüklük? Çünkü kabartma tozumuz da var, değil mi?
0: Aynen. Bir yandan da gırığımızın iç harcı pişiyor. Haydi
1: Şöyle
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: sıralayacağım.
0: Bakar mısınız efendim ya? Allah'ım, hamurumuzun güzelliği, parlak, şeffaf ve gerçekten çok pratik. Değil mi? Şipşak yoğur.
1: O kadar kısık ki.
0: Tepsiye koyacağız. Fırında güzelce pişecek. Fırından çıktıktan sonra bulayacağız üstlerini yavrucuğum.
1: Tamam.
0: Ama yumurta hakkında bulayacağımızı kakaoluyu fındık yapacağız. Tamam canım benim.
1: Seninkiler
0: Sağ ol
1: öyle,
0: Özlemciğim. Seni
1: benimkiler.
0: 5

0: Duyuyorum Nida. Sor. Yok, kurabiye olmak istemiyorum şu an. Emin ol istemiyorum. Nida'nın bir sorusu var. Az önce Kadir Bey'e de sormuşlar. Eğer bir kurabiye olsaydın hangi kurabiye olmak isterdin? Ben dedim ki şu an kurabiye
1: Ben de
0: falan.
1: hiç olasım yok mesela şu an.
0: Şu an Serpil'le biz aynı kafadayız,
1: gelmedi. Okul şu
0: hissediyorum.
1: an gelmedi o perilerim.
0: Kadir ne kurabiyesi olmak istemiş?
1: O bir yere gidecekti bizi,
0: O
1: çaya
0: da
1: götür. Çaya
0: istememiş.
1: götürecekti. Öyle.
0: Dertler derya olmuş.
1: Sen kaç tane çıkardın? Kaç tane çıktı senin hamurundan?
0: Çıkıyor bir şeyler ya. Devam ki.
1: Tamam.
0: İstiyorsan biraz vereyim sana, ikili yap.
1: Yok.
0: Eskiden yapıyorduk ya. Üç,
1: Ebruli.
0: dört tane.
1: Topu birleştirip.
0: İki tane top yapsana ya. Bak
1: Dur, tamam,
0: göstereyim
1: anladım.
0: izleyicime. Bak iki tane bu kadar bana top ver.
1: Geliyorum ama. Geleceğim şimdi senin. Anladım niyetini.
0: Küçüklüğümüzün tarifidir. Sosyal medyada ilk çıktığımda yani çok yapıyorduk bu tarz tarifleri. Nasıl var ya, takipçi getiriyordu Serpil Ko. Of ya. Ne günlerdi yahu. Şimdi göstereceğim izleyicime. Bekleyin hanımlar, dakikalar sonrasında viral olan geçmiş kurabiyeyi yapıyoruz.
1: Bir tane de ondan gönderelim bakalım. Bir de çok güzel yuvarlanınca şey olurdu böyle. Sanatsal
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: çalışma.
0: Sanatsal bir çalışma falan böyle. Görsel
1: Şimdi.
0: ön planda.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu mevsimde şey hani evet hepimiz böyle bir diyet derdi alıyor falan filan ama abi, bu tarz şeyler de evde bulununca mesela bir kahve içerken böyle bir diye atıyorsun böyle.
0: Yok, sabaha kadar bitiyor. Atmaya vakit kalmıyor maşallah. Sabaha kadar bitiriveriyoruz. Şimdi ne yapıyorduk bunu alınca? Böyle alıyorduk. Bak, gördünüz
1: Yuvarlıyorsun.
0: mü? Bak.
1: Hatırladın mı? Hı?
0: Hatırlamam mı?
1: Yuvarla.
0: Bak, bak. Hop,
1: Çok da yuvarlamıyorduk
0: döndür,
1: kişi
0: döndür,
1: şekli.
0: döndür. Ay, ay, ay. Allah'ım.
1: Bakayım. Böyle. Biraz
0: Vay
1: daha
0: be.
1: dönerse daha çok şey oluyor.
0: Vay be.
1: Kıvrılıyordu. Hatırladım.
0: Bak, dans, dans,
1: Arkasına bir
0: dans.
1: bak.
0: Uf, çok güzel oldu. Bunu Fatma Alam çok güzel yapardı. Serpil. O dizi Ağrı'nı alan. O kadar güzel yapardı ki onun bu kurabiyesini yemekten keyif alırdım. Ama öyle tabii çok yok. Azar azar yiyorsun. Nerede çok? Serpil Hanım.
1: Şimdi sen elini yıka gel. Ben de şimdi burayı hallettim. Unlarımı alıyorum. Ardından aksiyon alıyoruz. Tepsimiz
0: Evet
1: de.
0: efendim. Şimdi
1: Gel.
0: yarım tepsisi piş normal koyulacak. Bu şekilde beyaz gidecek fırına. Tamam mı? Bunlar önce yumurta akına,
1: Sonra
0: sonra fındığa.
1: istersen biraz küçülteyim mi fındığını?
0: Yok, güzel
1: İstiyorsan
0: gözüküyor.
1: komple bula, istiyorsan yarım.
0: Gayet iyi.
1: Ben bunu artık
0: Ben
1: söndürmek istiyorum
0: şöyle yarım
1: sanki.
0: bulamak istiyorum. Allah'ım. Hem pratik, hem görsel ön planda, hem de çok lezzetli olacaksın. Çok yaramaz bir kurabiye olacak Serpil bunlar
1: Bazı
0: bize.
1: pirinçler, Nermin yanına suyun dışında verdiğin her şeyden etkileniyor. Niye acaba?
0: Sence?
1: Söylemeyeyim.
0: Söyle.
1: Şimdi sen burada demlen tatlım bakayım. Hassas ponçikler.
0: Şöyle buluyoruz.
1: Ben benimkileri direkt atıyorum. Ah yavrum, benimkiler direkt. Görüyor musun?
0: Seninkiler direkt giriyor. Seninkilerin başı kel.
1: Az. Sana da.
0: Ali Hoca'nın
1: Aktar.
0: da başı kel.
1: Aktar.
0: Ektirmeye düşüyor mu saçların Ali Hoca?
2: Yo, eksik kalmıştı. Annem de temel
0: Ha. Dişlerini
2: üçüncüyü
0: yaptırdıktan.
2: de alırız.
1: Hey maşallah.
0: Var bir gönlün. Kız şey saçan hoca var ya,
1: Ay
0: neydi?
1: ay dur. Ey.
0: Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ama 4 aydır
1: Nur
0: bile
1: Saçan hocam.
0: yapmasaydın Nur Saçan hocam ya, açık.
2: Kadir saç
0: Bak şey
2: bağışıklığı falan.
0: yapmıyorum. Asla, ne güzel. Allah'ın emriyle evlenmiş hocam. Güzel.

0: Ama ne bileyim işte, biliyor musun, insan kendi yerini koyuyor ya
1: Empati
0: ölen.
1: değil mi?
0: Vah vah gidene demişler ya.
1: Hey hey.
0: Vah gidene demişler ya.
1: Hocam.
0: Allah hocam evleni vermiş. Güzel de kadın almış. Mutluluklar diliyoruz, o ayrı. Bahtı kaderi güzel olsun. Şöyle.
1: Ben bir kere fark ettim. Çimdikliyorum.
0: Serpil, ona göre önce ölme. Önce gitme Serpil.
1: Ama Nermin, ben öldükten sonra bana. Aa.
0: Aa, sen vallahi çıkar
1: Benden sonrası
0: gelirsin
1: tufa.
0: rüyasında. Yok, sen bırakmazsın
1: Ne
0: ortayı.
1: diyorsun?
0: Ben bildiğim Serpil asla bırakmaz Aynen abinin
1: Hortlar
0: peşine.
1: gelirim.
0: Valla eskiden şey vardı ya, Ruslar gitti, ruhu geldi. Onun gibi olur, yemin ederim, sen bırakma. Abime diyorum ben de. Sen bıraksan ben bırakmam kız.
1: İyi dedim.
0: Yok abi öyle bir dünya.
1: Bırak bırak. Onu da bir. Neyse, içim içim konuşayım. Şimdi cevap hakkı da var.
0: Çok farklı da. Bu yumurta hakkı bir daha lazım değil.
1: Değil.
0: Ben onu alıyorum. Ellerimi bir su tutuyorum. Kurabiyeleri önceden ısıttığımız. Bak bugün çok aşamalı tarifler var. Hepsinin sunumu çok ön planda. İzleyicimin bir dakika ekrandan ayrılması tariften kopması demektir. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın ve tariften
1: Boncuk.
0: kopmayın.
1: Boncuk gibi dizdim, görüyor musun?
0: Güzelce açılıma devam ediyoruz biz. Efendim.
1: Buyurun Nermin Hanımcığım.
0: Bunu alıyorum. Önceden
1: Boncuk gibi
0: ısıttığımız,
1: dizdik.
0: aynen, 200 derecelik fırına veriyoruz. Kurabiyenin pişme süresi çok çok çok kısadır.
1: Evet, ona evet,
0: 15
1: fokus.
0: dakikadan 20 dakikadan fazla tuttuğunuzda kurabiyemiz rengi döner ve hoş bir görüntüye sahip olmaz. Ne yapıyoruz? Veriyoruz ama verdiğimizin de arkasında duruyoruz. Bugün seninle birazcık şey yapmak istiyorum, zaman yetişirse. Burada oturmadığımız için bizim büyümüz bozuluyor.
1: Sen
0: Köşemize geçmemiz
1: diyorsun ki
0: lazım.
1: birikti.
0: Kolajenimi de hazırlamadınız bugün zaten.
1: Gerek
0: Canınız
1: yok.
0: sağ olsun.
1: Hiç
0: Ya,
1: benim problemim değil Amno.
0: belli. Belli Serpil.
1: Bu arada lütfen bu cümlelere takılmayın. O biliyor benim niye söylediğimi. O bir
0: Şöyle
1: latife efendim. Latife aramızda.
0: kaldırdık. Üçüncü tarif gelsin. Üçüncü tarif
1: Yani
0: gelsin.
1: fark ettim mi? Burası bir yığıldı.
0: Evet. Havuç, hiç hızlı değiliz. Bunu saracağız daha. Fırındakini çıkacağız, süsleyeceğiz. Hiç hızlı değiliz.
1: Evet.
0: Ama istediğin kadar bunu sarmak bir zaten 10 dakika. Getir Serpil'im. Getir Serpil'im. Anlamıyor. Yemek bilmiyor, anlamıyor. Bugün bu yayın bitmez. Pirinç yufkasına bunu saracağız. Fırındakini çıkaracağız,
2: Ben
0: süsleyeceğiz.
2: 83 yaşında olup da yine burada çekerken
0: Sen
2: burada
0: 83
2: oturursanız
0: yaşın.
2: nasıl eğileceğim, nasıl kalkacağım hiç
1: Tabure veririz senin altına.
2: düşündünüz mü?
1: Tabure.
0: Yalnız 83 çıktı ağzından, fark ettin mi?
1: Ha, olmadı öyle.
0: 83 çıktı ağzından.
1: E ne kaldı şurada 3 sene? Onun lafı mı oldu? Nasıl kaldı? Hepi topu 3 sene ayrı.
0: Havuç rüyası
1: Aramızda
0: hazırlıyoruz
1: üçün beşin lafı mı
0: efendim.
1: olur?
0: Alt zeminde 7-8 adet havuç, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı Hindistan cevizi.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah hep birlikte. 15-20 adet sade bisküvi, muhallebisinde 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı üzeri için 1 paket şanti, 1 su bardağı süt. Hindistan cevizi sunumunda toz fıstığımız var kıymetli izleyenlerim.
1: Şimdi bir aklım karıştı. Sen çok hızlı gidiyorsun, sana yetişemiyorum.
0: Yok, gayet iyi gittim. Hepsini de
1: Yetiştin
0: dizdin.
1: mi diyorsun? Peki, tamam.
0: Evet. Bu 200 gram sütlü çikolatam burada. Yok, sadece o kadar.
1: Tamam.
0: Sütlü çikolatayı koymamış sadece.
1: Yok, o şantinin içinde ya. Geliyor, sütlü çikolata
0: Tamam.
1: yok bunda. Ha. Ya.
0: Süt, Hindistan cevizi. Tamam. Havuçları, ama bir şey söyleyeyim mi? En meşakkatli bir şeyi buraya koymuşsun.
1: Bölümü mü
0: Ne
1: diyorsun?
0: yaptın? Ben anlamadım.
1: Basiretin bağlantı.
0: Vallahi bak. Hor hor hor hor. Har har har har. Har har har
1: Hiçbir
0: sunum
1: şeyin
0: yaz.
1: sonu gelmeyecek daha henüz.
0: Gelmeyecek.
1: Tamam, ben gidiyorum, şey yapacağım. Sen de biraz bisküvilerini kır.
0: Ben sana söyleyeyim, onu ver, rendelesin. Orada getirsin. Evet. Biz bunları yapalım seninle.
1: Ha,
0: Ona vakit
1: muhallebi de
0: er.
1: var
0: Ha,
1: diyorsun.
0: muhallebimiz var. Sen onu ver canıma. Çok boş
1: Yok.
0: kaldı orada, canı sıkılmasın.
1: Makineye mi koysaydım acaba?
0: Makineye koyun, daha rahat olur
1: Tabii,
0: Serpil'im.
1: çünkü ben biliyorum. O 20 dakikada bitmez o.
0: Aşk olsun,
1: Bitmez.
0: o kadar da siz Serpil'im. Beş
1: Deneyelim mi?
0: dakikada biter.
1: Deneyelim mi? Ha, ister misin?
0: Yok
1: Süre
0: yok.
1: tutarak.
0: Ver ver.
1: Gücü yok, kolunun gücü yok. Ben biliyorum.
0: Ben de tencere alayım bir tane o zaman. İzleyicimin biraz kafası karışacak ama böyle kısaca ben özetleyeyim. Gırıkla başladık. Pirinç yufkasına yapacağız. Şu an tavuklu pilavımı altını kapattım. Sadece dinlenmesini bekliyorum. Çok sıcak olursa ben onu saramam. Sence sarabilir miyiz Serpil?
1: Ne canım?
0: Gırığı. Tatlıya girmeden.
1: Çok sıcak ya Nermin.
0: Yufkayı yırtar mı? Bir deneyelim mi? Bence onu verirsek iyi olur. 10 dakikamız var ya. Pişsin arada.
1: Deneyelim.
0: Bence bir onu deneyelim seninle.
1: Ama şey.
0: Çünkü çok izleyicim de dağılacak. Bu kadar aşamalar. Bunu düşünemedik. Evet. Şöyle. Bence çok oyalamaz. Hemen sen de koyarsın şeye, tenceremin içerisine Serpilko.
1: Al canım bunu sen makineden orada geçir.
0: Aynen aynen.
1: Gel. Gel sana takacağım makineye.
0: Şimdi burada pirinç yufkası şöyle herkesin alabileceği tarzda. Bakın şöyle suyla ıslatacağımız bir yufka. Bu bir tık buraya küçük geldi gözüme.
1: Bu parçalamaya devam eder onu, olmaz öyle. Bıçak olursa parçalamaya devam eder. En geniş yeriyle halledelim onu.
0: Şimdi kırık tabakları bir daha koymayalım Özlem. Sunuma lütfen.
1: İyi canım.
0: Kırılmış kenarları.
1: Şey diye herhalde. Bölmeyeceğim ben bu arada. Yok yok, daha büyük bir şey vereceğim. Nermin. Sen
0: çok
1: rahat
0: çabuk
1: çalış.
0: Gidiyor ya Rabbim. Çok kırılmış.
1: Onlar hassas ve nazik.
0: Hayır böyle değil de eskiden yaptığımız.
1: Bekle bekle geldim.
0: Açıkta bırak kalmış onu. Herhalde.
1: Sen bana pilavı karıştır, ben halledeceğim. Bölmeyeceğiz zaten. Benim yufkalarım
0: tamam.
1: Küçük.
0: Karıştırdım ben pilavı. Aha. Şimdi suyun gelsin. Şöyle ıslatıyorum.
1: Hı-hı. Bak hiç bölme.
0: Bir şekilde bozulmuş.
1: Aha. Ben senin şu alanı niye açamıyorum bugün?
0: Önceden açılan pirinç herhalde yufkası değil mi? Serpil sarılmıyor.
1: Nasıl? Ama biraz yumuşayacak canımın içi.
0: Yumuşamıyor.
1: Tam yumuşayacak o ama.
0: Öbürküler gibi değil bizim daha önce yaptığımız gibi.
1: Sen muhallebiyi yapmak ister misin, ben bunu yapayım? At onu.
0: Şu an bir dakika, ilgi odam gitti.
1: Tamam, bırak içinde bir 30 saniye.
0: Ama çok bırakırsak dağılır.
1: Kimin fikriydi? Reklama gitti. Neden şeyi?
0: Benim fikrimde.
1: Çünkü o yumuşak olan izleyicimin... onu hareket ettirirsen kırılır.
0: Hayır. Bizim öbürküsünün içine daldırıp çıkartmıştık yaptığımızda. Bu böyle biraz sert.
1: Nermin ne diyeyim, ne olsun istiyorsun diyeyim.
0: Niye kapalı değildi bunlar poşette? Sararmış.
1: Pirinç yufkası niye sararsın? Yok tamam. Yufkayı çamur atacaksın ya, tamam anladım, seni anlıyorum.
0: Çamur tabii. Atmak değil kız, benim en son yapacağım şeydir o.
1: Bilmiyorum ne desem bir. Tabii sabah sabah.
0: Bir tencereyi alalım.
1: Enerji emikleyen. Bana şey yapsana.
0: Anladı biliyor musun, şu an kıvırmaya çalışıyor.
1: Neyi? Görürsün. Saracak. Ben dün test ettim.
0: Ettin bak, ama evet. Kopararak ettin.
1: Bekle, hayır batırdım şeyimi. Şimdi 30 saniye bekle.
0: Bir tencere de alayım ben.
1: Ay bunu şey yapacaktım. Geldim.
0: Tamamdır.
1: Yumuşuyor.
0: Efendim burada güzelce içerisine maydanozları da ekledik. Ve şu an yumuşamış olan yufkanın iç harcını koyacağız. Üstüne.
1: Bu kata alıyorum. Bu kata bir güzel.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Tam ortasına koyup, bunlar çünkü çok öyle. Büyük pirinç yufkası değil, hiç bölmemize bile gerek yok. Koyacağım. Bunlar çünkü boy boy biliyorsun.
0: Şöyle, buradan alacağım. Bunu da buradan alacağım.
1: Şimdi Nermin'in buranın buharını aldım.
0: Şöyle incecik saracağım bunu, bismillahirrahmanirrahim.
1: Yağladım ve seni bekliyorum.
0: Böyle lahana edasında gözükecek.
1: Gönder hocam.
0: Ama lahana değil.
1: Geldim, ıslandım hemen. Ben oraya bir tane daha atayım. Bu da geldi.
0: Sert bir tık bekleteceğim.
1: Yok yok, şimdi bizim işimizi görecek. Ver. Gel şu.
0: Bütün

0: Peki. İç harcım bitene kadar bu şekilde koyacağım. Artık yemek kalmayınca. Verdik bütün zor tarifleri bir arada.
1: Zor değil, değil.
0: Değil değil.
1: Evet, değil.
0: Aşamalı
1: Bir
0: işte.
1: kurabiyeyi unutan ekip arkadaşım olursa kurabiye vermem. Söyleyeyim.
0: Şöyle
1: Söylemesi.
0: kıvırdım.
1: Hadi. Bak yapıştı geri gelmiyor.
0: Evet, şöyle koyuyorum
1: Bu burada
0: buraya.
1: beklesin. Ben bu arada kurabiyeme gitmeliyim.
0: Hemen buradan atıyorum.
1: Anneyim. Alacağım. 1 dakika içinde alacağım kurabiyeyi. Unutturmayın ne
0: 10
1: olursunuz.
0: dakika olmuş şu ana kadar. Düşünsenize ne kadar kısa sürede pişiyor. Böyle bakınca da lahanaya da benziyor biliyor musun?
1: İlk bakışta değil mi?
0: Çok güzel oluyor ama incecik ya bu. Hiç size ağırlık vermeyecek.
1: Biraz bunu hoyrat davranmışız. Tamam, bunlar
0: Ha,
1: hassas.
0: onu duymak istiyorum.
1: Hoyrat davran.
0: Saklanma koşulları.
1: Ha, hoyratça hareketler. Çünkü bunlar
0: Saklanmışız.
1: pirinç yufkası olduğu için, bak
0: Narindir. Evet.
1: suyun içinde maydanoz taneleri var,
0: Normalde
1: sakın.
0: bu kadar beklemezsiniz. Çok çabuk ıslanır. Biz Serpil'e daha önce yaptık. Bu kadar beklemedik. Bu dediği gibi Serpil'in biraz hava almış. Açıkta kalmış. O yüzden.
1: Yoksa öyle hani şeyi yok.
0: Bunun canı yoktur. Suya değdiğinde dağılır.
1: Böyle bir 30 saniye bekletiyorsunuz. Mis.
0: Bu bir tık dediği gibi hoyrat davranmış. Aslında bunu duymak istedim. Aynen. Keşke yeni mi alsaydık dedim
1: Niye
0: yani.
1: atıyoruz affedersin? Sadece birkaç
0: Biraz
1: de.
0: fazla kurumuş ya onda.
1: Yo yo, hiçbir şey olmaz. Bak şimdi görürsün.
0: Yok bir şey olmadı da işte izleyicimizi bekletmeyelim benim
1: Yok yok,
0: amaç.
1: onlar anladı. İzleyicimiz dedi ki ben şimdi bakıyorum dedi. Nem bunu dedi, nasıl yumuşatacak, nasıl kurtaracak, çöpe atacak mı dedi.
0: Atmam. Biliyorsun
1: İşte.
0: alırım kuşlara koyarım gene de atmam. Atmam.
1: Değiştirsem bak, maydanozlar hocam başka bir
0: Yok yok
1: şekilde
0: tamam
1: gözüküyorsa
0: elimizden geldi
1: şey,
0: maydanoz.
1: hani yanlış anlaşılsın istemem.
0: Şu an beni çekiyorlar.
1: Bu
0: Efendim bu
1: kurabiyelerimizi.
0: şekilde gırığımızı hazırlamaya devam
1: Al
0: ediyoruz.
1: sana
0: Bak
1: kurabiye istersen.
0: yumuşacık. Hatta şöyle yapayım ben.
1: Sen.
0: Kurabiyeyi birlikte fırından çıkaralım öyle gidelim.
1: Sen al.
0: Gelin efendim. Kurabiyeyi alıyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gırığımızı yapmaya devam ediyoruz arada. Dakikalar sonrasında sizlerleyiz efendim. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
3: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
5: uyar. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
8: 118.80
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
0: boyla mutlu ol. Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ah, de şarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: var ya.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
7: Allah aşkına neden?
6: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır şaka mati.
6: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyata. Alarko Flair Klima.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bestel tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de.
9: Bu fırsat kaçmaz.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Niye basıyor ki?
13: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
11: Nasıl duracak?
12: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Piko.
17: Açtım.
16: Sardık çok şükür. Neden saramadık? Çünkü biz bu yufkaları daha önce almıştık efendim. Biraz

0: sertleşmişti. Suda bir tık fazla bekletmek durumunda kaldığımız için güzel oldu. Reklam arasında iyice beklettik, yumuşattık. Kurabiyelerimiz fırından çıktı ama kurabiyelerimiz daha kokoş olmadı. Kokoş olacak. O yüzden onu da beklemede kalın.
1: Kokoşluk aşamasını bekliyor Nermin.
0: Aynen öyle. Havuçlarımızı rendeledik. Üzerine sadece şekeri koyduk. Evet, bisküvi de eliyle şimdi Serpil ona kıracak.
1: Şöyle sulansın dedim reklam arasında birazcık. O yüzden şekeriyle.
0: Şöyle şimdi aşama aşama gideceğiz. Böyle kaldım, yufkalar ıslanmayınca şok oldum. Çünkü ben o yufkayı daha önce kullandım. Suya girdiği anda yumuşar. Sizin gözünüz korkmasın canlarım. Böyle Serpil'le bakıştık kaldık.
1: Yok o şey
0: dediğim az
1: gibi.
0: Daha böyle deyip bırakacaktım yani.
1: Saklama koşulu sebebiyle biraz hava almış diye düşünüyorum, o kadar.
0: Yani sizdeki böyle olmayacak sıfır aldığınız.
1: Ya zaten bu da dediğim gibi birini 30 saniye bekletiyorduk. Ötekini 1 dakika beklettik falan yani. Çok şey olmadık. Burada rendelediğimiz havuçların içine şekeri şöyle koyduk Enermin'in. Ben buradan şimdi bisküvileri kırıp kırıp ekliyorum.
0: Hı, sen onu ekle. Ben bayağı de şöyle çiğden sana cevizi atıyorum.
1: Gönder.
0: Böyle dişe gelir vaziyette. Çok ufalamadan koydum. Bisküvilerle onlar güzelce harmanlanacak ve zemine doğru yolculuk alacak.
1: Ne aradın? Muhallebi için tencere arıyorsun. Anladım. Bir litre süt.
0: Şimdi kıymetli izleyenler, 3 aşamadan da gideceğiz. Bugün hep aşamalı gibi gelse de aslında tek başına evde koordine ettiğinizde çok hızlı gideceksinizdir. Şöyle tatlımızın zemininde bisküvi, şeker, ceviz ve havuç var.
1: Bir de Hindistan cevizi alacağım şimdi.
0: Muhallebi de un ve görmüş olduğunuz üzere toz şekerimiz var. Bir paket vanilyamı da ekliyorum içerisine.
1: O benim. Heh,
0: veriyorum. Hindistan cevizini de bu şekilde üstüne bırakıyoruz. Hepsini harmanlayarak ilerliyoruz. Burada da kuruları önden bir tık karıştırıyorum. Üzerine şöyle sütünü ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz bugün böyle ayıla bayıla harika bir sofra hazırlayacağız ki izleyicilerimiz bu sofrayı kurduğunda herkes şok olacak yani. Diyecek ki nasıl? 1 saatte mi hazırladık? 1,5 saatte mi hazırladık bu kadar şeyi?
1: Dolmasından, evet, tatlısından,
0: bir kurabiyesi. 1,5 saat içerisinde kurabiyesinden tatlısını, görmüş olduğunuz üzere havuzlu, cevizli, inanılmaz proteinli, güzel, harika bir lezzet yapıyoruz. Havucun içerisindeki vitamin değeri.
1: Ve senin burada kabına geçtim.
0: Muhallebi. Hey. Bir gün herkese mayeli olacak.
1: Vallahi geçtim. Evet, en şöyle sevdiği kapları.
0: Bak, bunları da alıyorum buradan.
1: Efendim, sence bisküvi ister mi birazcık daha?
0: Hı.
1: Sence birazcık daha bisküvi ister mi?
0: Bence iyi gibi.
1: Bol İçimden havuçlu. Bir ses.
0: Var mı bisküvimiz orada?
1: Var var. İster diye düşünüyorum. Çünkü
0: vereyim şuradan sana yarısını da.
1: Neden biliyor musun? Sulanıyor, şekerledim ya.
0: Hocam beni görme hocam. Kabı görürsen mutlu oluruz.
1: Bak. Of, cevizi de var. Oh. Gönder Nermin'im küçük küçük şöyle toz gibi. Sık onu Adele'li kollarınla.
0: Adele bırakmadılar.
1: Hayır. Sık sık sabahki şeyden tut. Sık. Un yap onu.
0: Onu ne kadar sıksam?
1: Un haline getir.
0: Olmaz bana daha.
1: Olur olur.
0: Gırtlağını sıkmam lazım Serpil.
1: Diyorsun ki
0: hiç kaba şiddet sevmem ama.
1: İşte bazen lazım. Kötü ama bazen. Vallahi. Bak şimdi. Sık onu, onu çevir.
0: Tamam. Dizimi de böyle yapayım. Sıkarken. Aldık siniri, verdik. Attık fazla bu stresi, sıkıntıyı.
1: Ah, bisküvilerle atalım. Boş ver.
0: Efendim burada da muhallebisini verdik ocağa. Güzelce pişiyor. Havuç ve bisküvi, şeker, Hindistan cevizi, ceviz güzelce harmanlanırken tatlımızın zemin kısmını hazırlamış olacağız. Üzerine ipek gibi bir muhallebi yapacağız. Muhallebi birazcık kaymak tuttuktan sonra üstüne de böyle incecik şantisini geçeceğiz. 3 tane aşama var bu tatlıda yapılırken.
1: 3 kat.
0: 3 kat çıkmış olacaksınız ama en güzel yanı ne biliyor musunuz? Gerçekten sağlıklı, güzel atıştırmalık oldu. Suyu var değil mi altında?
1: Olması lazım. Bitmemiştir. Aminim. Şeyin ben Marin'in

0: Altı yanmıyor galiba ya.
1: Oh, buharlar pişiyor efendim.
0: Buhar sıçratıyor
1: Hmm.
0: Aa, bak bak bak.
1: Bakar mısınız şunun güzelliğine? Aman
0: Pırıl pırıl, şeffaf şeffaf
1: yarabbim,
0: olacak o.
1: tertemiz bir görüntü. Bunu yemenizi istiyorum. Hani pirinç yufkasıyla yemenizi istiyorum hem de. Çok
0: Kesinlikle.
1: farklı bir lezzet, çok farklı bir tat haline dönüşüyor. Serpil, zemine onu koyalım
0: Ayrılır mı?
1: artık. Ayrıl. Bir sevdin.
0: Bu
1: Bir
0: arada sana bir şey söyleyeyim.
1: vedalaş aranızdaki
0: Çok
1: bu.
0: güzel.
1: Bu arada elindeki şey
0: Ha, o şey
1: bir
0: değil.
1: şey değil yani, bilginiz olsun. Geçen yanmıştı. Yanık izi.
0: Bu arada Nermin, bunu da çok güzel şey olur biliyor musun? Şu an dokundukça onu hissettim. Top, havuç topları. Böyle
1: Kıvamı
0: trüf.
1: çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Çikolataya bulayacaksın üstüne böyle cevizler, çikolatalar falan,
0: Böyle
1: efsane.
0: cezeriye de olabilir gibi.
1: Kurabiye gibi.
0: Valla bir gözüme kestirdim onu. Şimdi.
1: Göz mü var bu çıt çıt, neyin nesi?
0: Hakikaten ha, tencereden nasıl şey oluyor ki o yağ
1: Evet,
0: gibi?
1: ekranı yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum. Üçlü tencere setimiz vardı. Onu da bugün açıklayacağım. Siz yeter ki bizimle kalın. Bir de bu güzel tabağımız var. Onu da açıklayacağım birazdan. Hatta tabağın bakalım kazananına. Burada kurabiyelerimiz vardı. Kurabiyelerimizin üstüne beyaz çikolata gelecek. Bunların üstüne de ayrı ayrı efendim fıstığımız var. Hindistan cevizimiz var. Güzel bir güzellik olacak. Evet, tabağı
0: Sence iyi mi? Bunu da
1: seçelim.
0: koyayım
1: Reklama
0: mı?
1: gitmeden tabağa verelim. Aynen, onu da koyalım.
0: Aa, tamam o zaman.
1: Bol bol zeminimizde güzel olsun.
0: Turuncu.
1: Çünkü bu da güzel olacak.
0: Onun kenarlarını sileceğim Nermin'im. Bekle. Geliyorum hemen.
1: Bu çok iyi oldu. Şu yağını sadece alacağım Serpil Hanım. Teşekkürler. Evet,
0: Ne
1: ızlanıyoruz
0: demek?
1: şu an ve iki tane tarifimiz daha var. Harika iki tarifimizle devam edeceğiz.
0: Kurabiyeleri bitirir mi senle?
1: Efsane bir meze yapacağım ama bu mezenin rengi bambaşka bir boyuta taşıyacak sizi. Yeşil humuslu efsane bir meze ve frambuazdan hiç kereviz salatası yaptınız mı bilmiyorum ama o kerevizi sevmeyenleri bile o salataya aşık edecek tarif geliyor efendim. Benden naçizane söylemesi. Salata
0: Biz de kalın
1: tarifi
0: kaçırma.
1: bekleyenler kaçırmasın. İki tane farklı salatamız var. Bu da böyle ceylan gözü gibi pıt pıtladığında Serpil'in bana hazırladığı düz zeminin üstüne geliyor olacağım.
0: Şimdi ben hazırım.
1: Evet. Şöyle bir döndürdük. Valla oh.
0: Turunçu turunçu oldum Nermin.
1: Kıvamı çok. Ben Kerem'e yedirmekten
0: Baksana.
1: havuç, patates, burnu tutturunca olmuştu. Evet, doktor demişti siz
0: Şimdi.
1: çok bu sebzeye yediriyorsun.
0: Heh, şu temiz alana.
1: Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor
0: Zaten
1: musunuz?
0: bu soğuyacak. Üstüne
1: Kıvamını.
0: ipek. Vay.
1: Hiç topak topak da olmadı. Ölçümüz tam. Serpil bir spatula ile bana
0: Hemen
1: sadece.
0: geldim. Dikkat et sana çarpmasın.
1: Şöyle bir sıyırsan yeter.
0: Sıyırdım.
1: Bunu da biz alırız arada.
0: Dibini.
1: Bunu dümdüz bir zemin haline getireceğiz. Şantimiz var ama şu
0: Bu
1: an
0: kaymak tutsun.
1: koymayacağım. Onun böyle çok güzel bir şekilde kaymak tutmasını istiyorum. O yüzden Özlem bunu arkaya dolaba atsın. Kurabiyenin sunumunu yapalım mı?
0: Evet, Nermin, şu renge bakar mısın yanda? Şuradan
1: Aynen,
0: bakar
1: bunu
0: mısın?
1: ben koyayım mı birazcık dolaba?
0: Sen de at, ben de atayım, sonra buluşalım.
1: Aynen. Şöyle birazcık donsun ki şey olmasın, dağılmasın.
0: Camdan vereyim sana, camdan.
1: Şöyle geldim.
0: Gel.
1: Kurabiyeyi buradan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Onu biraz kaydırsana, evet.
1: Serpil tatlımızı dolaba gönderiyor.
0: Ama şey
1: Ve
0: yapma, yemesini
1: geldim.
0: bozma.
1: Şimdi benmar usulü erittiğimiz çikolatamız olacak. Şöyle birazcık.
0: Hemen geldim Nermin'im. Ay, buraya bir küp tereyağı koysam ne olur ki?
1: Bunu
0: İstersek
1: şöyle.
0: şeyin üstüne sıkacağım. Hemen geliyorum. Beni bekle tatlım.
1: Geldim. Şöyle
0: Geldim.
1: bakın.
0: Sen kakaoları, evet, beyaz çikolata sosu bir gezdirirsin. İçinde şey var ya.
1: Bunun
0: Dur,
1: çıkmış.
0: dur. Canım canım canım, gel.
1: Ne çıkmış? Bunda mı ucu delik?
0: Anlamadım. Bunu yıkayalım. Ben şu kenarı alayım da.
1: Şöyle bakın. Beyaz çikolata sosunuz varsa incecik çizgiler. Of, görüntüye bakar mısın?
0: Gayet hoş oldu. Elin emeğine sağlık.
1: Senin de Serpil Hanım'cığım. Bir ara dedim ki tamamlayamayacağız üst üste.
0: Neden?
1: İzleyicinin kafada dağılsın istemiyorum. Çünkü onu yaptık, onu yaptık, oradan oraya geçtik falan. Ama bazen aşamalı tariflerde bu gerekiyor efendim.
0: 30 saniye içinde bir hamur yoğurur, ben onu gene çıkarırdım. Ay. Çıkarırım yani.
1: Baktım diyorsun, olmuyorsun, orijinal gırık yapardık.
0: Aa, hiç bakmam gözünün yaşına.
1: Evet. Ben var usulü erittiğimiz çikolatamız geldi. Şimdi, güzelce şey yapılıyoruz, buluyoruz. Ben bununla da biraz başlamak istiyorum.
0: İstersen benimle karıştır, istersen öyle yap. Hangisi kolayına geliyorsa tatlım.
1: Şöyle alayım. Seninle karıştırırsam sürülebilir olur mu?
0: Zaten şey gibi böyle diye vandırıveririz. Gel, tamam. Buluşalım.
1: Kaldırıcık.
0: Değil mi? Hissettim.
1: Temkinli gidelim, ziyan olmasın çikolatamız.
0: Tamamdır. Gönder kuzu. Bence yüzünü yapıştır.
1: Yapıştırayım mı?
0: Bence yapıştır. Ağzını öyle tamam. Diye yapışsın.
1: Öyle.
0: Hangisine geliyorsun? Bence de fıstık.
1: Görüntü çok güzel.
0: Geleyim mi ben de?
1: Sen bileyim.
0: Hemen geliyorum. Şu dağınıklığı toplayayım ki yakına girdiğimizde. Bu arada ben şeyleri söndüreceğim. Sence söndüreyim mi?
1: Bilmiyorum.
0: Hassas davranmadım Nermin'im.
1: Bazen hassas davranmamak gerekiyor, boşver.
0: Ah diyeceksin diyor. Bak kadın iyi dedi.
1: Nereye kadar hassas?
0: O da bana hassas davransın.
1: Kimse bana hassas davranmayacak. Ben sen çok böylesin, sen şöylesin. Niye böyleyim? Niye ben böyleyim?
0: Ha?
1: Ne oldu da ben böyle oldum? Ben iyi ki iyiydim. Niye kötü oldum?
0: Tabii.
1: Ha, canım ki iyiydi.
0: Yazıklar olsun.
1: Yok, ben anladım.
0: Sunucu sinirlendi ve ben de coşku veriyorum.
1: 3 köfte 500. Yok öyle bir dünya. Nerede bulacaksın 3 köfteyi 500'e?
0: Şöyle geri çekeyim, daha rahat çalışalım biz onları. Dip dibe gelmesinler.
1: Biz geldik dip dibe.
0: Ama şey yapamıyoruz canım benim.
1: Ay, bunları böyle yapmayı çok severdim küçükken.
0: Böyle kullanmayı.
1: Evet. Sen öyle gidiyorsun, ben böyle gidiyorum diye. Sıra sıra. Sen girdin benim kadrajıma.
0: Yalnız benim hunharca davranmam şuna.
1: Ama çok kıyır kıyır olmuş ya. Kayı veriyor bence. Seninle
0: bir şey yapıyorum kesin de ne yapıyorum bilmiyorum.
1: Of, çok güzelsin.
0: Bunlar.
1: Çok güzelsin.
0: Yayın sonuna kadar bizi beklesinler. Sonra görür onlar gününü.
1: Sonra biz onları inşallah Nermin dünkü gibi dökmezse.
0: Canım olur öyle şeyler.
1: Yazmış insanlar da Nermin Hanım nazara geldi, üzülmeyin. Vallahi çok üzüldüm ama. Ecele faydası yok.
0: Korkun. Biz ona daha çok şey diye üzülüyoruz ya.
1: Ziyan oldu diye. Ama yere böyle düşenleri alsaydınız demişsiniz, öyle yaptık. Aldık. Bak, üstlerini Serpil kesti.
0: Şöyle düşmüştü ya bazıları.
1: Onları aldık.
0: Onu ne yaptım, bıçakla uçurdum.
1: Yedik yani vallahi. Bırakmadık.
0: Yalan yok, yedik ekiple.
1: Ve bitirdik final.
0: Şimdi. Ben de buraya geldim. O zaman şunları ben toparlıyorum canımın içi.
1: Evet, bunları ziyan etmeden arkaya atalım. Ben de bir bal tutan parmağıyla.
0: Dur sen gelme.
1: Çok iyi gözüküyor. Ekran şenlendi.
0: Kendimi güzel batırmışım.
1: Bildiğim pastaneye kurabiyesi yaptık valla maşallah.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Bunları böyle kurabiye standları var ya hani evlerimizde. 2-3 katlı falan. Öyle standlara bence koyup masanın baş köşesine gayet de güzel alabiliriz. Şimdi ben aslında gırığımı da kapattım altını. Nermin'im orada artık.
1: Yumrukları da aldım.
0: İyi yat. Geliyorum. Geliyordu gelmekte olan.
1: Şimdi hep diyor, annelerimiz hep kilolu oluyordu ya, annem hep şey diyordu.
0: Ne?
1: Son lokma ziyan olmasın, son lokma ziyan olmasın, ben ziyan oldum diyordu. Her şeyi yiyordu annem de garibim. Kırıntısı, yerde kalan böyle ufacık bir şeyi. Anam hep sıfırlardı kurban olsunlar.
0: Ondan sonra anneniz hep o yüzden kilo oluyor Nermin.
1: Evet ya, ziyan olmasın, ziyan olmasın. Şimdi ben mermerin üstündeki fındıkları ağza. Ziyan olmasın. Ve efendim, üçüncü tarifimizle devam edeceğiz yola. Üçüncü tarifimiz yeşil bir humus mezesi.

0: yapacağız. İnanılmaz bir aurası var. Üstündeki sebzelerle, kuşkonmazla bambaşka bir boyuta ve görsele sahip olacak. Hep diyorsunuz ya, sizin salatalarınız bize ilham oluyor ve gün masalarımızı renklendiriyor. Bu salatayla emin olabilirsiniz, gün masanız renklenecek. 2 su bardağı haşlanmış nohut. 1 su bardağı edamamemiz var. 1 çay bardağı taze fesleğenimiz var.
1: 1 çay bardağı.
0: 1 bağ, pardon, taze fesleğen. 1 diş sarımsak. Yarım çay bardağı zeytinyağımız olacak. Tuz, kimyon ve buz efendim. Tuz, üzeri kimyon. İçin ise 1 demet kuşkonmaz. 10-12 adet çeri domates. Yarım çok çay bardağı zeytinyağı ve tuz yine. Efendim bu kısma ait. Sunumda top peynir, çihil peynirimiz var. Pardon, çihil biberimiz var. Taze nane ve zeytinyağı. O birazcık acı, o biliyorsunuz çihil biberleri. Acı acı. Çok koymayalım.
1: Şimdi Nermin'im, bu domatesi...
0: Şunları fırına verelim ben.
1: Bence vermeyelim. Ben onu tavada sana senin dilediğin gibi sotelerim. Sen humusunu yap.
0: Canım ben içi. Alalım rondoyu o zaman mutrafa.
1: Şimdi... Senden böyle ipekimsi bir humus.
0: Şimdi burada açtık.
1: Takılı takılı takılı. Ne aradın?
0: Ne aradım? Çıkarmıyor muyuz bu şeyleri biz?
1: Çıkarıyoruz. Ne koktu ayol? Fırında bir şey mi var? Ha yok. Tamam. Evet.
0: Sonrasında başlıyoruz. Şöyle nohutu koyduk. Hı hı. Edamamemiz var. Onu da içerisine ekledik. O zaten önden bir haşlanma olduğu için yumuşak. Kimyon ve tuz olmazsa olmazımız. Bir diş sarımsağımız var. Ve taze fesleğen yapraklarımız. Yemyeşil bir sos yapacak bana. Şöyle sert yerlerini alıyorum. Ay nasıl kokuyor.
1: Aşık olasın geliyor kokuyor ona değil mi? Ya. Bu da senin. Mübareğim. Sen onu vereceksin zaten yavaştan yavaştan.
0: Öyle zeytinyağımızı da verdik. Pürüzsüz kıvama gelene ben kadar ama çırpma işlemi yapıyoruz. Görsen, ama nasıl biliyor musunuz böyle pürüzsüz?
1: Şimdi. O senin.
0: Geldim.
1: Burası benim. Gel canım. Buz vereceğim ona. Elçi. Bekle birazcık.
0: Biraz buz atıyoruz şu an içine. Buzla beraber.
1: Bence biraz bekletiriz onu. Limonu yok bunun. Sana limon da vereceğim canım benim. Bekle, bekle.
0: Evet, buzun birazcık daha içinde erimesini alıyoruz ve sonrasında efendim ne yapacağız? Efsane bir şekilde tabağımızın zeminine süreceğiz. Üstüne peynirimiz, acı biberimiz ve fesleğen yapraklarımızla taşlandırmış olacağız. Limon mu yok?
1: Yok, var da şu an ulaşamıyorum.
0: Getirdi, bulduk.
1: Onu versene tatın bana. Yok. Dur sana keseyim.
0: Limon. Bu humusta biliyorsunuz bu ekşiliği çok sever. Gerçekten söylüyorum. Tatlı tuzlu ilişkisi. Bence şey de oldu, kapattık altını.
1: Onu kapadım kapadım. Evet evet.
0: Domatesleri ortadan ikiye böleyeyim mi? Bence güzel olur.
1: Güzel olur ama hepsini kullanmayacağım. Çok bizimkiler büyük öyle ya.
0: Tavada bir cızbız olsun. Birazcık yağ mı döküyorum?
1: Hı hı.

0: daha buzun burada erimesini bekleyeceğiz. Bir yandan da kuş konmazlarımızı tavanın içerisine alacağız. Ben tavanın altını kapatıyorum, duman çıktı. Çok ısındı. Burada da bunu böyle bir şerit böyle şeklinde ortadan ikiye ayıracağız ve tavanın içerisine vereceğiz. Şu üstlerini alalım mı bir tık? Sert yerlerini almışsınız.
1: Ben aldım. Biz onları aldık. Bunları böyle...
0: Böyle mi vereyim, böyle yapayım mı sence? Bence yapayım mı öyle?
1: Bir, 1,5 santimlik şey istiyorum. Uzunluklarda olsun istiyorum. Şöyle. Sen de. Tamam, öyle yap istiyorsan.
0: Çok seviyorum ben bunu ya. Seninle sevdim bunu ama. Eskiden sevmezdim kolay kolay.
1: Benim küçük bununla bir makarna yapıyor Nermin.
0: Baksana.
1: Vallahi. Paşam kuş konmazlı makarna yapıyor. Yanına da diyor somonla, ne çok güzel oluyor.
0: Aa, somon çok yakışır.
1: Sonra dönmüş bana diyor ki ben gastronomi mi okusaydım acaba? Dedim geçmiş olsun canım benim. Okul bitiyor.
0: Niye? İkinci okul, üniversite.
1: Okul bitiyor aşkım. Hiç birbiriyle bağlantılı değil ki bölümleri.
0: Bazen duyuyoruz. Kimler kimler son anda çevirdi olayı.
1: E tabii var, öyle de var da. Ama benimkinin şey... Ben seçtiği bölümü daha çok sevdiğini düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Hı hı.
0: Ne okuyordu?
1: Bilgisayar mühendisliği.
0: O da yeter herhalde.
1: Yolunda. Bence yeter. Çünkü humusun önüne de geçsin istemem.
0: Ben yeter şimdi yeter. Humusa bakacağım. Onun kıvamı erimişse hemen döndürüvereceğim efendim. Çok ses yapıyor biliyorum ama bu tarz tarifleri de sizler çok ekranda görmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın.
1: Çözüldü ama bayağı, biliyor musun?
0: Ha?
1: Bayağı bayağı çözüldü.
0: İçinde edamame ve nohut olduğu için, zaten onlar da kabuğu sert olduğu için ekstradan...
1: Sen biz ona şey yapalım mı?
0: Şimdi bakalım.
1: Tadı, ha, böyle kaşık vereyim sana, dur. Tadına, tuzuna ve kimyonuna bakarsan.
0: Şimdi bir bakalım.
1: Hı-hı. Eksiği varsa ona göre koyalım. Çünkü biraz şey gelmesi lazım da diye düşünüyorum.
0: Ne?
1: Kimyon.
0: Gölü gölü.
1: İyi mi diyorsun? Bak arkası.
0: Bence iyi. Her şey iyi. Çok güzel olmuş. Beğendim.
1: Kaşık atarım. Bu arada limon çok güzel yere götürdü onu, biliyor musun?
0: Evet. Bence domatesleri de az.
1: Şimdi görürsün bunu. Bana mukavemet ha?
0: Elinde sulu ya.
1: Yok yok, elimden değil, sıçratıyorum ya kenarlarından.
0: Şöyle gelip aldım.
1: Bence hiç alma, alma. Hah. Ah, almasaydın. Şöyle. Şöyle sana minnak bir spatula vereyim aşko.
0: Evet, şöyle. Geldim. Hı.
1: Verirsene. Buzlarını alırım ben. Aa.

0: Hoppa. Bu salatada üstüne tavada sotelediğimiz kuşkonmaz ve domates gelecek. Bak. Görüntüye bakar mısın? Of.
1: Şuradaki buzluğu alsana Nermi.
0: Çok güzel bir görüntü var.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Lezzeti ve tadı humusu başka bir yere götürmüş. Ve limon çok yakışmış bu arada.
0: Ekşi bak. Olması lazım bunda bir tık.
1: Evet, ben normalde sevmem, sen biliyorsun, onun için belirtiyorum. Gayet hoş olmuş.
0: Buzla bunu dengeliyor aslında, biliyor musunuz o kışkanlığını falan. O yüzden soğuk, çok rahat kullanabilirsiniz. Onları da alalım artık. Yavaş yavaş üstüne dizmeyle başlayalım.
1: Şimdi.
0: Şöyle.
1: Eline dikkat et ne olur.
0: Sadece bir iki tane renk katması için aralara domates, ondan sonra kuşkonmaz. Böyle tepeleme ortaya koyabilirsin.
1: Öyle mi yapayım?
0: Çok güzel olur. Karışık. Aynen öyle. Of, görüntüye bakar mısınız? Hem çok besleyici, hem çok sağlıklı, hem de ciddi anlamda damakları lezzetlendirecek bir tarif. Görüntü bence çok iyi. Çok müsait yemeğe, elverişli bir tarif yaptık. Vallahi çok güzel oldu.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Şeyin de altını kapattık bu arada dolmamızın.
1: Sana bir şey diyeyim Nermin. Hani hep diyecekler ki bu kadının da kafası hep ekmeğe çalışıyor. Ama bu gerçekten ekmek yedirir. Bak gerçekten ekmek.
0: Şu domateslerden bir iki tane şuraya atarsa.
1: Geleceğim. Şimdi şu kuşkonmazlarımı
0: şöyle
1: koyacağım. Şuraya.
0: Şu kısma bir tane atarsan.
1: Bir tane sana. Dur şu tarafa döneyim, geliyorum. Hoppa. Yapma böyle şeyler.
0: Çok güzel. Gerçekten.
1: Bence yeter, hiç daha
0: efsane.
1: Fazla. Daha şeyleri var. Yani. Sen onları böyle ittir. Ben de bu acı çililerimi.
0: Çok seviyorum şu fesleğenin kokusunu ya Rabbim.
1: Çok yakışıyor değil mi?
0: Vallahi bir de yemeği bambaşka
1: peynirle
0: bir boyutu.
1: Peynirle de sanki kanka gibi hissetmiyormuşum, evet, onları.
0: Aynen aynen. Tabii geliyor buratayla. Ya restoranlarda muhakkak o buratanın yanında olur o top peynirinin içinde.
1: Mübarek de pahalı. Pahalı olmasa vallahi insan her gün yer de. Vallahi gerçekten çok pahalı ya.
0: Her gün yemezsin ya.
1: Senin artık... Ya her gün değil ama mesela haftada 2-3 yemek isterim ben. Ucuz olsa.
0: Evet efendim, isterim.
1: Yani.
0: Şöyle harika bir şık tabak koyduk. Çok yağ koyma, bence zaten tavamız iyiydi.
1: Koymuyor, tamam seni aynen.
0: Seni tavamız çok iyiydi. Kırma. Yağla şey yapmayalım. Tadını kaçırmayalım. Diyet yapıyoruz. Şöyle aldık.
1: Ama burası. Şimdi. Başka neyimiz kaldı Nermin?
0: Bir tane salatamız var. Frambuazlı. Frambuazlı kereviz salatası olur mu? Vallahi bal gibi olur. Efsane bir görselle sizlere sunulur mu? Sunulur. Burada efendim tereyağıyla birlikte güzel bir üst yağ yapacağız gırığımıza ve sarımsaklı yoğurdunu hazırlayacağız. Sadece iki aşama kaldı. Şöyle bakar mısınız?
1: Bitti bitti. Sosu kaldı.
0: Bunu böyle lokma lokma yiyeceksin efendim.
1: Lokma,
0: kurabiyeyi
1: lokma,
0: de koyacaksın kenara. Hiç pastaneye gitmeye gerek yok. Pastane derdin yok. Mis gibi. Kendi evinde yapacaksın. Kahvenin yanına atıştırmalık mı istiyorsun? Efendim sizlere çok güzel pratik bir tarif olarak geri döndük. Kaç dakikamız var? 21. Tamam. Frambuazlı kereviz salatası, 2 adet kereviz, 3 adet portakalın suyunu kullanacağız. 1 adet limon suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzdan oluşan ana malzemelerimiz. 1 su bardağı frambuaz, 2 adet armut, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber sunumunda taze soğanla birlikte yine harika bir görsel şov yapacağız.
1: Şimdi sana... Büyükçe bir tavamın pilav tenceresi. Pilav tenceresi. Kapağın da var. Bir de sosluk mu vereyim sana? Ne yapayım? Söyle.
0: Şöyle yapalım.
1: Pilav tenceresi.
0: Evet.

0: Geldim müdür. Frambuaz sosumuz ha? Hı hı. Şimdi açtım
1: onu yapayım. Ben bunları yarım yarım halka şeklinde sana doğrayayım. Sen de bana soğanlarımı doğra.
0: Şöyle. Nasıl doğrayayım sana soğanları?
1: Piyaz ya.
0: Bir tık kalın yapsana Nermeliko. Çok pişince o şimdi helva gibi dağılır.
1: Tamam.
0: Piyazlık mı istedin?
1: Evet, piyazlık yapalım bence.
0: Tamam.
1: Armutu da böyle yarım ay yapalım.
0: Bir uyum sağlasın.
1: Evet, hepsi bence birbiriyle

0: Bıçağımı da bulayım.
1: Vallahi bugünkü tarifler.
0: Tarif lezzet, lezzet.
1: Bugünkü tarifler. Yemin ederim canlı yayın tarifi değil yani. Ben sana söyleyeyim. O kurabiyeyi ya sadece evde kaç saatte yaparız var ya. Ama mi? Biz gözümüzü kararttık.
2: Üstünü bulaydı, şekerdi, çikolataydı.
0: Fıt fıt fıt hamurunu yoğur gitsin.
1: Fıt fıt fıt olmuyor.
0: Benim içime bir şey kaçtı.
1: Ne kaçtı ben bilmiyorum.
2: Bir şey değil mi?
1: Anlamadım.
0: Gayet akıcı gitti. Şimdi birazdan sana kefir yapacağım el cihazlarımla.
1: Tamam. Tamam. Ben şurada şöyle koyuyorum. Zeminde bir kavuracağım.
0: Sen bence kavurma. Ben kavurayım.
1: Şöyle.
0: Seninle böyle portakal suyunda buluşalım.
1: Sonra.
0: Ha. Ben şimdi geliyorum. Kendime de bir tava alayım.
1: Bakar mısınız kokusuna ya? Uf çok güzel. Ben de bunları portakal suyuyla buluşturacağım Serpil Hanımcığım.
0: Lokum gibi pişsin Namin.
1: Tamam. Bir de o portakal suyu bütün yemeğin kokusunu bile alacak biliyor musunuz?
0: Lezzetini de başka bir yere
1: yani,
0: götürüyor.
1: Yani hiç o rahatsız edici.
0: Bir tava alayım ben.
1: Kokusu gelmeyecek size.
0: Vay vay. Şunu mu alsam acaba kendime?
1: Üzerine portakal, limon suyu ve tuz.
0: Biliyorsun lokum gibi pişene kadar biz de burayı yetiştiriyoruz sana kuzu.
1: Öyle. Bakar mısınız şu güzelliğe?
0: Hadi bakalım şifa olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bak, portakal şimdi suyunu verdik.
0: Armutlarımı da.
1: Limon suyunu üstüne veriyorum. Ben tuzlu dengesini çok seviyorum burada. Tuzunu verdik. Şöyle güzelce bir.
0: Kapadım seni.
1: Ayarladım.
0: En lokumumdan piş.
1: O orada lokum lokum pişerken biz de bu tarafta
0: armutlarımızı. Acaba bunları da mı şey yapsak, piyaz yapsak ya?
1: Yarım ay. Aynen.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence güzel gözüküyor.
0: Mantıklı içinde gibi geldi kulağa. Kulağa
1: şöyle
0: hoş geldi.
1: Şöyle yağ koydum. Buradan alıyorum soğanlarımı.
0: Lütfen.
1: Bir tık böyle karamelize edeceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Frambuazlarını koyacağım en
0: biraz
1: son.
0: Biraz su evet.
1: Aynen. O frambuaz da zaten rengini verecek yemeğimize.
0: Allahu ekber basacak rengini.
1: Yani hiç frambuazlı yediniz mi bu tarz bir şey bilmiyorum ama çok farklı bir boyuta geçecek. Şekerini, tuzunu ve beyaz akbiberini ekliyorum.
0: Acaba senin kerevizler gibi mi doğrasam Nermin görüntüsünü? Ne dersin?
1: Kereviz.
0: Doğradın ya. Öyle mi doğrasam?
1: Olur.
0: Birbirleriyle.
1: Şöyle. Evet evet yarım ay şeklinde.
0: Ahenkle dans etseler.
1: Bir harmanlama yapıyoruz. Kokular yükseliyor şu an Nermin Nefes Mutfağı'nda.
0: Sanırım
1: bir anda
0: bunu
1: da.
0: Burasını kırdım da.
1: Şunların üstünü açıyorum.
0: Kırdım. Ya için çıkarıyorken kırıldı. Ay çok güzel oldu.
1: Hanımlar. Koku var ya bambaşka bir boyut.
0: Onu kabına alırız şimdi hemen senle.
1: Bir tık altına atsın dedim. Böyle açtım kapağını.

0: ayvalar, şey pardon, armutlar gelecek.
1: Armutları şey yapacağım Nermin. Sen frambuazını al istersen ben.
0: Aynen.
1: Kerevizler pişmeye yakın iken şeyler üstüne atmayı planlıyorum.
0: Tamam.
1: Armutları.
0: Zaten onlar pişti, yani yumuşak olduğu için en son aşamada kerevizlerle buluşabilir. Yani.
1: Şöyle görsel.
0: Bir tık daha.
1: Şey yapalım istedim.
0: Karamelize ediyorum soğanımı. Allah'ım. Şöyle içerisine böğürtlen geldi. Allah Allah. Böğürtlen

0: o çabuk bunu pişirir. Ya da sana mı versem acık sotelemek için?
1: Evet evet, benim tavam da olsun, daha iyi olur.
0: Üstünü kirlettin de ona bak.
1: Kirlettin mi gene?
0: Evet. Ben de kirlettim, yaz sıçradım.
1: Çok şey yok, biz yemek yapıyoruz.
0: Arada oluyor işte böyle şeyler.
1: Şöyle, bu yağ yine tava sıçrıyor kafasına göre. Bununla buluşturuyorum.
0: Tamam, o da gayet keyifli olur. Ben de burada soğanımı falan doğrayayım.
1: Yalnız Serpil'le aç garip fikir değiştirdik.

0: Ne demek istediğimi anlayacaksınız.
1: Ekşili ekşili, aromatik.
0: Aynen öyle.
1: Bomba. Şimdi...
0: Çok özür dilerim. Elhamdülillah. Şey yaptı, karabiber kaçtı burnuma. Çok tatlı kaçtı. Bunun içine mi koyalım gırı?
1: Aa yok, onu ona koymayalım canım, olur mu?
0: Ama şey vermiş genelde. Derin.
1: Şey, ayaklı beyaza koysak onu böyle dizseydik.
0: Hangi?
1: Kenarlar olan beyaza.
0: Yok.
1: Dur bekle, geliyorum canım, bekle.
0: Yağ dökeceğiz üstüne.
1: Tabii.
0: Ha?
1: Geldim ben, dur. Yo, her şeyimiz yok işte.
0: Mutfak bugün güzel alev aldı. Mutfağı bugün alevlendirdik.
1: Acaba iki katlı.
0: Ne canım?
1: Şeyi düşünüyorum da.
0: Of, çok güzel koktu. Bu oldu, bunu kapattım.
1: Bence de oldu.
0: Bence buna bir böyle yöresel kap gibi bir kap olursa güzel olur. Bence.
1: Ama diğerlerini tamamlayamam. Şöyle ne diyorsun?
0: Tereyağını ekledim. Ne yavrum?
1: Uygun mu? Ha, tamam. Şöyle. Ay. Ne bileyim, heyecanlandım çıkmayacak diye. Bir spatula. Yok yok, spatula alalım Nermin. Spatula. O onu düz tutmaz.
0: Yok, spatula alalım da bir yapışmış ya. Bunları çünkü kendi nişastası oluyor. Hı-hı. Ve çok iyi yapışmış yani. İçi de iyi pişmiş, pardon. İçi iyi pişmiş diyecektim.
1: Ya bunun pişmesinde dediğim gibi hiçbir şey yok.
0: İçini hemen de önden de güzelce şey yaptığımız için.
1: Şunu da alayım. Şöyle. Elimdeki maydanozumla.
0: Şöyle bıraktım sana. Ben çekildim.
1: Sen şeyine bak. Ya ana beşeğine. Ama dün...
0: Sana bakacağım.
1: Tamam, bak ana.
0: Yapıştı. Nişastasını ötürüyor. Şöyle güzelce yağını eritiyorum. Burada yağını erittikten sonra içerisine toz koyuyoruz şöyle. Toz biberini ve altını kapatıyoruz. Buraya alıyorum. Orada da yine sarımsaklı bir yoğurt yapacağız gıra. Şöyle buradaki soğanın yanına geleyim. Böyle. İyice incecik kıyıyorum. Onu da bu şekilde alıyorum ve yoğurduyla buluşturuyoruz. Bir çırpıyoruz. Bunu sonrasında gırın tam böyle ortasına da koyabilirsiniz.
1: Sunum kabıyla koyacağım şimdi onu ki
0: şöyle içine daldırıp böyle bandırıp bandırıp yiyebileceğiniz bir güzellik yaptık. Bakar mısınız? Of. Gerçekten o incecik nişastalı yufkalar var ya, pirinç yufkaları.

0: Bak, çene yapacak vakit bulamadık tariflerden. Gördün mü? Gördün mü Serpil Hanım? İyi miymiş böyle?
1: İyiymiş efendim, çok iyiymiş.
0: Bugün 4 tane yetermiş bence. Şöyle, bunun içine daldırıp mı yiyeceksin?
1: Yapmasaydık bir tanesini mesela.
0: Yapmasaydık.
1: Evet, kulağında sensin. Sen duy, bana de Serpil yapmayalım da ben hemen fışt, yok ederim yani tatlım.
0: 10 dakikamız var. Biz bugün hatırattık bitti. Evet.
1: Fokusun.
0: Şöyle koydum. Ve en son aşamada güzelce kereviz piştikten sonra tabağıma alacağım. Üstüne soğanlı hazırladığım frambuazlı ve armutlu karışımı koyacağım. Onun da üstüne görmüş olduğunuz üzere harika yeşil soğanımı da böyle yaprak yaprak doğradık. Ve şu an sunuma hazır. O pişti gibi zaten ama bir tık daha yumuşasın. Çok güzel gözüküyor. İyi olmuş mu Serpil Hanım? Bir yandan dans etmeye başladınız.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bayılacaksın. Ben de sana diyeceğim reklam arasında.
0: Yo, ben bayılacağıma eminim ona. Tadına hiçbir şey söylemedim. Tadına hiçbir şey söylemedim. Şöyle bakar
1: Şu
0: mısınız?
1: an sustum, konuşamıyorum.
0: Harika bir yağ yaptık. Bir tık yumuşatalım, üstünden gezdirelim. Şöyle.
1: Yo yo, ben alacağım onu.
0: Tamamdır.
1: Ya sen bırak. Ben şimdi bezimde bir güzel sıktım. Bunu çamaşır suyu yapalım.
0: Sana yağını da hazırladım. Yanmadı. Buyurun.
1: Hemen geliyorum.
0: Böyle coz yapıp gezdirelim valla.
1: Bu arada lütfen bu yoğurda da
0: Getirme.
1: bunu bandıra bandıra yiyin.
0: Bak.
1: Yiyin Allah
0: Of
1: aşkına,
0: of of of.
1: şifa olsun.
0: Vallahi şifa.
1: Oh.
0: Şifa, şifa, şifa.
1: Mis gibi oldu. Şimdi benim aslında kurabiye stantım vardı. Ama
0: Evet, bir
1: arkadaşlarımız
0: tık daha
1: bunu
0: suyunu çekeceğim.
1: münasip gördüğü için biz böyle koymayı yeğledik bugün.
0: Tamam.
1: Normalde o
0: Karışık dizelim mi onları?
1: kurabiye stantında da masanızın böyle baş köşesinde gayet de keyifli ve güzel olur. Naçizane fikrim.
0: Bir ondan bir ondan mı yoksa sıra sıra mı gidelim?
1: Bilemedim. Sen nasıl dersen.
0: Sen oradan gel, ben buradan geleyim.
1: Tamam.
0: Ortada buluşuruz.
1: Zaten şey yapacağım. Ne derler?
0: Ne yaptın?
1: Şimdi oraya yeşil böyle getirdim. Buradan da yeşili böyle
0: Kurabiye.
1: götüreceğim.
0: Fındıklı.
1: Sen de buraya fındıklıdan at istersen. Geleyim ben de 3 tane ondan.
0: Evet. Şöyle.
1: Sıkıştır, buna hiç gerek yok.
0: Çok iyi
1: Bak zaten şey
0: olmuş.
1: olacak.
0: Siz hangisinden seversiniz mesela? Ben en çok şeyden severim yani, Hindistanlı cevizinden. Fındıklı da çok güzel olur. Buraya da 2 tane fındıklı at bence.
1: Geliyorum, hemen geldim. Şöyle yapayım ya. Şimdi bu fındıklıları dolduracağım artık.
0: Aynen.
1: Gayet de keyifli ve güzel tutulmuşlar. Ay, bir şey söyleyeceğim. Lütfen abartıyorsun Serpil demeyin. Ama lütfen şu gırığı yapın ve bu pirinç yufkayla yiyin. Gerçekten bayılacaksınız ki ben hamurlusunu da bildiğim için söylüyorum. Seçenek şansım olsa hamur mu desenler mi, pirinç mi? Sana söyleyeyim ki pirinç
0: Bu
1: yufkası.
0: pişti. Çok güzel.
1: Okey, kapat.
0: Of, pamuk.
1: Lokum,
0: Vallahi
1: lokum.
0: pamuk.
1: Yani onu o kadar çok beğendim. Sana samimi söylüyorum.
0: Diyorsun.
1: Ya öyle. Fikrim bu tabii. Beğenirsin, beğenmezsin. Arkada boşluğum kaldı mı ayol?
0: Ney?
1: Bakıyorum, arkada boşluğum kaldıysa şunları sıkıştırmaya çalışıyorum ama sanki de bir yok gibi.
0: La ilahe
1: Şimdi
0: illallah. Muhammed Erbil.
1: kurabiyelerimiz de tamam.
0: Portakal suyunda limon suyuyla birlikte

0: birlikte böyle pamuk gibi pişirdik kerevizimizi. Çok da başarılı pişti. Hiç zorlamayacak bizi. Bakın ne kadar böyle ayrılıyor. Üstüne soğanı kavurduğumuz baharatlarla lezzetlendirip frambuazı eklediğimiz kısım.
1: Bir şey mi yapsaydık? Sence iyi mi o? Düz beyaz kap mı
0: Tatlıyı da bir
1: verseydim
0: şekillendirsek. Düz
1: sana?
0: beyaz.
1: Ha, bu karelerimden mi verseydim?
0: Vermiyorsun.
1: Öyle deme, sen bilirsin deme.
0: O sarı ya, bunun kenarları da sarı,
1: Tamam.
0: uydu.
1: Ay.
0: Bunu da böyle
1: Pastayı
0: ortaya.
1: alayım ben kızlar, arkadaşlar. Şimdi.
0: Şiir gibi bir
1: Başa
0: şey
1: vereyim mi
0: oldu ya.
1: soğanlardan şey üstüne
0: Vallahi
1: üstüne?
0: şiir gibi bir şey oldu bu. Böyle. Evet,
1: Şuraya
0: şu
1: da dur sana
0: soğanlar
1: çevireyim
0: bence.
1: şuraya. Bak şuraya da gel istersen azıcık.
0: Çok başarılı.
1: Nerede şu kaçmış ya?
0: Çok başarılı oldu.
1: Şurada bir kaçak yolcu var.
0: Onu sen mi alacaksın?
1: O kaçmış ben onu.
0: Allah'ım, şuraya bakar mısınız? Çok beğendin. Senden böyle bir sesler
1: Bir şey
0: gelince dönüp
1: söyleyeceğim.
0: sana bakıyorum.
1: Şey vardı ya hazırlar mısın? Yani abi
0: Hı?
1: yakıyordu. Çok güzel.
0: Bir de omuz attırırdı o. Bakar mısınız o frambuaz nasıl bir renk vermiş, şey gibi düşünün. Sanki içerisinde kırmızı,
1: Ama dur.
0: neydi o sebzemizin adı ya? Dilime
1: Neyi?
0: gelmedi.
1: Kırmızı çukurcuk.
0: Pancar kullanmış gibi. Pancar
1: Ki bak
0: kullanılmış gibi.
1: pancarı kullansak o çok baskın bir aroması var ya Nermin.
0: Of of of of of.
1: O olacaktı. Bu böyle daha
0: Of
1: güzel
0: of of
1: oldu.
0: of of of of. Valla bak,
1: Şunu.
0: şuna aşık olursunuz. Bence şu ikisi bir alkış hak etti. Bakar mısınız? Bak. Bak, bak, bak izleyicim. Şiir gibi oldu. Şiir gibi bir sunum hazırladık ekranda şu an. Gerçekten hem pratik
1: Ben bu arada kremamı da alacağım.
0: hem de görseli çok ön planda. Şiir gibi bir lezzet hazırladık. Gel burada yap.
1: Ama oraya bir sileceğim ya. Orası silinme diye ben taşındım. Dur.
0: Pis değil zaten.
1: Ya şey,
0: Şöyle.
1: yemek şey olmasın.
0: Onu şimdi güzelce üstünü terpiyle sıvayalım. Zaten bitiriyoruz sonrasını.
1: Komple sıvayalım mı?
0: Bence komple yapacağız. Dümdüz üstüne de Hindistan cevizi. Şey,
1: Yok,
0: fıstık.
1: Antep.
0: Hı.
1: Ve havuç
0: Sen al
1: rendesi.
0: o pasta şeyini, düzlemeye başla, ben sana.
1: Bence boşluksuz gidersen düzlenecek zaten ya. Pürüzsüz şey değil ki.
0: İyice dümdüz bir tabaka. Bu pastaları eskiden çok yapıyorduk böyle küçüklüğümüzde, hatırlıyorum annemler falan. Sonra bir ara durduk. Bunları böyle hem krema hem altta bisküvi, altta kek.
1: De bunda kek de yok.
0: Bunun zemini çok sağlıklı.
1: Keki de
0: Zemini
1: yok.
0: inanılmaz sağlıklı. Çok da güzel dolmuş kreması.
1: Bir
0: Sürülebilir kıvamda.
1: tık şey bile olmuş hatta biliyor musun?
0: Onu dümdüz böyle jilet yapacağız. Ve en sonunda birazcık havuç, birazcık toz antep fıstığıyla renklendireceğiz. Sunumda biliyorsunuz görsel çok önemli. Ve dilim dilim kesmek için dolaba kaldıracağız. Yandan da görebiliyorsanız eğer, 3 katmanı göreceksiniz. Bisküvi, koyu krem ve tabii ki üstündeki beyaz. 3 katmanla şu an ekranda. Onu da dümdüz sıvamış olduk.
1: Ben peçeteyle şimdi bu duvarlarımı alacağım. Temiz bir peçeteyle ki.
0: Evet, gördünüz. Şu an görsel çok iyi. Böyle aldık, Bismillah.
1: Daha gitmeyeyim o tarafa, değil mi?
0: Gitme. Bir tık ortası, aynen. Orayı biraz daha, ha oradan. Çok güzel sürülebilir kıvamda olmuş. Bunu yayın öncesi yaptığımız iyi oldu. Şuraya da bir geçersen.
1: Bu arada elin üstüyle niye çalıştı demeyin. Bu pasta kremaları normalde böyle çalışılır. Şimdi Nermin'im
0: Şöyle
1: mis
0: al.
1: gibi havuçlarıyla ve şeyleriyle göndergesi. Hay nasıl güzel oldu.

0: Geldi değil mi? Ben buna o kadar dikkat ediyorum ki şey yapmasın diye.
1: Aldım. Senin için aldım.
0: Fark ettim.
1: Senin
0: Dedin ki bu
1: için
0: dedin
1: aldım.
0: takıntılının dedin önde git. Önde gideni dedin.
1: Şöyle yapalım.
0: Ne yapalım canım?
1: Karelerimizi yapalım. Sen şey yap. Süsle.
0: Bence sadece üstüne iz. Değil
1: aynen
0: mi?
1: Aynen onu yapacağım.
0: Tamam gönder hocam. Gönder gelsin.
1: Şöyle alayım mı minik minik?
0: Daha güzel olur.
1: Lokmalık.
0: Şey vardı ya lokma lokma her yanını samidan.
1: Bütün işleri bitirince yorgunluktan gelen enerji.
0: Bir kahvemiz yok, bir kefirimiz yok.
1: Böyle
0: Ama
1: mi? Ele düştük mü böyle?
0: ben minnet eder miyim?
1: Edemez.
0: Ya. Nermin'im, işimi bitirir. Her şeyimi hazırlar.
1: Yap. Bir dakika var Serpil.
0: Kefir yapacaktım. Sanatsal bir çalışma yapalım şefim.
1: Hadi yapalım. Ay çok güzel oldu ama.
0: Cımbızım yok küçük cımbızım.
1: Ay elinizle mi yaptınız?
0: İşte evet genelde böyle insanlar parmaklarıyla şey yapıyor ama.
1: Evet öyle uzun koyabilirsin. Bence gayet
0: Dertler
1: iyi.
0: der ya. Aa tövbe yarabbim içime bir gamze geldi. O da hepsi şarkı söylüyor ya. Kız bak insan şey oluyor Nermin.
1: Söyleyeyim mi? Sabah erken enerjiyle başlayıp bu vaziyette çok enteresan. İnsan oğlu bir dakikası bir dakikasını tutturmuyorlar.
0: İşte Nermin. İstanbul'un havası gibi. Baktım bir an enerji tavan. Hep öyle derler ya. Bakmışsın güneş var sonra yağmur yağmış falan. Bizimkisi de öyle. Göz olanın gözü çıksın işte.
1: Çıksın. Ne diyeyim. Efendim dakikalar sonrasında harika sunumlarımızla şıkır şıkır bir sofrayla karşınızda olacağız.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız bu ol.
0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
2: tak. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak vermiyorlar. Hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'inizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Ah, de şarj olmaya.
14: H5'i durdurabilirsen.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim küpür küpür.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimle, Kenan 1, kepek 0.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyorum.
7: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Ha! Maydanoz.

0: %50 anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Annem yaparsın dedi.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Gel! Koçakla festival şimdi başlıyor.

Efendim, kurabiyemiz şu an ekranın tam karşısında. İnanılmaz bir aurası var, lezzeti var. Kıyır kıyır bir lezzet. Kavanozlu kutulara koyun, haftalarca saklayın, lezzetle yiyin. Hemen yan tarafta kerevizin en güzel hali şu an ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz için hazırlandı. Gırık biliyorsunuz yöresel bir lezzet ve hamurla yapılan bir tarifti. Biz bu hamuru ortadan kaldırdık. Pirinç yufkasıyla yaptık. İncecik ve gerçekten az önce tattım. İnanılmaz bir lezzeti var. Burada yan tarafta bir humus var. Humusun üstünde çok

0: Güzel, renkli. Sebzelerimiz var, acı biberimiz var, domatesimiz var. Çok güzel gözüküyor. İçinde edamame ile birlikte yeşil bir sos, fesleğen yapraklarıyla taçlanmış. Ama günün favorisi zeminde havuçlu bisküvisiyle, üzerindeki ipek gibi kreması ve şantisiyle ve tabii ki son dokunuşumuz havuç, fıstık, küçük küpler.
1: Şiir gibi ya. Bence de bak şu an böyle ekrana bakıyorum. O kadar maşallah canlı canlı renkler bir arada.
0: Bugün bak beni çek hocam. Çek beni. Hani böyle iş biter ya. Bütün evi yerleri silersin. Çok yorulursun. Ha durum ova diye şu an. Ha böyle yayılıp yerimden kalkmayasın var.
1: Bazen oluyor öyle şeyler ya. Boş ver ne yapalım.
0: Vallahi bak böyle. Şöyle. Ki biliyorsunuz benim enerjim hiçbir zaman böyle olmaz. Ama bugün nazar, böyle oldu nazar. Hocam. Nazara nazar. Maşallah diyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Ve en önemlisi kalbinizdeki o enerjiyi, kalbinizdeki o güzelliği hiçbir zaman eksik etmiyorsunuz. Ben hep bir şey söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yeter ki iyi olmak iste. Yeter ki doğru ol. Yürüdüğün yol zaten hep ışıktır. Emin olabilirsin. Senin favorin hangisi oldu Serpil Gül?
1: Gırık ve humus. Senin?
0: Valla görsel ön plandaysa kereviz salatasını çok sevdim ve havuç tatlımızı çok sevdim. Yani bunun görseli, yani bu bana şu an bir salatayı andırmıyor. Bu bana çok farklı bir aura veriyor. Yani
1: patatesmiş gibi,
0: evet,
1: duruyor aslında.
0: Evet, zemindeki o patatesler falan, hani tatsam mı, yesem mi, hani kereviz desem geri durursun. Ama kereviz olmadığını söylemezsem bu
1: patatesi
0: çok farklı
1: bir tadayla.
0: Evet, bir gider yani. Hatta içindeki şeyi de çok merak ediyorum.
1: Portakal
0: yani.
1: Portakal suyu.
0: O suyuyla bak. Dur sizin için tadayım ben. Yüzümden siz benim anlarsınız.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben
0: sosu fotoğrafını çektim.
1: Armutlu armutlu. Gayet bak. Keyifli. Gayet
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bak pamuk gibi bak. Nasıl güzel kesiliyor. Hiç sert değil.
1: Bak şimdi oradan da bir armut tadı al. Al al al al.
0: Bitti mi hocam? Devam edeyim mi tadıma? Nasıl bir şey biliyor musunuz? Sayın izleyicim, sayın seyircim. Aman ya Rabbil Alemin. Ay Serpil Nermin çatalıyla yedi. Ay biliyor musunuz, biz artık onunla öyle olduk. Efendim gerçekten nasıl bir şey ya? Yiyeceğim. Hiç ben kereviz sevmeyen ben yiyeceğim ondan.
1: Patates diye ikram edebilirsiniz.
0: Şu gırık üstündeki o incecik pirinç yufkasıyla var ya, sıfır kilo, sıfır kilo.
1: Başka bir boyuta geçmiş.
0: Evet, bandır sarımsaklı yoğurduna ye, bandır sarımsaklı yoğurduna ye efendim. Beyaz TV ekranları Nermin Enfes Mutfağı ile şenlendi. Her zaman dediğimiz gibi bir şey var. En önemlisi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: Yürüdüğünüz her yolda sizi gerçekten anlayan, sizi gerçekten dinleyen insanlarla karşılaşın.
1: Amin.
0: Kalbinizin incinmesine ve incitmelerine asla izin vermeyin. Annelerimizin bir sözü vardır. Ben senin kalbini oluştururken 9 ayda oluşturdum. Sen bir saniyede kırılmasına asla izin verme.
1: Vermeyin. Bence de vermeyin.
0: Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle, en güzel enerjimizle sizlerle olacağız. Bugün de bizi izleyip yanımızda olduğunuz için, güzel yorumlarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a

0: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halk Bank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: geri getireceğim.
1: Aa, bu arada nasıl geçti ziyaret? Her şey yolunda mı?
0: Pek iyi geçmedi.
1: Hay Allah, üzüldüm.
0: Neriman'la geri yollayacağım, sağ olun.
1: Sence de artık vakti gelmedi Mahan.
0: Neyin?
1: Yardım almalarının. Eşten dosttan değil, bir doktordan, bir uzmandan yardım almaktan bahsediyorum. Ayıp bir şey değil ki bu.
0: Ustalar çok gürültü yapmıyor değil mi? Eğer bir sorun olursa haber verin, gerekli ayarlamayı yaparız. Boş yere kafanızı şişirmesinler.
1: Sorun olursa söylerim. Söylemeden olmaz çünkü. Durduk yerde çözülmez hiçbir şey.
0: Tekrar teşekkür ederim.

0: Getirdim Gülben.
1: Hı. Ver bakayım. Dur dur. Ne o? Öyle olmaz o. Ver bakayım. Çok tozlu o. Ver sen. Ver ver ver ver ver. Bu nedir ya? Ya bu toz ne? Bu benim bunu kaynar suya falan koymam gerekecek. Okşan da hiç bakmıyor böyle şeylere. Rezalet. Şuraya bak.
0: Gülben, yanlış anlamazsan senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Et.
0: Şimdi biliyorum temiz olsun istersin. Ama mümkünse bozulmasın bu. Yani çamaşır suyu falan gerek yok bence, bozulmasın diye diyorum.
1: Allah Allah Han ya. Alt tarafı mutfak aleti yani. Nedir, gider yenisini alırsın bozulursa. Ne yani bu bana sürekli bozulmasın bozulmasın.
0: Yenisi olmaz Gülben. Bulamam aynısını.
1: Niye? Paris'ten mi almışlar?
0: İncininmiş bu. Onunmuş yani.

0: Gülben.
1: Abla demin kapattık ya, gitti, su mu yok, merak etme.
0: Akıyor hala, çamur akıyor. Çamur akıyor hala, bulaşacak her yere.
1: Abla az önce kapattım ya.
0: Sen de pislik içindesin, çamur içindesin. Çamur içindesin baba. Baba nerede?
1: Ne olur vallahi ben temizleyeceğim her yeri.
0: Babaya da bulaşacak, babayı kurtarmamız
1: Hayır,
0: lazım.
1: Abla.
0: Baba.
1: Dur abla.
0: Baba.
1: Vallahi bir şey yok.
0: Baba.
1: Allah'ım baba.
2: Buradayım ben Safiye, ne oldu?
0: Çamur yağıyor hep. Çamur, çık oradan, çık.
2: Neye bakıyorsun?
0: Çamur. Çamur, zehirli su.

0: içinde çamur, her taraf çamur olacak baba. Çekil oradan.
1: Abla, abla orada bir şey yok, yapma ne olur.
0: Yüzün. Yüzün.
1: Ne var abla?
0: Yüzün.
1: Ne olmuş yüzüne?
0: Yüzün pislik içinde, temizlememiz lazım. Biliyorum o yapıyor. Sen yapıyorsun, durdurmak için yapıyorsun, biliyorum. Zehirleyecek sizi. Her yerden çamur akıyor, görmüyor musunuz pislik içinde? Durdurmam lazım.
2: Neyi Safiye, neyi durduracaksın? Artık yeter, kalbim dayanmıyor. Gülmem bir şey yap.
1: Baba, baba tamam sen...
0: Sen de çık, sen de çık, temizlemem lazım. Sil, sil, sil. Yüzünü sil. Yüzünü
1: baba,
0: sil.
1: Baba, al baba.
0: Yüzünü
1: al,
0: sil.
1: Al, al.
0: Çabuk, çabuk baba.
1: Abla, yapma ne olur, ne
0: sen
1: yapıyorsun?
0: De çık dışarı, abla. Çık. Durdurmam lazım. Korumam lazım benim sizi. Çıkın gidin hadi. Hadi, kurtaracağım. Durduracağım seni. Durduracağım seni. Alamayacaksın alemi. Sen yapıyorsun biliyorum. Rahat bırak bizi ne olur, rahat bırak artık, yeter. Yeter.
3: Hayır Ela Gözüm. Ben değil, sen yapıyorsun.
0: Gelme üstüme. Gelme üstüme. Gelme diyorum, yeter gelme. Gelme üstüme.
3: Her şeyin suçlusu sensin Safiye. Tüm bunların sebebi sensin.
0: Hayır, hayır. Gelme. Gelme üstüme.
3: Sensin.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadım ben.
3: Hepsinin nedeni
0: sensin. Hiçbir şey yapmadım ben, hiçbir şey yapmadım ben.
3: Bitirelim mi artık şu işi? Ha? Dönme vaktin gelmedi mi artık?
0: Nereye?
3: Geldiğin yere. Seni hiç doğurmamalıydım. Sen hep burada, içimde kalmalıydın. Orada rahat da ederdin. Kimseye zararın da dokunmazdı. Hanın hayatı başka olurdu belki. Aklını yitirmezdi.
4: Gülben Esat.

0: hayatına kavuşabilirdi. Bitti artık. İkisinin de hayatını sen mahvettin.
1: Hayır, gel.
0: Durmadan gidecek.
1: Gelme.
0: Durmadan
1: gelme
0: gidecek.
1: Gelme şuna, gelme. Ne olacak?
0: Ama kirlendin Safiye sen. Hadi gel de annen yıkasın seni. Ha?
1: İstemiyorum. İstemiyorum.
0: Ama balığını da kurtarmayacak mısın? Ha?
1: Yapma. Yapma. Yapma.

Uyanmak istiyorum. Uyumak istemiyorum. Uyumak istemiyorum. Uyumayacağım.

0: Çok kötü bir şey oldu.
1: Ne oldu? Gülben mi?
0: Ablamın balığı Cici.
1: Yapma ya. Ablan görmemeli. Nerede şimdi?
0: Benim odamda. Ama ben bir şey yapmadım. Gerçekten yanlış hiçbir şey yapmadım. Sadece en son ben veriyordum mamasını. Ablam da içine doğmuş gibi gitmeden hep sordu zaten. Sorup durdu.
1: Tamam Neriman, tamam. Seninle alakası yok. Senin suçun değil, biliyorum. Biliyorum.
0: Ne yapacağız peki abi? Çok üzülecek ablam.
1: Bilmiyorum. Ama şu an bunu ona söyleyemeyiz.

0: Biz bunu sildik mi? Yine tozlanmış. Ben anlamadım. Neyse ya. Sonra silerim artık.
1: Abla sen ne oldu biliyor musun? Çok kötü bir şey.
0: Ne oldu Neriman? Söyle söyle. Ne oldu? Kötü bir şey oldu dedin çünkü. Ne oldu? Hazırlıklıyım ben. Seni dinliyorum gerçekten. Artık kötü bir şey olmayınca çok kötü oluyorum biliyor musun? Ben kötü oluyorum yani. Şaşırıyorum. Aa diyorum. Nasıl kötü bir şey olmadı ya? Ellerim falan titremeye başlıyor. Aa diyorum. Nerede bu kötülükler? Felaketler nerede kaldı diyorum. 6 saattir hiç bana bir şey olmadı. Ağlamadım, üzülmedim. Niye böyle oldu diyorum. Söyle yani o yüzden. Söyle çekinme. Ne oldu kötü bir şey, ne oldu? Söylemeyecek misin? İyi tamam söyleme. Ben de fırsat bu fırsat gideyim televizyon izleyeyim.
2: Şunları da koydum mu? Tamamdır vallahi. Hepsi artık. Biraz daha koydum ya. Heh, mis gibi oldu vallahi.
3: Şişt, bakar mısın? Heh. Onları oraya koyma. Gelip pisliyorlar sonra her yeri.
2: Ya iyi de yazık günah değil mi ya? Hepsi aç.
3: Koyma dedim kardeşim.
2: Ya pardon da size ne zararı var acaba?
3: Bak kardeşim ben seni güzellikle uyardım. Koyarsan da atarım hepsini haberin olsun.
2: Ha öyle atarsın. E hadi at da göreyim. Hadi gücün yetiyorsa dokun bakalım hadi. Ha? Bu dünya senin çünkü değil mi? Bu dünya senin, bu sokaklar senin
3: ya
2: çünkü.
3: Ya bas git işine. Asabımı bozma benim. Oğlum. Başlarım babana da sana dalar.
2: Ulan seni şerefsiz.
4: Hiç mi Allah korkun yok lan?
2: Tamam. Hop bayram. Hop
3: tamam.
2: Sen var ya o mamaları dokunduğunu görmeyeceğim bir daha. O mamalara dokunmayacaksın.
3: Hayvanat bahçesine çevirdiniz lan burayı. Leş gibi kokuyor her yer.
2: Tamam yeter hadi yürü
3: ya
2: git.
3: Senin var ya. Ya sen de karışmasana.
2: Bana bak. İnsanlar uyuyor bu saatte burada. Yürü git dedim sana hadi.
3: Lan defol lan. Görüşürüz lan. Bayram.
2: Bayram.
3: Bir daha koy o zıkkımları oraya bak ne yapıyorum.
2: Lan bak hala konuşuyor.
3: Bayram.
2: Bayram sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne bu halin?
5: Ya Han Bey. Gördünüz hayvanların mamasına nasıl vurduğunu, rızıklarıyla oynadığını gördünüz işte manyak herif.
2: Tamam da bıraksam adamı kafa göz dalıyordun.
5: Ya haklısınız hoş değil ama ya bunlar da insanı insanlıktan çıkarıyor Han Bey ya.
2: Bak ben senin kimseye sesini yükselttiğini dahi duymadım. Senin başka bir derdin var. Söyle bakayım bana.
5: Yok bir derdim. Kusura bakmayın Han Bey. Bir daha olmaz. Zaten benim de sinirlenmeye hakkım yok. Tabii.
2: Ya o neden? Gel buraya.
5: Söyle. Ne derdin var senin? İyi. Madem sordunuz söyleyeyim. Ben işi bırakmak istiyorum.
2: Sebep?
5: Bir sebebi yok. Bir derdim de yok. Kimseye de derdim yok. Anneme yakın bir yere yerleşmek istiyorum. Sağlığı iyi değil.
2: Tamam bunu konuşuruz. Ama böyle olmaz.
5: Han Bey kararım kesin. Hakkınızı ödeyemem. Ama ne olur anlayın beni.

0: Alo, efendim abi. Tamam tamam geliyorum 5 dakikaya, aynen. Sen çocuklara haber ver. Aynen. Tamam, hadi bay bay. Beni mi takip ediyorsun?
1: Sana bir şans vermeye geldim.
0: Ne şans? Ne diyorsun sen be?

0: kedilerden özür dileyeceksin.
1: Ya git işine, sarhoş musun nesin? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen be? Bıraksana.
0: Kedilerden özür dileyeceksin.
1: Manyak mısın nesin?

0: özür dilerim ben ya. Bırak yakamı.
1: Arkadaştan değil, kedilerden özür dileyeceksin. İki.
0: Yok yok, işte etrafta hiç kedi yok. Çoluğum çocuğum var benim, bırak beni.
1: Onlar en uzaktaki kemirgenin bile sesini duyarlar. Bak, son şansın. 2,5.
0: Kimse yok mu, yardım edin.
1: 3.
0: Tamam tamam tamam tamam, özür dilerim, çok özür dilerim bütün kedilerden. Oldu mu?

0: Ne? Ne oldu?
1: Burada kalamazsın artık. Yani sabah gitmen gerek.
0: Gidecek yerim yok. Anlıyor musun?
1: Ne yapacağız peki? Biz ne yapacağız? Hı? Yani ev arkadaşı mı olacağız? Ne yapacağız? Bir elmanın iki yarısı mı olacağız? Belki ben ayvayım. Hı? Ya zorunda mıyım ya? İstemiyorum dedim.
0: Sen neden bu kadar rahatsız oluyorsun benden? Ha.
1: Heceliyorum.
0: Lütfen.
1: Hazır mısın? Kı vır cık sın. Kıvırcıklar. Gi re mez. Gözlerim kanıyor, anlıyor musun? Mazim kafa atıyor ya.
0: Ne oldu? O kafana ne oldu?
1: Aa, kanamış da gelmiş. Ya keşke silseydin o kanı ya. Kan çünkü ben çok sevmiyorum, biliyor musun? Yani damarda tamam ama dışarıda...
2: Benim bir oturmam lazım.
0: Evet evet, gel gel otur böyle, ben kolonya bir şey var mı içeride, kolonya
1: ya
0: falan?
1: Ya vardır, ha? Var içeride kolonya var, kızların orada.
0: Kızlar ne?
1: Perukların orada işte, peruk.
0: Ya var mı artık, ne bağırıyorsun ya?
1: Tamam.
2: Burada kalmasına izin verdiğin için sağ ol.
1: Vermedim. Senin hatrın çiçek açtı. Ne oldu kafana?
0: İzin verirsen temizleyeyim. Ne oldu, Ceylan'ın sevgilisiyle mi kavga ettin?
1: Ceylan kim?
2: İnci sokak kedilerini çok severdi, biliyor musun? Ama arada sevmeyenler de çıkıyor maalesef. Onlardan birine dersini verdim biraz önce. Yani o adını zikrettiğin insanla uzaktan yakından ilgisi yok. Olamaz da. Anladın mı beni?
0: İyi. Umurumda değil. İzin verirsen temizleyeyim.
2: Beni bir daha takip etmeyeceksin.
0: Hasta mısın sen? Ha? Manyak mısın? Cebimde 5 kuruş param yok. Kalacak yerim yok. Ben seninle mi uğraşacağım? Al şunu. Al. Sen temizlersin.
1: Yok.
0: Temizle.
1: Ben temizleyemem. Çok kırmızı bu. Boğa güreşi sevmiyorum ben ya. Ceylan kim?

0: Ne işin var benim odamda? Ay. Ay başım çok kötü. Başım.
1: Yere çarptın başını. Ağrıması normal.
0: Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Buldunuz tabii saf masum kızı. Geçtiniz etrafına bir güzel dalga geçip biliyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz?
1: Hatırlıyorsun değil mi olanları? Pişman mısın peki?

0: Gülben. Kardeşim. Her şeyi mahvettim ben. O yüzden... Yani söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ne kadar ağır olursa olsun... Söyle, korkma. Gülben, kurban olayım, bir şey söyle, ne olursun. Bağır, çağır, hakaret et. Ama bir şey söyle. Korkma.
1: Korkmuyorum ki. Söyleyecek bir şeyim yok. Dövünmekten, ağlamaktan, sana, kendime acımaktan çok yoruldum. Sıkıldım da artık.
0: Esat'la konuştun mu? Bir şey dedi mi?
1: Konuşacağım. Ama önce bir şey halletmem gerek. Ondan sonra çıkacağım karşısına.
0: Ne yapacaksın? Benim adıma özür mü dileyeceksin ailesinden?
1: Kimseden özür dilemeyeceğim. Dün yolda, dönüşte... Sen uyurken yanıma kim oturdu biliyor musun? Annem. Bu sefer de bana geldi.
0: Ne? Nasıl yani? Şimdi de sana...
1: Tek bir şey biliyorum abla. Ne olursa olsun. Başıma ne felaketler gelirse gelsin. Yerin 7000 kat dibine girsem. Bir daha o benim yanıma gelemeyecek. Ben senin gibi yapmayacağım. İzin vermeyeceğim buna. Gerekirse bunu kapatırım. Bunları da yerlerinden fırlatır atarım. Ama izin vermem. Delirecek bile olsam... Bu onun yüzünden olmayacak abla. Bu sefer benim hayatımı mahvedemeyecek.

0: Geleceksin sanıyordum. Hoş geldin.
1: Nasılsın?
0: Şirkete mi gidiyorsun?
1: Yani bir uğrayıp
0: deneyeceksin. Anladım. Biraz geç gitsen olur mu?
1: Olur tabii. Nedenini sorabilir miyim?
0: Çünkü artık benim o doktora gitmem gerekiyor. Esat'ın yüzüne tekrar bakabilmem için. Ablamı affedebilmem için. Gitmem gerekiyor.

0: Başlarda garip geliyor. Yabancılaşıyor insan filan ama aslında o kadar zor bir şey değil terapi.
1: Sen niye bıraktın o zaman?
0: Anıl yüzünden.
1: Ne? Anıl yüzünden mi?
0: Evet. Manyak kafayı taktı bana. Zırt pırt karşıma çıkmaya başladı. Ev adresimi buldu falan. Benim de o doktora güvenim kalmadı.
1: Ama şimdi senin en yakın arkadaşın. Ama doktor sayesinde buldunuz birbirinizi.
0: Evet, öyle. Hayatın cilvesi dedikleri tam olarak bu işte.
1: E o zaman sen o doktora devam edebilirsin.
0: Gerek kalmadı.
1: Neden?
0: İnci yok.
1: Ben sadece Esat için istemiyorum. Asıl kendim için istiyorum iyileşmeyi.
0: Biliyorum. Gurur da duyuyorum seninle.
1: Duyma. Benimle ne gurur duy ne de benden utanç duy. Yani bir süre benimle ilgili hiçbir şey duymasan olur mu? Alelade biri olayım. Yani yaptıklarım normalmiş gibi davran. Olur mu? Mümkün mü bu?
0: Tamam Gülben, nasıl istersen. Ben o zaman gideyim arabayı getireyim. Sen burada bekle, tamam mı?
1: Tamam, tamam hadi. Ege? Aa, kalp kalbe karşıdır. Ben de bugün sizi uğrayayım diyordum.
2: O kız burada değil, değil mi? Gitti. Ha.
1: Rüya mı? Evet, evet gitti. Gitti. Ne oldu?
2: İyi, gelmesin bir daha istemiyorum.
1: Niye şimdi böyle bir şey söyledin? Anlamadım.
2: Sen biliyorsun ne olduğunu. Neriman'la da o yüzden arkadaş oldu, değil mi?
1: Ne yüzden arkadaş oldun Neriman?
2: Abisine yaklaşmak için.
1: Hayır canım. Onlar aynı okula gidiyorlar, aynı okuldan. Aynı okuldan arkadaşa.
2: Senin bir suçun yok, biliyorum. Ama eğer onu burada görürsem, hele Han'a yamanmaya çalışırsa yani.
1: Ege, hiç senin ağzına yakışıyor mu öyle laflar?
2: Umurumda değil Esra abla. Herkese her şey çok yakışıyor ya. Varsın da bana bu yakışmasın. Okulda görürsem tamam, yolumu değiştiririm. Ama burada görürsem eğer ağzından abuk subuk bir laf çıkar. Sen arada kalma, üzülme diye söylüyorum.
1: Han'dan yana bir şüphen olmasın. Onun hiçbir şeyden haberi yok.
2: Var. Haberi var.
1: Nasıl var ya? Nereden var?
2: O da artık ona göre davranır, yanına yaklaştırmaz diye düşünüyorum. Ha, seni çok seviyorum. Orası ayrı.
1: Niye o zaman hiç uğramıyorsun? Hı? Niye kaçıyorsun benden?
2: Gelmek istemiyorum çünkü sana. Görmek istemiyorum seni de.
1: Niye?
2: En güzel anılarımızı hatırlatıyorsun sen bana. Kahkahalarınızı, sabaha kadar konuşup beni uyutma işlerinizi falan hatırlıyorum. Ablamı

0: Bayram, nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Siz?
0: İyiyim. Şey Bayram, senden bir şey rica edebilir miyim? Biz bugün eve geç geleceğiz de. Baba ile ablam yukarıda yalnız. Sen bir göz kulak olur musun? Arada bir kontrol eder misin yani?
1: Şey, ben onu Memduh Bey'e söyleyeyim. Benim dışarıda işlerim olacak da burada olmayacağım.
0: Acil mi?
1: Maalesef biraz acil. Düşeş Bey'i buldum da başkası tutmadan onu görmek istiyorum.
0: Anlamadım. Ne evi?
1: Han Bey söylemedi mi? İşi bırakıyorum ben. Artık burada olmayacağım.
0: Çok mu mutsuz? Bizim yüzümüzden mi? Seni de mi boğduk biz burada?
1: Yok. Sizin hiç kabahatiniz yok.
0: Ayrılamazsın o zaman.
1: Anlamadım.
0: Çok net. Gidemezsin Bayram. Sana ihtiyacımız var. Sen evin mi rutubetli senin? Evini mi beğenmiyorsun?
1: Yok yok, ondan değil.
0: Tamam, fosilin karşısı boş, oraya geçersin işte. Mis gibi tertemiz de zaten. Ferah ferah oturursun.
1: Ama Esat Bey'le siz orada oturmayacak mısınız? Han Bey öyle söylemişti.
0: Yok, Han Bey yanlış söylemiş. Boş orası. Sen geç olur mu? Tamam mı? Başka ne istiyorsun? Kalman için ne istiyorsan söyle, onu da hallederim. Güvenebileceğimiz bir sen varsın Bayram. Bize öcüymüşüz gibi bakmayan, arkamızdan gülmeyen, seviyorsun çünkü biliyorum.
1: Kimi seviyorum?
0: Bizi seviyorsun. Yoksa çoktan giderdin. O yüzden hatırımız için biraz daha dayan, olur mu?

0: Safiye hadi Gülben'in...
1: Sen de yaklaşma! Sakın! Yabancısın sen. Onlar gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedin beni, o yüzden attın yüzüğü.
0: Safiye atmadım yüzüğü hadi.
1: Yaklaşma diyorum sana. Yaklaşma, istemiyorum seni.

0: Kaç saat başında bekledisin. Hiç ayrılmadı yanından.
1: Baba ne diyorsun Allah aşkına ya? Vallahi bugün hiç halim yok ona göre.
0: Doğru söylüyorum. Sen uyuyordun görmedin. Normalde almazdım onu. Ama korkmuştu çocuk.
1: Benden korkmuştur o.
0: Senden korksa elini tutmazdı Safiye. Gül beni istemeyecekler artık. O tren kaçtı. Ailesi engel olacak. Ama öğrendim Naci'nin anası babası yokmuş. Yani seni istemeyecek, size engel olacak birileri yok. Senden başka. Tek düşmanım

var Safiye. Sensin. Şimdi şapkanı önüne koyup düşüneceksin. Nasıl kendime mukayyet olurum da bu işi bozmam diye düşüneceksin. Kardeşinin işi bozuldu. Bari senin bir şansın olsun. Tut kendini Safiye.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Niye basıyor ki?
4: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
2: Nasıl duracak?
3: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
9: uyar. A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
10: Arkadaşlar!
11: Azma!
10: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Bidex'ten tarif hıza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
14: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
15: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Hadi başamalos.
18: Oo!
17: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
19: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
20: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Trink satla.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya. H5'i
4: durdurabilirsem. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak. Obseso. Yeah. Silver
12: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Engin Can.
2: Dedeciğim.
14: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
14: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
14: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
14: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Hazır mısın Gülben?
3: Hazırım.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Bizim randevumuz vardı saat 1'de.
0: Gülbe Hanım değil mi? Evet. Siz buyurun geçin dinlenin. Ben birazdan haber vereceğim doktor hanıma.

Gülben, paltonu çıkar istersen. Sıcak burası. Peki, nasıl istersen.

0: Buraya tanıdık falan. Öyle biri gelir mi?
1: Gelse ne olacak Gülben? Ayıp bir şey yapmıyoruz ki.
0: Ne soruyor?
1: Sen ne istersen onu anlatıyorsun.
0: Kaç yaşındadır sence?
1: Neden?
0: Hayır şimdi. Çok yaşı varsa yani. Ben nasıl diyeceğim yani? Ayıp olur.
1: Ayıp olmaz Gülben. Doktor o.
0: Gençse ne diyeceğim ben ona? Ne bilecek ki? Nereden anlayacak ki ben ne yaşıyorum?
1: Gülben, rahatla biraz. Ben araştırdım burayı. Gayet iyi bir yermiş. Rahat olabilirsin.
0: Evet, Esat da öyle söylemişti. Ama zaten o ne anlayacak o hayatında hiç? Yani ruh doktoruna gelmeyi bırak. Bir sıkıntı, stres yaşamış mı acaba? Gelse ne anlatacak ki zaten? Annesinin onu ne kadar sevdiğini mi anlatacak? Ama ben şuraya yazıyorum yani buraya. Onu da delirtirim ben böyle.
1: Öyle bir şey olmayacak Gülben. Sen deli değilsin, onu da delirtmeyeceksin. Güzel güzel yaşayacaksınız.
0: Yaşayacağız. Aramadı bile biliyor musun? O kadar şey oldu merak edip de sormadı bile. Kim bilir ne anlattılar ona. Bak senin de yüzün düştü. Olanları öğrenince bitti buraya kadar dedi değil mi? Haklı.
1: Yok. Annesiyle ilgileniyordur o. Arar seni.
0: Kadının yuvası dağılacak benim yüzümden. Benden nefret etmesinden ne yapsın kadın?

0: Siz bir şey alır mıydınız? Çay, kahve, bir şey ikram edelim.
1: Sağ ol.
2: Bari sen bir şey iste, ikimiz de anormal gibi olmayalım burada.
1: Gülben, rahat ol biraz.
0: Efendim? Aa, Ceylan Hanım, merhaba. Nerelerdesiniz? Gittiniz mi gene bir yerlere? Anladım, anladım. Ay aman, biz ne yapalım işte, iyiyiz çok şükür. Aynı, bildiğiniz gibi. Ay, siz ne yaptınız? Siz asıl, siz nasılsınız? Torunlar nasıl? Aa, bende de var romatizma. Evet, yağmurdan önce böyle değil mi? Sızım sızım, evet. Ha yok, bence yetişirsiniz. Tamam. Biz sizi bekliyoruz o zaman. Tamam. Görüşmek üzere.
2: Sıkıldın sen. Git istersen.
1: O ne demek Gülben? Bekleyeceğim ben seni. Sıkılmadım, iyiyim.
2: Korktun değil mi Ceylan'ın adını duyunca?
1: O nereden çıktı ya?
2: Tamam ya. Gelme üstüme. Ben de gerginim.
1: Gelmiyorum Gülben.
2: Geliyorsun, gelme.
0: Birazdan alacağım sizi. Hemen haber veriyorum doktoruma.
2: Bu da sürekli alacağım alacağım deyip duruyor. Han iyice gerdi beni. Sanki müsabakaya çıkacağım ya ben.
1: Gülben, iyi olacak. Merak etme.
2: Allah Allah. Diyene bak. Tedavisini yarım bırakmış, kaçmış, gelmiş bana burada akıl veriyor. Özür dilerim, vallahi çok gerginim o yüzden.
1: Tamam, sorun değil.
2: Ha, kusura bakma, ne olur.
1: Tamam.
0: Ha, hocam Gülben Hanım geldiler. Geçen de gelmişti, girememişti hani. İşte gene almış örtüsünü, dezenfektanını.

0: Hatırladım. Tamam, gelsin Tunacığım.
1: Peki hocam. Gülben Hanım. Doktor Hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebiliriz.
2: Hemen mi? Çünkü daha bir dakikamız vardı da. Vardı değil mi han?
1: Yukarıda ya odası. Bir dakikada yoldayken geçer zaten.
3: Gülben. Ben burada seni bekliyorum. İstediğin zaman çıkabilirsin oradan.
2: Çıkabilir miyim? Biraz kalbim sıkışıyor da.
1: Buyurun, ben de eşlik edeceğim size.

0: Buyurun. Buyurun Gülü Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Camı açmamı ister misiniz?
1: Aa, açmayın. Şey, dışarıda inşaat var da ben gördüm. Toz olur da bu, ben sizin için diyorum yani.
0: Anladım. Doğru, bu ara her yerde bir inşaat var. Tozu, toprağı, gürültüsü bitmiyor. Ama bizim burası nispeten daha sakindir.
1: Ben nereye oturmalıyım acaba?
0: Nereye isterseniz.

0: İyi bari. Çok da yaşlı değilmişsiniz.
1: Yaşlı olsam ne olurdu?
0: Daha çok utanırdım o zaman. Ayıp. Ayıp olurdu.
1: Bu odada ayıp diye bir şey yoktur Gülben. İstediğini söyleyebilirsin. Ayıplar, günahlar dışarıda kaldı.
0: Söylesem neyse de. Ya yaparsam? Yani gerildiğimde falan olabiliyor yani.
1: Ne oluyor?
0: Sizin çocuk hastalarınız da var mı?
1: Neden sordun?
0: Yani belki onlardan alışkınsınızdır diye. Çünkü benim yaptığımı sadece onlar yapar. Bir de bu halimle evlenmeye kalkıyorum, düşünün. Ama zaten ailesi beni istemiyor. Babası evlatlıktan reddedecekmiş onu. Annesini boşayacakmış. Her şey çok kötü gidiyor. Eğer bir şansım varsa Esat'la. Tek bir şansım. O da sizsiniz. Burası. Acaba beni düzeltebilir misiniz?
1: Sen bozuk bir saat değilsin ki düzelteyim Gülben.
0: Uzun.
1: Hepimizin sorunları var hayatta. Bunlar bizi bozuk değil, insan yapar sadece.
0: Ama siz daha benim neyim var bilmiyorsunuz ki.
1: Peki anlat o zaman, konuşalım biraz. Eğer sen gayret eder, düzeltmek istediğin şey her neyse, onu neden yaptığını anlarsan tabii ki düzeltebiliriz. Ama düzeltmek demeyelim de sana yardım edebilmeyi çok isterim.
0: Söyleyeceğim, tamam. Ama bana bakmasanız olur mu?
1: Tabii. Dinliyorum seni Gülben.
0: Ben altımı aşıyorum. Yani öyle sadece bir iki kere değil. Çocukluğumdan beri. Her gün. Strese girdiğimde, gerildiğimde. Duydunuz beni değil mi?
1: Duydum evet. Devam et sen.
0: Ama yani öyle sadece geceleri değil. Yani sabah, gündüz, evde, dışarıda fark etmiyor. En son beni istemeye geldiklerinde oldu. Esat'ın gözü önünde. Hayatım boyunca unutamayacağım o bakışı.

0: Korkuyor musunuz?
1: Hayır. Neden korkacakmışım ki? Temizlenir geçer. Dünyanın sonu mu?
0: Nasıl yani? Tiksinmez misiniz? Çünkü kokar. Kokar. Kirlenir hep yani.
1: Yo, tiksinmem.
0: Ama hastalarınız kaçar, ne pis yermiş burası derler.
1: Zaten doktorsan eğer insana ait her şeyle ilgilenirsin. Sonra da temizlenirsin, olur biter. Sen benim için endişelenme, tamam mı? Şimdi bu şikayetin çocukluğundan beri devam ediyor. Doğru değil mi? Bir üroloğa gittin mi daha önce?
0: Yani babam bir kere babam götürmek istemişti ama annemle kavga ettiler. Annem istemedi gitmemi. Canım yanarmış. Dayanamazmışım. Yerin dibine girermişim. Bir de birileri görürse ne dermişiz? Rezil olurmuşuz. Zaten sonra da gitmek istemedik yani.
1: Doktora gitmeni annen istemedi yani. Peki sen bunu yaşadığında annen ne düşünürdü, ne yapardı?
0: Ne yapacak? Tek bildiği şeyi yapardı.
1: Neymiş o?
0: Cezalandırmak.
2: Allah canımı alsa da kurtulsam. Kazık kadar oldum be. Rezil seni. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun. Dışarıda oynamana izin vermedim diye.
3: Hayır anne. Yemin ediyorum, bilerek yapmıyorum.
2: Sus. Kes sesini. Topla çabuk şunları.
3: Ama dokunamam. Pis.
2: Topla dedim sana.

0: Bakma öyle aval aval. Koy içine.
1: Çok sıcak anne.
0: Koy dedim.
1: Ama anne elim yanar biliyorsun.
0: Koy dedim. Tertemiz yapacaksın o çarşafı. Anladın mı beni? O pisliği oraya yapmayı biliyorsan çıkarmayı da bileceksin. Pislik senin. Pis südüklü.

0: Ama alıştım sonra. Elim de alıştı o acıya. Evet, sıcağı hiç yani alıştı. Korkmadım artık sıcaktan, kaynar sudan. Şimdi bana diyeceksiniz ki kaynar sudan korkmadın da doktora gitmeye mi korktun? Ama o aynı şey değil yani. O öyle bir şey değil. Annem bana anlattı, ben biliyorum. O fena bir şey o yani. Ben ona gidemem, yapamam yani.
1: Annen sana ne anlattı bilmiyorum ama bir doktorun işi yardım etmek, sıkıntı neyse onu gidermektir.
0: Evet biliyorum ama çok zor. Çok zor yani, buraya gelip bunları konuşmak bile zorken onu düşünemiyorum. Ben kusura bakmayın, yapamam. Biliyorum, korkak diyeceksiniz, biliyorum.
1: Korkak olsan buraya gelmezdin Gülben. Bak bu ne kadar cesur olduğunun bir kanıtı. Buradasın ve derdini paylaşıyorsun.
0: Evlenme teklifini de ikmal etmiştim.

0: Biliyor musunuz?
1: Öyle mi? Bak buna da herkes cesaret edemez. Demek ki sen özgüveni olan bir kızsın.
0: Ya öyle miyim? Ama bence cesur olan Esat.
1: Neden?
0: Yani bu halimle benimle evlenmeye kalktığına göre bayağı yürek yemiş. Gerçi 22 yıl sürdü beni fark etmesi ama.
1: 22 yıl.
0: Evet. Çocukluk aşkı mı benim? İlk ve son aşk. Erol'u evini saymazsak yani.
1: Biliyor musun ben de çok severim.
0: Esat'ı mı? Tanıyor musunuz?
1: Erol Evgin'i.
0: Ben de diyorum nereden tanıyor?

0: kadar çok bekledim ki. Yani bu anı o kadar çok hayal ettim. Sonunda hayallerimi gerçekleştireceğim. Ama ben... Ben acaba yeterince şükretmedim mi? Bilmiyorum, böyle... Sanki elimden kayıyormuş gibi hissediyorum. Böyle tutamıyormuşum sıkıca. Hakkını veremiyormuşum gibi yani. Zaten Esat'ın bana bakması bile mucize yani. Bir de üstüne seviyor beni o çiş olayına rağmen. Yani ona rağmen vazgeçmedi benden. Başkası olsa yanına yaklaştırmazdı ama o...
1: Demek ki sana çok değer veriyor.
0: Öyle. Çok şanslıyım. Yatıp kalkıp dua etmem gerek.
1: O da şanslı Gülben.
0: Yok, öyle bir şey değildi.
1: Nasıl öyle bir şey değil? Sen de onu sevmişsin, hem de 22 yıldır.
0: Ama onu sevmek çok kolay ki zaten. Herkes sevebilir. Zor olan beni sevmek. Esat zor olanı başardı ama ben... O imkansızı başardı ama ben elime yüzüme bulaştırdım yine. İlk defa onun ağzından duydum, biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa biri bana canım dedi. Canım. Bir daha da duyar mıyım? Bilmiyorum zaten. 30 yıllık sülüklüye kalkıp canım derse öyle olur işte.
1: Ne olur?
0: Kendini bir şey zannede.
1: Gülben, farkında mısın? Geldiğinden beri kendinle ilgili olumsuz şeyler söylüyorsun. Bozuk dedin, korkak dedin, sevilmesi imkansız bile dedin. Kendini bir şey sanmış halin buysa, sanmayan halin nasıldır onu düşünemiyorum bile.
0: Kızdınız mı bana?
1: Sana neden kızayım? Kendine yaptığım bu haksızlığa kızdım. Çünkü sen bu saydıklarından hiçbirine benzemiyorsun.
0: Benzemiyor muyum gerçekten?
1: Hayır, hem de hiç.

0: Acaba bekleyebileceğim başka bir yer var mı?
1: Bir sorun mu var?
0: Yok da hani daha tenha bir yer varsa diye sordum. Çünkü böyle biraz iç içe sanki. Fazla dip dibe olmuyor mu? Çoluk çocuk falan.
1: Yani maalesef başka yerimiz yok.
0: Anladım. Ama daha kalabalıklaşmaz değil mi?
1: Yok sanmam. Ben su getireyim ister misiniz size ya da biraz hava almak belki?
0: Ben dışarıda bekleyeyim o zaman.
1: Peki nasıl isterseniz.

0: Anne. O bavul ne?
1: Dönüyorum artık oğlum. Burada kalmamın bir anlamı kalmadı.
0: Anne. Anne ne olur. Böyle gidemezsin ne olur.
1: Babanın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Yengenleri tembihledim. Olan biteni bilmeyecek, merak etme.
0: Anne. Gidemezsin böyle. Ne olursun ya. Ne olur.
1: Oğlum, sen yalan yanlış bir evlilik yapacaksın diye. Ben 40 yıllık yuvamdan vazgeçemem oğlum. Kusura bakma.
0: Tamam anne. Git. Git sen de git. Git sen de git. Sen de sırtını dön bana git. Ne yapacağımı bilmiyorum anne ya. Hiç bilmiyorum. Doktora gideceğim dedi bana. Söz verdi anne, söz verdi ya. Ben de ona söz verdim. Korkma ben seni hep elini tutacağım, hiç bırakmayacağım dedim. Şimdi ben nasıl dönüp de ona... Şey çok zor ya. Çok zor. Bir sürü şey olup bitiyor. Yani şaşırmaya bile hakkım yok benim. Belki küçük dilimi yutacağım ama... kimse üzülmesin diye onu bile yapamıyorum. Dimdik durmaya çalışıyorum. Kimse incinmesin diye debeleniyorum ama olmuyor anne. Anne.

0: Olmuyor, olduramıyorum yani.
1: Oğlum, sen bu işten vazgeçmek istersen eğer, Gülben bu saatten sonra gelip de hesap sormaz sana. O seni anlar oğlum. Suçlamaz. Suçlayamaz da zaten.
0: Ama ben suçlarım, ben.
1: Bak oğlum, o kız normal değil. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyor. Ama becerdiği çok iyi bir şey var. O da seni sevmek. Ve insan birini sevdiğinde onun için en doğru olanı ister. İnan bana, seni anlayacaktır oğlum.
0: Anlasın ya da anlamasın fark etmez anne. Ben onu bırakmak istemiyorum. Sırf söz verdim diye de değil. Seviyorum ben onu ya. Çok seviyorum.
1: Ama birimizden birini seçmek zorundasın. Düşün ve kararını ver.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
6: Hadi baş şamalos.
7: Oo.
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
8: mutlu ol. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
14: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen. Milo çek, Milo sil,
16: Milo puf, Milo puf puf. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Annem yaparsın dedi.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Bu var ya,
5: yok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Ha! Maylı. Maylı. Maylı.

0: indirim. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Koçakla festival.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Benim yüzümden ailesi dağılacak. Çok mutsuz olacak Esat.
2: Gülben, az önce bana tek umudum sizsiniz dedin. Ne demek istedin?
1: Yani eğer ben iyileşirsem, yani böyle normal bir kız, normal bir gelin olursam, bir de bunu onlara ispat edersem, belki o zaman beni kabul ederler. Esat'a sırtlarını dönmezler o zaman. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.

0: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor. Onun gibi olmaktan çok korkuyorum. Zaten her şeyi o mahvetti. O delirtti ablamı. Esatların evinde. Ben delir miyim ne olur? Bana yardım eder misiniz? Ben delir miyim? Bir daha annemi görmek istemiyorum. Yoksa hiçbir zaman iyileşemem. Hep sürüklü kalırım.
1: Gülben, sana burada birlikte yardım edeceğiz. Sen ve ben birlikte. Yeter ki vazgeçme, pes etme. Ben hep burada olacağım.
0: Gerçekten mi? Yani... Ya sıkılırsanız benden?
1: Yok, o mümkün görünmüyor. Çünkü seni dinlemek, seninle sohbet etmek çok güzel.
0: Ya... Sizde de öyle. Ben artık gideyim o zaman ben.
1: Tamam. Ama seni tekrar görmeyi çok isterim. Sen çok cesur bir kızsın. Azimlisin. Sandığından çok daha güçlüsün. Bazen içimize attığımız acıları, sıkıntıları biz anlatamadığımızda beden anlatmanın bir yolunu bulur. Dilimizin söyleyemediğini bedenimiz söyler. İsyan edemediklerimize bedenimiz isyan eder.
0: Yani nasıl? Yani ben dertlerimi anlatmıyorum diye mi altımı ıslatıyorum yani?
1: Bunları dillendirdiğinde, bedeninin neye isyan ettiğini anladığında her şey değişebilir Gülben. Anlattığında ne olduğunu beraber görelim ister misin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Benimle neden tokalaşmadınız?
0: Sen isteyince tokalaşırız. Olur mu? Görüşmek üzere.

0: İyi misin?
1: Hı hı. Şeyhan, deniz kıyısından gidelim mi? Hem sana kız uzalarız.
0: Olur. Oradan gidelim.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Henüz bir şey söylemek için çok erken.
1: Efendim, arkadaşlar ilk müdahalelerini
0: yapıyorlar şu an.
2: Tamam Hüsnü. Tuncay Bey'e söyle, hastanenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alsın. Basın girip çıkmayacak.
1: Emredersiniz efendim.
3: Ne olmuş usta?
2: Davut Bey'le İnce'yi araba çarpmış Memati.
3: İyiler miymiş?
2: Durumları ağır Memati.
3: Usta, gidelim hemen.
2: Saatin kaç Memati?
3: 5:15 var.
2: Yürü Memati. Örgüt polis personel servisini vuracak. 15 dakikamız var.

0: Geber! Geber, geber! Geber ulan, geber!
1: Allah'ım sabır ya. Sabır hala oyun.
0: Al sana! Geber!
1: Yeter artık oyun oynadın. Tarih kitabını al, tarih çalış ya.
0: Anneme
1: hayır yeter daha. Oynayamazsın. Yeter.
2: Söz veriyorum tamam.
1: İşte bak dur şurada dur lütfen.
2: Bana ne dur. İşte. Söz lütfen. Verdin anne ya. Söz
1: kızım,
2: verdin
1: bak,
2: ama
1: dinle.
2: Sen bana.
1: Bak niye böyle yapıyorsun?
2: Hayır hayır anne lütfen.
1: Kızım bak servisimiz
2: ya
1: gelecek.
2: Ya anne söz verdin. Lütfen.
1: Yavrucuğum dinle beni bak üzüyorsun
2: ya
1: beni.
2: Anne, bana
1: bak çok ayıp ediyorsun. Herkes bize bakıyor.
2: İşte.

0: geldi. Hadi gel. Gel yavrum, gel çocuğum, gel. Yavrucuğum lütfen beni dinler misin? Bak çok üzüyorsun. Yavrum bak. Tamam, söz veriyorum.
1: İşte bana ne?
0: Kızım çok ayıp ediyorsun. Bak, bak abi bile gülüyor sana. Görüyor musun?
1: Gitmeyeceğim.
0: Gel yavrum, gel. Kızım yapma.
1: Ya.
0: Gel, niye böyle yapıyorsun sen ya?
2: Bak, gel Asuman'cığım, üzme abi.
0: Asuman'cığım bak, bak abi bile gülüyor sana.
2: Gel canım.
0: Ne kadar ayıp. Çok ayıp ediyorsun ama. Hadi kızım bin arabaya. Hadi.

0: Ali, neredesin?
1: Yoldayım abi.
2: Hangi yoldasın?
0: Çabuk Göktürk'e dön. Örgüt polis servisine saldıracak.
1: Abi, polise haber verdiniz mi?
0: Verdik artist, verdik. Sen geç dediğim yere.
3: Abi, bir doktora gösterseydik.
1: Doktor getireceğim. Bekle beni burada. Bir yere çıkma. Otur şöyle.

Git ustaya yardım et. Gel buraya. Aç! Vuracaktın koçum.

0: Cezaevinde de ziyaretine gelirim.
1: Ne cezaevi?
0: Seni artık burada tutmazlar.
1: Kara, bana bu hayatta attığın kazıklar ne zaman bitecek?
0: Öldüğün zaman biter.
2: Görüntüler.
0: Hatıra kalsın sende. Sağ ol müdürüm.
2: Başka bir emrin var mı abi?
0: İşten atarlarsa seni, üzülme. Unutma. Abin meydanlara döndü.
2: Bu?
0: Jandarman orada.
3: Efendim Hüsnü.
4: Efendim, İnce Hanım'ı şu an ameliyata alıyorlar. Maalesef size şu an için verebileceğim iyi ya da kötü bir haber yok.
5: Doktorların ağzını bıçak açmıyor.
6: Erhan, sen oradan ayrılma.
3: Tamam Hüsnü, yoldayım, geliyorum.
6: Ayrılmasın değil mi usta?
3: Karan'ın oğlu nereye? Erhan oraya. Kendini fark ettirmesin.
6: Duydun mu Erhan?
7: Duydum abi. Aklınız bende kalmasın. Öldü değil mi Şeyoğlu?
6: Erhan, öldüğü şifreleyeceksin, Şeyoğlu'nu değil. Hem biz kimi öldürdük ki onu öldürelim Erhan? Allah'a havale ettik. Allah'ından bulsun.
3: Usanmadınız değil mi böyle konuşmaktan?
6: Usta, bu da beni diri tutuyor. Ona laf sok, buna laf sok.
8: Saçmalama Birsen. Sen saçmalamadığın için çok mutlu oldun bu hayatta. Mutluluktan ölüyorsun şimdi.
9: Gidip Polat'a İnci ile evlenme, ben de evlenme diyeceğim, öyle mi? Öleyim daha iyi. Ben gidip söyleyeyim. Adam kararını vermiş, tercihini yapmış. Elif ne yapıyor acaba? Ömer babaları da çok ayıp oldu.
8: İnsan hayatında en az bir kere saçmalamalı.
9: Evet, bir kere yaptım, gönlümü kaptırdım. İkincisine hayır.
8: Adam seni seviyor, anlamıyor musun? Her şeye rağmen seviyor. O kokoşla evlenecek olmasına rağmen seviyor.
9: Tüküreyim öyle sevmeye.
8: Ne var Cemal? Çaldırma diyorum 3 kereden fazla. Ne diyorsun? Tamam tamam, sağ ol. Vallahi senden korktum. Cezaevi çıkışı İnci ile babasına araba çarpmış. İkisi de komada.
9: Yok canım.
8: Vallahi.
9: Ay, adamın şansına bak.
8: Hay senin adamına. Ölüyorlar kızım.
9: Ne dediğimi biliyor muyum Birsen? Kalk, hastaneye gidiyoruz.
8: Ne işimiz var hastanede?
9: Yanında olmak istiyorum Polat'ın.
8: Aferin.
9: Yok yok. Sanki sevindim zanneder.
8: Şu an kimsenin bir şey zannedecek hali yoktur, emin ol.
9: Ama şehir dışındayım.
8: Televizyonda gördün ya. Ayol ölen koca Tataroğulları.
9: Öldüler, bana söylemiyorsun değil mi?
8: Leyla.
3: Ne demek hastaneye biri giriyor? Müdürün odasına giriyor, kayıtlar yok. Korumalar yok. Abdüley!
10: Abi, güvenlik müdürüyle konuştum. Güvendiğimiz bir arkadaşımız. Ama ne olmuş belli değil.
6: Kaşifoğlu diyorsun değil mi Abdüley?
10: Yok abi. Kara diyorum. Mezarından çıkmış, hortlak geziyor.
4: Efendim, müdürü niye hapishaneye götürdüler anlamadım. O kadar da rica ettim arkadaşlara.
3: Götürecekler tabii. Burada mı tutacaklar? Müdürle konuştunuz mu odasına giren kim diye?
4: Sorduk da efendim, apar topar götürdüler.
6: Usta söyler mi? Her kimse odasına girmiş. Adını söylerse bir dahaki sefer hücresine girer sıkar.
11: Geçmiş olsun.
12: Gözünüz aydın.
11: Bebeğin de İnce Hanım'ın da durumu iyi. Yalnız Davut Bey'in durumu hala kritik.

0: Bu ne laubalilik? Bu ne acemilik?
1: Bana değil, adamına söyle. Milleti peşine takıp operasyonu berbat ediyor.
2: İki adamı orada öldüremiyorsanız bırakın bu işi. En güçlü örgüttünüz hani. Ellerinde silahlar, sizinkilerde keleşler. Takır takır vuruluyorsunuz.
1: Kolaysa sen git öldür. Hatta sen öldür Şamir. Bu adamdan alacağın intikam yok muydu?
0: Terbiyesizlik yapma. İkiniz de başarısızlığınızı kabul edin. Bir daha karşıma mazeretlerle gelmeyin. Yine de eylem etkili oldu. Böyle devam edilecek.
2: Şamir, niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Emir ver, bizim gemiler sizinkileri torpillesin, savaş çıksın. Sistem zaten senin elinde. İstediğin yerden kendini vurdurursun.
0: Savaş çıkacak. Ama çıktığında Türkiye'nin savaşacak gücü olmayacak. Bunun için çalışıyoruz. Size verdiğim emirden fazlasını düşünmeyin. Sadece emirlerimi yerine getirin.
1: Krokiler, planlar, bütün Heron detayları Polat Alemdar'ın eline geçti. Başka yerler hedefler vermen lazım.
0: O kolay. Kara işi ne durumda?
2: Oğluyla aram iyi.

0: Ne artistlik yapıyorsun lan?
1: Niye bu herifi öldürmüyoruz? Başımıza bela olacak.
0: Oğlum biz öldürdük başka, kendi öldü başka.
1: Raconlarınız yedi bitirdi beni. Ya ölmezse?
0: Lan yaşayacak hal mi bıraktın adamda? Ayrıca da ölmezse canını bağışlamış oluruz.
1: Ulan Çakır, Memati'den korkuyorsun değil mi?
0: Ben Memati'den korkayım, sen Zaza'dan kork. İkimiz de uzun yaşayalım ha. Ayrıca ben Memati abiden korkmuyorum. Seviyorum. Babamdan sonra olmak istediğim tek adam.
1: Senden bir alt olmaz. Polat olmak dururken ikinci adamlık niye?
0: Onunla tarzlarımız farklı.

0: Lan sen ne yaptın?
1: Ne yapmışım?
0: Oğlum, ikisine birden vurdurtmak ne? Üstelik ikisi birden ölmedi.
1: Ben öyle bir şey yapmadım. Sana söyledim, sonra düşündüm, vazgeçtim.
0: Abdüley!
1: Adam evlenmiş. Artık bize düşen saygı göstermek.
0: Ulan mezarlıkta duymadın mı evlendiklerini? Ne yap et? Çarpan adamı ortadan kaldır. Yoksa bu iş çok su kaldırır. Ne benim haberim var, ne seninle konuştuk. Bu da bir nevi küçük devlet sırrı. Omerta Abdül. Hastayım senin bu sırlar dünyana.

0: Polat Alemdar Beyefendi İnci Hanım'ın yanında şu an. Görmek ister misiniz savcı hanım?
1: Rahatsız etmeyeyim. Polat çıkınca görüşürüm.
0: Rahatsız edecek bir durum yok efendim. İnci Hanım henüz kendinde değil. Tahminim uzun bir sürede kendine gelemez. Buyurun efendim.

0: Büyük geçmiş olsun. Nasıl durumu?
1: İyi.
0: Bebek?
1: Bebek de iyi. Anne nasıl oldu?
0: Nazife anneye uğramadım. Direkt geldim.
1: Anneni soruyorum. Rahatsızmış ya. Yanına gitmişsin ya.
0: İyi. Bir şey yokmuş. Telefonda sesini duyunca panik yaptım.
1: Utanmıyor musun yalan söylemeye?
0: Beni geldiğime pişman etme.
1: Tamam, bir şey demedim.
0: Aslında seninle konuşmak istiyordum. Ama kaza olunca bilemedim.
1: Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çok üzdüm seni, biliyorum. Sonra da niye böyle şeyler söyledim diye pişman oldum.

Polat. Evlenme İnci'yle. Ben her şeyi göze aldım. Seni seviyorum. Senin de beni gerçekten sevdiğine inanıyorum. Birlikte mutlu olacağımıza. Birbirimizi mutlu edeceğimize de inanıyorum. Durumunu anlıyorum. İnci'yi ortada bırakmak istemiyorsun. Ve buna da saygı duyuyorum. Ama ne olur evlenme.

0: öyle mi?
1: Cezaevinde. Bak seni şimdiden mutsuz etmeye başladım. Ben sevdiğim kadınları mutsuz etmemle tanınırım. Hayatlarını karartmamla. İnciye bile yüzüğü takar takmaz başına neler geldi. Bunu bilmeni istiyorum.

0: Bebeğim.
1: Bebek iyi. Sen de iyisin.
0: Polat. Herkes bir ışık gördüğünden söz eder ya. Ben ışık görmedim. Seni gördüm. Bir de oğlumuzu.

0: Çantanı al, bir yere gideceğiz.
1: Gidemem bir yere, işim var.
0: Bir saat yokluğunu kimse fark etmez.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bir arkadaşım yaralı. Ona bakacaksın. Ya omuzu çıktı ya da kırıldı.
1: Ben anlamam işten. Getir röntgen çektirelim.
0: Anladığın kadar. Hadi iğneni al, gidiyoruz.

0: Bence kırık yok. Ağrı kesici yaptım, acısını alır. Ne oldu bu adama?
1: Kavga etmiş.
0: Niye hastaneye götürmüyorsun?
1: Sana tedavi et dedik. Sorguya al demedik. İşin bittiyse gidelim.
0: Bitti.
1: Gaye, bu sefer çeneni tut, olur mu? Kimseye bir şey söyleme.
2: Ben şimdi uyuyacağım. Uyanınca babam mı gelecek?
3: Sen uyu ki kızım çabuk büyü. Babanın yanından hiç ayrılma.
2: Ben babamı özledim.
4: Ninesi, sen kızıma o güzel masallardan birini anlatsan.
2: Baba ile kızın masalını anlat.
3: Sonra o güzel kızı annesi babası kucağına...

0: kızımız bizi öyle mesut etti ki. Annenle ben birer çocuk olduk. Oy deyip duruyoruz.
1: Ağlıyor mu baba diye?
0: Hem ağlıyor hem unutuyor. Çocuk işte.
1: Baba ne yapacağım?
0: Evladım, bir bilene danışacaksın. Ne yapacaksın? Çocukla konuşsan çocuk bunu anlar mı? Söylediğini unutur mu? Aklında mı tutar? Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Bilemeyiz.
1: Yarın bakayım birine.
0: Senin niye keyfin yok?
1: Televizyon seyretmediniz mi baba?
0: Eriften güzeli mi var televizyon açalım? Şey mi oldu?
1: İnci ile babasını araba çarptı. Durumları ağır.
0: Bebek?
1: Yaşıyor.
0: Evli kişi kaldı tabii.
1: Yok baba, evlendim.
0: İyi yapmışsın. Ama annen şimdi köpürecek.
2: Asla kabul etmiyorum. Gelinim olarak da kabul

0: evlendiklerini de kabul etmiyorum.
1: Hanım, çocuk uyanacak.
0: Bağırmıyorum, niye uyansın?
2: Anneciğim, olan oldu. İster kabul et, ister kabul etme. İnce artık eşim.
0: Eş meş deme bana. Kağıdın üstünde herkes herkesin bir şeyi.
1: Hanım, öyle şey olur mu?
0: Seni de hiç anlamıyorum ki. Evlilik mecburiyetten değil, mahcubiyetten değil, merhametten değil, sevgiyle olur diyen sen değil miydin?
2: O yüzden eşim diyorum anne.
0: Benim gelinim değilse senin eşin hiç değil. Bir bu eksikti başımıza gelmeyen, bu da geldi.
1: Kızcağız can çekişiyor. Merhamet, insaf.
0: Benim bacaklarım tutsaydı ne yapar eder mani olurdum bu çılgınlığa. Sen daha öyle dur.

0: Hayırdır bu saatte?
1: Abi çok kötüyüm.
0: Kenan bir şey mi yaptı?
1: Mahvediyor beni. Her gün eziyet ediyor bana. Sen Memati'yi seviyorsun diye.
0: Tabii ki seveceksin. Ben senin abinim.
1: Öyle demiyor işte.

0: Babam ölmeseydi kimse bunu bana yapamazdı. Bunlar kim? Kenan kim ki beni aşağılasın?
1: Saçma sapan konuşma. Ben çeker Kenan'a lazım olanı derim.
0: Kimse var mı?
1: Yok.
0: Niye o zaman öyle tuhaf duruyorsun?
1: Nasıl duruyorum?
0: Sen beni sevmiyorsun.
1: Niye sevmeyeyim lan?
0: Seviyor musun?
1: Hastanım.
0: Öyle değil.
1: Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin?

Ben sana aşığım. Kenan Menan umurumda değil. Bu hayatta bir tek seni istiyorum. Senin kadının olmak istiyorum.

0: Müdürüm, ziyaretçim var.
1: Kim o?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
6: Portakal, sen de Uludağ portakalı al.
7: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Dondurma,
10: dondurma gibi değil, dondurma. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Karşınızda Arçelik Maxifit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan...

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Maç modunu banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de sütaş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
13: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
13: Hasan uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
17: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Koçakla Festival şimdi.

Ona söyle. Canından korksun. Benden değil. Selamımı da söyle. Cenazesine muhakkak çiçek göndereceğim.

0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Çalışıyorum.
0: Niye geldiğini söylemedin? İşe gelmeyeceksin diye biliyordum.
1: Çalışmayınca kötü oluyorum.
0: Konuşmadın mı Polat'la?
1: Bir sen konuşmak istemiyorum.
0: Gittin hastaneye o kadar.
1: Polat'la değil. Seninle konuşmak istemiyorum.
0: Bir şey mi oldu?
1: Polat İnci ile evlenmiş.
0: Peki, ben odamdayım.

0: Abi.
1: Ne var?
0: Ev sahibi geldi abi.
1: Yollayacağımızı söyle kirayı.
2: 3 ay oldu. Her ay aynı terane.
1: Terbiyesizlik yapma. Ödeyeceğiz işte.
2: İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Paranızı da istemiyorum kardeşim. Abi, çıkın gidin evimden.
1: Yapma lan. Yürü git. Çık dışarı.
2: Kimin yerinden
1: çık.
2: Kimi kovuyorsunuz?
1: Hadi.
2: Şunlara bak.
1: Hadi,
2: hem
1: yürü.
2: Suçlu hem güçlü. Yeter be kardeşim.
1: Yürü diyorum sana. Çık dışarı. Artistlik yapma lan.
2: Eşkıya mısınız siz? Polis de gelip alacağım sizi. Çıkacaksınız evimden. Dağ başı değil burası. Paralarımı da çatır çatır alacağım. Allah belanızı versin. Şunlara bak ya.
3: Allah, kira paraları da mı yok bunların?
4: Normal kazaysa niye kaçmış ki adam?
0: Korkup kaçmıştır.
4: Bir plakasına bakın şunun.
0: Polis bulur usta. Biz ne bakacağız?
5: Yok abi, bakalım. Niye bakmayalım? Varsa işin içinde başka bir iş, ortaya çıkaralım.
0: Kaşifoğlu vurmuştur değil mi Abdüley?
5: Yok abi, kara vurmuştur.
4: Söyle gülüm.
3: Abi, bizimkiler hepten meteliksiz. Ev sahipleri evden atıyor.
6: 3 aydır kira bile ödememişler.
3: Buradan bir şey çıkmaz abi. Ben geleyim mi?
4: Asıl parasız adamı takip edeceksin Erhan. Sen kal orada.
6: Tamam abi.
0: Abi, vallahi kanıma dokunuyor. Bu böyle olacak gibi değil.
1: Ne olacak ya?
0: Abi, dalga geçiyor herkes. Çaycı çay getirmiyor. Ödeyeceğiz diyorum, kara gelsin ödesin diyorlar.
1: Hepsinin kafasına sıkacağım. Hepsinin. Az kaldı.
0: Abi, kimsenin kafasına sıkmayalım. Birine çökelim.
1: Kime çökeceğiz lan?

0: Çık şuna.
1: Baba, iyice çıldırdın sen artık.
0: Çıldırdım. Çık. ...50 kilo olmuşsun. Derhal yemeğini yiyeceksin.
1: Cezaevinde insanların kilosunu ölçüyorlar mı? Yemeyeceğim işte.
0: Hasta olacaksın, anlamıyor musun?
1: Olayım öleyim. Böyle yaşamak istemiyorum.
0: Bir de üste çık. Sanki ben hainim. Ben gittim Fener'in ajanı oldum. Ben seni öldürmediğim sürece ölmeyeceksin.

0: Davut geldi.
1: Onun ruhu gelir ancak.
0: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
1: Araba çarptı. Hastanede can çekişiyor.
0: Ne? Baba aç şu kapıyı, aç. Baba ne olur aç.
1: Kim o?
2: Benden başka kim gelecek sana?
1: Fikret Bey, uyuyorum. İçkiyi fazla kaçırmışım. Sonra uğrarım yanınıza.
2: Terbiyesizlik yapma, aç şu kapıyı. Sen yaptın değil mi?
1: Ne yaptım?
2: Davut'la İnci'ye çarptın. Prenses Diana'cı seni. Aferin iki gözüm İbrahim. Büyük iş yaptın ama eksik yaptın. Bak İngilizler nasıl götürdüler Dila Dodi'yi? Ah ah. Dodi ile ne güzel anılarımız vardır. Saint-Tropez'in dili olsa da anlatsa. Derhal git hastaneye. Yarım bıraktığın işi tamamla. Ardından Peri ile alışverişe çık. Üstünüze siyah bir şeyler alın. Cenazede çaresiz genç dul imajı. Gelsin paralar.
1: Fikret Bey, sizin için hayat bu kadar basit değil mi?
2: Sakın bana ben yapmadım deme.
1: Yapmadım.
2: Lan kim çarptı o zaman bunları?
1: Ben ne bileyim Fikret Bey.
2: Sen yine de git hastaneye. Öldür Tataroğullarını. Demedi deme İbrahim. Hastayı yatağında ziyaret edeceksin.
3: Bizim buraya girip çıkmamız bir dakika efendim. Siz emredin, kızınızı alalım.
4: Efendim, General Harrington geldi.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Ben size kararımı bildireceğim.

0: General. Burada tatilde değil misiniz? Niye üniformayla dolaşıyorsunuz? Boğaz'da bir tekne turu yap. İki kıta arasında git gel.
1: Çok isterdim Joseph ama şu anda tatil yapacak bir gündemimiz yok.
0: Malatya'da durum ne?
1: Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Füze kalkanları çok yakında aktive olacak.
0: İsrailli dostlarımız işin hızlandırılmasını istiyor.
1: Biliyorum, her gün Pentagon'a ve Tel Aviv'e rapor veriyorum.
0: Dostlarımızın hassasiyetini anlamalıyız.
1: Türklere bilgi verilmesini istemiyorlar.
0: Siz de gerçek bilgileri vermeyin o zaman. Bilgi dediğin kağıda yazılı yalanlardır. İşimize geleni söyleriz. Türkler de bizim dostumuz. Onları niye kıralım?
1: Aslında bunun için gelmedim. İstanbul'dan ayrılmak istediğinizi duydum.
0: Radarı benim evime mi yerleştirdiniz? Hisleri okuyan bir radar.
1: Joseph, seninle biz eski dostuz. Kızının senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Feller'in yaptığı da affedilir gibi değil. Ama Amerika'ya dönmeyi aklından çıkar. Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya hazırlandığımız bu dönemde senin gibi diplomatik bir dehaya ihtiyacımız var.
0: Beni anlamıyorsunuz. Nefes alamıyorum. Benim olan niye başkasının elinde olsun ki? O benim kızım. Karım İstanbul'a gelmeyi reddediyor. Bir haftadır klinikteydi. Sakinleştiricilerle uyuşmuş vaziyette. Niçin? Bir dakikada çocuğumu kollarımın arasına alırım.
1: Beyaz Saray'ın sahibi senin burada olmanı istiyor. Ben sadece seni uyarıyorum.

0: Al bakayım.
1: Senin bisikletin niye böyle?
0: Yaşlıların bisikleti de böyle kızım.
1: Annem benim eve bisiklet sokmama izin vermiyor. Sen hep bisikletlisin.
0: Ama senin büyümen lazım ya. Koşacaksın, yürüyeceksin, arada da bisiklete bineceksin, değil mi?
1: Of, bıktım büyümekten.
2: Haklı güzel kızım. Büyümek büyümek. Ne oluyor büyüyünce? Böyle daha güzel değil mi?
1: Evet. Dede benim bir kolyem vardı, o kayboldu.
2: Ben alırım kızım sana.
1: Çok teşekkür ederim. Böyle bir kolye.
2: Tamam kızım, tamam.
0: Kolyesiz daha güzel. Oo, bak kızımın ne güzel boynu var. Hadi ye bakayım.
1: Çok özledim babama.
0: Nereden okursun o gazeteyi bey?
1: Dede beni babama götür. Lütfen ne olur ne olur. Dede ne olur lütfen. Çok özledim. Ne olursun. Lütfen dede.
3: Kaza falan değil Polat. Biri bizi öldürmeye kalktı.
4: Araştırıyorum. Bakalım ne çıkacak.
3: O geri zekalı İbrahim kızı için yaptı.
4: İbrahim'in parada pulda gözü yoktur.
3: Para değil bu, kızı. Anlamıyor musun?
4: Dediğim gibi. Araştırıp öğreneceğim ne olduğunu.
3: Babamı görmek istiyorum.
4: Şimdi değil. Senin dinlenmen lazım.

0: Abi ben de seni arayacaktım.
1: Koçum ne yapıyorsun? Ne var ne yok?
0: Abi sıkıntıdan başka bir şey yok.
1: Keyif çatsın. Senin gibi vatanını milletini seven delikanlılar
2: sıkıntı çeksin. İçine tüküreyim böyle dünyanın.
1: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
0: Adını duymuştum abi.
1: O benim canımı sıktı. Alacağımız var, vermiyor namussuz.
0: Nasıl vermiyor?
2: Gözden düştük ya.
1: Kaçak durumdayız. O yüzden vermiyor.
0: Abi sen versene şunu. Nasıl vermiyormuş paranı?
2: Girme koçum bu işlere.
1: Babanın hiç istemediği işler.
0: Abi kendim için değil ki. Ha senin paran, ha bizim paramız. Ayrıca ben bu namussuzlara düşmanım.

0: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
1: Sinirden gülüyorum. Beyefendi randevu vermiyor bana.
0: İstersen ben alayım.
1: Yok yok. Başka birilerini soktum araya.
0: Beyefendi eski kurttur. Hava puslu. İninden kafasını çıkartıp bakmaz.
1: Hani kurtlar puslu havayı seviyordu?
0: Puslu hava, delikanlı kurdun işi. İhtiyar kurdun değil.
1: Çayın nerede?
0: Bir kere de git kendin al.

0: Bak. Bak. Sen görüyor musun Ferman'ı?
1: Şimdi konuştuk telefonda. Çok vefalı çocuk. Muhakkak arar, hatırımı sorar.
0: Yukarıdan İstanbul ne güzel görünüyor değil mi? Bak. Bak. Ama sen gene de böyle çok kenarlarda dolaşma. Tamam. Hadi gel. Gel. Tur.

0: Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Tamam dede.
0: Elif, kızım. Yavaş, yavaş. Dikkatli ol kızım. Gel alalım.
1: Ben kayayım, sen al.
0: Tamam. Peki.

0: bir tane mısır versene. Süt mısır değil mi?
1: Evet abi.
2: Yumuşaklarından olsun, torunumu alacağım.
1: Tamam abi.
0: Elif.
2: Elif. Elif. Kızım mısırı. Elif. Elif.

0: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş tarihi ilanını ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında demişiz. Bakalım bunlar ne demiş?
1: Beyefendi, misafiriniz geldi.
0: Sabri, şuradaki Musevilik kitaplarını buraya getir.
1: Beyefendi, 12 kollu şamdanı da çıkarayım mı?
0: Yok, mübalağa olur. Misafirimizi bekletmeyelim.

0: Değerli dostum Şamir, ne güzel seni görmek.
1: Sizi böyle sıhhatli görmek bizi memnun etti.
0: Buyurun. Emeklilik bizi yaşlandırdı Şamir kardeşim.
1: Siz sabahları uyanıp tıraş oluyorsanız emekli değilsiniz demektir.
0: Memleket meselelerini takip ediyoruz tabii. Gördüklerimizden de hiç memnun değiliz. Benim insanım aç. Benim insanım kredi kartlarının esiri olmuş. İnsan açken, esirken aklı çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmazsa ne yapar? Kendini uçurumdan atanlara oy verir.
1: Beyefendi, bu delile engel olacak sizsiniz. Bunlar Türkiye'nin eksenini kaydırdılar. İkinci bir İran oldular. İsrail'e sırt dönmek ne demek? Siz asla böyle bir şey yapmadınız.
0: Ben Batı'dan bir kötülük görmedim. İsrail'den de görmedim. Esad'dan gördüm. Saddam'dan gördüm. Pehlevi'den gördüm. Brejnev'den de gördüm.
1: Bunları niye anlatmıyorsunuz devletin sahiplerine?
0: Dinlemiyorlar ki aziz kardeşim. Herkes her şeyi biliyor.
1: Churchill'i de dinlemediler. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca aman Churchill bizi kurtar dediler. Biz de Türkiye'yi savaşa sokalım ki siz de Churchill gibi meydanlara dönüp bu insanları kurtarın.
0: Memnuniyetle kardeşim. Churchill tabii büyük siyasetçi. Bizi onunla mukayese etmeniz bizi mutlu eder. Binaenaleyh ülkemiz için Churchill'de oluruz, Roosevelt'de oluruz. Hatta Stalin'de oluruz. İsa olup kendimizi çarmıha gerdiririz. Musa oluruz, Nil Nehri'ni yararız.

0: küçük bir kız çocuğu gelip buradan mısır aldı mı?
1: Hayır.
0: Do you know my child?
1: Anlamadım.
2: Kağıt elva.
1: Kırmızı ırkalı bir çocuk gördün mü?
2: Kağıt elva. Kağıt elva mı var?
1: La ilahe illallah. La ilahe.
0: Tek başına gezen şu boylarda bir kız gördün mü?
1: Görmedim abi. Buralarda yalnız dolaşan bir çocuk gördün mü?
0: Hayır. Ya baba nasıl kaybedersin?
3: Oğlum gözümün önündeydi. Mısır istedi. Bir baktım yok.
0: E niye farka çıkardın? Ya güvenli olmadığını biliyorsun. Bari çocuklardan birini alsaydın.
3: Oğlum şimdi bana hesap mı soracaksın? Çocuğu mu bulacaksın? Gazetede babasının fotoğrafını gördüm. Aklı başından gitti çocuğun.
0: Şu boylarda tek başına gezen bir kız gördün mü?

0: Ne var Eren?
1: Abi Karan'ın oğlu bir yere gidiyor. Yanında adamı, bir de tanımadığım iki kişi.
0: Takip ediyor musun?
1: Evet abi.
0: İyi. Durdukları zaman ara geleyim.
1: Peki abi.
0: Yine kimle kavga ettin?
2: Bizim çocuklarla şakalaştık. Biraz abartmışız.
0: Bacın ne yapıyor?
2: Hiç. Ne yapsın, evde oturuyor.
0: Kenan'la arası nasıl?
2: Bildiğim iyi. Bir şey mi oldu abi?
0: Yo, ne olacak?

0: Günler.
1: Telefonunuzu kullanabilir miyim?
0: Annen nerede senin?
1: Washington'da. Dadımı arayacağım.
0: Telefonunu biliyor musun?
1: Evet, bana öğretmişti. 0-5-3-2 özür dilerim. 0-5-3-2 Telefonunu versene.
2: Ne yapacaksın?
1: Babamı arayacağım.

0: arıyorum ama olmuyor.
1: Ver bana. İşi var demek ki. Telefonu kapalı. Hadi benim numaramı da ezberle.
0: Olur.
1: 0
0: 0
1: 5
0: 5
1: 3
0: 3
1: Alo.
2: Hanımefendi.
1: Buyurun, kimsiniz?
2: Baktığınız çocuk kaybolmuş. Benim yanımda şu an.
1: Ne çocuğu?
2: Çocuk bakmıyor musunuz?
1: Yok kardeşim, yanlış numara.
2: Numara yanlış diyor. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakalım. Sana çikolata vereyim. Bir aç ailesine bakarız. Otur şöyle bakalım.

0: Alo?
1: Elif sen misin?
0: Ben kayboldum.
1: Neredesin sen?
2: Alo?
1: Beyefendi kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. Neredesiniz siz?
2: Kandilli'de, Cici Market.
3: Elif şu an bir marketin içinde telefon görüşmesi yapıyor.
4: Alsınlar mı kızınızı efendim?
5: Alıp getirsinler.
4: Kızı alıp buraya getirin.
3: Tamam efendim.
4: Bakkalın adı neydi Leyla?
1: Cici Market.
4: Cahit. Gördüm canım, arayacağım seni.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi. Obseso.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinxat.
1: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla yarın 23.30'da Beyaz TV'de.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Maç modunu banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin.

0: ile Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar.
1: Kenan'dan bir çalım daha, şut!
0: Clearman ultra hacimli, Kenan 1, kepek 0.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç... Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
5: Yaptım bile.
4: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak.
7: Tıpkı iş cep gibi.
4: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
8: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
4: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
7: Geldik, geldik.
4: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebimi yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Bir beslen, tarih fırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
12: Seri Murat, tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bir daha asla, ama asla kaybolmayacaksın.
1: Kaybolmadım ki, kaçtım.
0: Bir daha kaçmayacaksın o zaman.
1: O zaman beni babama götür. O adamlar beni babamı götürecekti.
0: Onlar yalancı. Senin baban... Seni babana götüreceğim.
2: Kaçakçılığa saygım var İzzetciğim. Ama Kuzey Irak'ta örgütle kaçakçılık işi benim işim değil. Demedi deme. Bu işten başın ağrır.
3: Ben bu kadar para kazanayım, başım da ağrısın. İki tane hap içerim geçer.
2: Hap içerim diyorsun.
3: Fikret Bey. Kuzey Irak'tan değil. Şu an Rusya'dan, Bulgaristan'dan getiriyoruz. Onu avans olarak kabul edin.
4: Baba dur, dur!
5: Abi, Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun mekanına geldiler.
4: Kardeşim nereye? Kardeşim nereye? Bir dakika. Ah, vurdum.
5: Abi burada olay var, çabuk gelin. Abi hava kararıyor, müdahale edeyim mi?
6: Sen bir şeye karışma, geliyorum ben. Ulan Mehmet Fikret'le bunların ne işi var?

0: Buyur evladım, kime bakmıştın?
1: Kes lan! Babalık sen çık.
2: Sen Kara'nın oğlu değil misin?
1: Ben şimdi Azrail'in oğluyum. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun?
2: Yanlış yerdesin evlat. Demedi deme.
1: Otur lan, kaşındın iyice.
0: İzzetciğim, niye geliyorsun ortama? Belli ki delikanlının bir müşkülü var. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kaşif olduğuna borcun varmış.
0: Kaç para borcun varmış kardeşim?
1: İnsan borcunu bilmez mi lan?
0: İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz?
1: 10 milyon dolar.
0: On milyon dolar benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin.
1: Billahi sıkarım.
0: Demedi deme, bu gerginlik senin bütün saçlarını döker.

0: Efendim Fikret Bey.
1: İbrahim acil 10 milyon dolar getir.
0: Ne diyorsunuz Fikret Bey?
1: Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız.
0: Alo. Benim derdim çilem biter mi?

0: Ne oldu baba?
1: Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak.

0: Baba, ne oluyor diyorum?
1: Gir şuraya.
0: Baba. Babacığım, ne olur aç kapıyı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor işte ve biz de dop dolu bir gündemle Ankara'dan canlı yayına başlıyoruz. Beyaz Ana Haber başlıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği ve stratejik projelerin duyurulduğu bir günü yaşadı. Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler bir araya geldiler. İşte tüm dünyanın dikkatle izlediği o baş döndüren diplomasi trafiği.
4: Önce karşılama, sonra kısa süreli sohbetler. Ankara tarihi günlerinden birini geride bıraktı. Liderler Ankara sokaklarındaydı. Adres Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile karşıladı konuklarını. Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. İtalya Başbakanı Meloni fotoğraf alanına gelen Trump'ı görünce kafasını çevirdi. 2 metreyi aşkın boya sahip olan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama toplantıya beyaz spor ayakkabılarla katıldı. Macron ve diğer liderler boyundan ötürü Rama'ya şaka yaparken Rama o şakalara bir basamak alta ineyim mi diyerek karşılık verdi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'a Rama'nın ayakkabılarını gülerek gösterdi. Trump yaşananları çok umursamadı ama Rama'nın çok olmasa da keyfi kaçmıştı. Salonda toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte ABD Başkanı Trump'la ayaküstü sohbet etti ve açılış konuşması.
5: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim.
4: Erdoğan ilk başlık olarak kısıtlamalar kalksın dedi.
5: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
4: Tüm bunlar olurken bir konuğun uçağı daha Ankara semalarındaydı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. F-35 satışıyla ilgili gelen açıklamaların ardından gözler Yunan liderdeydi. Miçotakis'e o gelişme soruldu.
6: Ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında.
4: Ve bir de Grönland krizi vardı.
7: Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerekiyor.
4: Ve bu sözlere yanıt Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den geldi.
8: Grönland elbette satılık değildir. Kendi topraklarımızda dahil olmak üzere NATO'nun her bir santimetresini savunmaya hazırız.
4: Ve kapalı kapıların ardından yapılan toplantının ardından zirve sona erdi. Dünya yine o ilk açıklamalara kilitlendi. Ve NATO bildirgesi yayınlandı. Bildirge 6 maddeden oluştu. Washington Anlaşması'nın 5.

0: maddesine ilişkin bağlılık yinelendi. Rusya, Avrupa için bir tehdit olarak tanımlandı. Güçlü Avrupa vurgusu yapıldı. Zirveden Ukrayna'ya destek sürecek kararı çıktı ve bildirge misafirperverliğinden ötürü Türkiye'ye teşekkürle noktalandı.
1: Tamamladık. Çok iyi bir toplantıydı. Daha iyi olamazdı diye düşünüyorum. Değil mi Marco? Erdoğan güçlü bir adam, iyi bir adam. Harika bir iş yapmış. Her şey mükemmeldi. Her şey kusursuzdu.
0: Ve Trump bir açıklama için daha hazırlıklara başladı.
2: İşte bu kalabalığın sebebi ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı sebebiyle. Şu anda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısını yapacağı o konferans salonunun hemen önündeyiz. İçeride arama yapıldığı için basın mensupları dışarıya çıkarıldı. Şu anda içeride yoğun bir güvenlik önlemi alındı. O kapsamda da aramalar devam ediyor. Dışarıda da buradaki basın ordusunu görüntülemek mümkün.
0: Ve o an
3: Trump'ın basın toplantısı yapacağı salona gazeteciler girerken de izlenim yaşandı. Kapının bir anda açılmasıyla birlikte gazeteciler aynı anda salona giriş yaptı.
4: Ve NATO zirvesinin gündemi Trump'ın öfkeli çıkışıyla bitirdiği ateşkes oldu. Bir süredir Orta Doğu'da silahlar suskundu biliyorsunuz ama İran Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemi hedef alınca kartlar yeniden dağıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon yine yükseldi. Karşılıklı saldırılar sonrası Trump ateşkesin sonlandığını Ankara'dan dünyaya duyurdu.
5: Merhaba Erşkar.
0: Biz onları çok daha sert vurduk. 20 kat daha sert vurduk.
6: Trump Ankara'da NATO yemeğinden çıkıp otele geçti. Tam bir saat sonra ABD İran'a saldırı başlattı.
0: Kirli oynuyorlar. Onları sevmiyorum. Onlar kötü insanlar. Ve İran'ın nükleersizleştirilmesini istiyoruz. Onlar pislikler.
6: ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. Çünkü İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldı.
0: Onlarla çok vakit harcadık. Boşa harcadık. Hem kötü insanlar hem de beceriksiz olduklarını düşünüyorum.
6: ABD kanadı da harekete geçti. CENTCOM İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlattığını duyurdu. ABD İran'a ait 80'den fazla hedefe vurdu. İran'dan da misilleme geldi. Ve yeni günde dünya Ankara'dan gelen açıklamalara kilitlendi. Çünkü Trump İran'a dair ilk sözlerini söyledi. Rest çekti. Ateşkesi Ankara'dan bitirdi.
0: Onlar pislikler, hastalıklı insanlar. Benim için ateşkes bitti artık. Onlarla anlaşmak istemiyorum. İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı.
6: Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri de dikkat çekti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Bibi'yi de seviyorum. Erdoğan İsrail'i sevmiyor. Erdoğan benim için savaşa girmedi. Erdoğan harika bir lider.
6: Trump o kadar öfkeliydi ki kendinden önceki başkan Biden'a da beyinsiz dedi.
4: Efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geceyi Ankara'da başkente geçirdi. Peki kaldığı otelde neler yaşandı? İşte detayları.
0: Bin kişilik dev heyetiyle geldi. Otelinin çevresinde kuş uçurtulmadı. ABD lideri Donald Trump geceyi Ankara'da geçirdi.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı otele Türk bayrağıyla Amerika Birleşik Devletleri bayrağı yansıtıldı. Ayrıca yansıtılan görüntülerde ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostane pozuyla NATO logosu da yer aldı.
0: Otel haftalar öncesinden Trump için kapatılmıştı.
7: ABD Başkanı Donald Trump ve bin kişilik dev ekibinin güvenliği için tüm detaylar düşünüldü. Oteli gören gökdelenlerin üzerine özel harekat polisleri yerleştirildi. Ayrıca saatler 7'yi 15 geçeyi gösterdiğinde ise sinyal kesiciler devreye girdi.
0: Trump'ın konakladığı oda da özel.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın Söğüt Özü'nde kalacağı otelin camları kurşun geçirmez, duvarları ise bombaya dayanıklı. Otelin 190 metrekarelik başkanlık süitinin altında ve üstünde ABD heyetinden dahi kimse kalmayacak. Sadece gizli servis kalacak.
0: Hatta Trump için kişisel tuvalet sistemi de ABD'den getirildi. Güvenlik protokolü kapsamında başkanın biyolojik atıkları yerel kanalizasyon sistemine bırakılmadı. İstihbarat riski nedeniyle ABD'ye geri götürülecek.
8: ABD Başkanı Trump'ın kaldığı otelin çevresinde güvenlik en üst seviyede. Amerika'dan Trump'ı korumak korumak için getirilen gizli serviste otelin

0: çevresinde konuşlandırıldı.
1: Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden otele geçti.
2: Gün boyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde temaslarını tamamlayan ABD lideri Donald Trump saatler 22.43'ü gösterdiğinde Söğüt Özü'ndeki oteline giriş yaptı.
1: Trump için önlemler gece boyu devam etti ve sabah saatleri.
0: ABD Başkanı Trump geceyi Ankara'da geçirmesinin ardından NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci ve son günü programlarına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti.
1: Liderler Zirvesi'nin son günü için otelinden çıkış yaptı.
3: Şimdi geçelim Fransa Cumhurbaşkanı'na. Güne diplomasiyle değil de koşuyla başladı çünkü. Rutinini bozmayan Macron Ankara sokaklarında spor yaptı. İşte Macron'un koşusundan görüntüler.
4: Sabahın ilk ışıklarıydı ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron çoktan ayaktaydı. Resmi temaslar başlamadan spor dedi. Takım elbisesini değil spor ayakkabılarını giydi. Otelden çıktı ve koşmaya başladı.
5: Botanik Parkı mı, Dikven Vadisi mi yoksa Eymir Gölü mü? Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rutin haline gelen sabah koşusunu nerede gerçekleştireceği merak konusuydu. Ve işte o gün geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Ankara'nın simge parklarından biri olan Seymenler Parkı'nda sabah koşusunu gerçekleştirdi.
4: Macron her adımında temposunu korudu.
5: Sabahın erken saatlerinde Çankaya'da konakladığı otelden çıkan Macron ve ekibi sabah koşusuna İran Caddesi üzerinde başladı. Ardından işte tam da bu noktadan Seymenler Parkı'na giriş yaptı ve sabah koşusunu da parkta tamamladı.
4: Kendini takip eden gazetecileri de selamladı Macron. Sabah koşusunda Macron'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti. Yaklaşık bir saat boyunca koştu, güne enerjik başladı ve NATO zirvesinin yoğun mesaisi öncesinde oteline döndü.
3: Ve dün akşam efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Beştepe'de düzenlenen resepsiyon için NATO liderlerini karşıladılar. Liderler ve eşleri Turkuaz Halı'da Mehter Marşı ile karşılandı. Halı'da şıklık yarışı, karşılamada samimi anlar vardı.
6: Sanchez, Macron, Meloni, Trump. Turkuaz Halı'da liderler geçidi verdi. Beştepe tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen resepsiyon için NATO liderlerini karşıladı. Dün ABD Başkanı Donald Trump görkemli törenle karşılanmış. Tarihi Osmanlı Birliği ve Türk yıldızlarının özel uçuşu o anlara damga vurmuştu. A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez. 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. O görkemli karşılama, akşamki resepsiyon öncesinde de farklı nüanslarla göze çarptı. Hazır bekleyen Mehteran takımı her ülke için ayrı bir eseri çaldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşi hep kahraman Türk milleti sözlerinin yer aldığı Ceddin Deden Marşı ile karşılandı. NATO resepsiyonuna katılan 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristurun Frostadottir, makam aracından indiği andan itibaren külliyeyi hayranlıkla inceledi. Bakışları dikkat çekti. O anlar kısa sürede sanal medyada gündem oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'ya tek başına geldi. Eşi Begoña Gómez'in yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'ye gelemedi. Ve ilginç bir detay da Çek Cumhuriyeti'nden. Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Peter Pavel'le Başbakan Andrej Babis arasında NATO zirvesine katılım nedeniyle yaşanan temsil krizi Ankara'ya taşındı. Anayasa Mahkemesi kararıyla zirveye katılan Pavel'le Babis, NATO aile fotoğrafında birbirlerinden en uzak noktalarda yer aldı. Yani aynı ülke iki temsil verdi. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Macron zirveye Suriye'den geldi. Otel yakınındaki patlama nedeniyle gecikti. Macron eşi Brigitte

0: Ciddi ayrı uçaklar da geldi. Macron'un gözünde yine gözlük vardı. İkilinin ayrı uçaklarla Ankara'ya gelişleri, geçen yıl Vietnam ziyareti sırasında kameralara yansıyan tokat görüntülerini hatırlattı. Ve karşılama. Emmanuel Macron protokol kurallarını unutarak Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Ama Emine Erdoğan izin vermedi. Brigitte Macron ise Emine Erdoğan'a sarıldı. Tam 3 kez öperek samimi bir fotoğraf verdi. Ve son gelen isim ABD Başkanı Donald Trump oldu. Canavar lakaplı zırhlı makam aracıyla tören alanına gelen Trump, kendisini karşılayan Mehteran Birliği'nin marşlarına hayran kaldı. Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini ok işaretiyle onayladı. Ve yine samimi anlar yansıdı objektiflere. Ve Trump'la birlikte Erdoğan çifti resepsiyona geçti. Herkes içerideydi ama bir eksik vardı. O da İtalya Başbakanı Meloni. Trump Meloni gerilimi NATO zirvesine yansıdı. İtalyan basını Meloni'nin Trump'la yan yana gelmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bizzat ricada bulunduğunu iddia etmişti. Meloni herkes içeri girdikten sonra Beştepe'ye geldi. Onu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Meloni herhangi bir programı olmamasına rağmen resepsiyona en son gelen isim olarak Trump'la karşılaşmamak istediği iddialarını doğruladı. Turkuazalı da şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı. Emine Erdoğan NATO mavisi şık bir takımla konuklarını karşılarken sanal medyada konuklar arasında en çok Meloni ve Brigitte Macron tam not aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve eşi Charlotte Merz'in mavi seçimi ise protokole uygun bulunmadı. Menüyü Türkiye'nin ödüllü şefi Fatih Tutak hazırladı. Ve akşam yemeği. Zirve yemeğinde başlangıç bölümünde taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze soteyle yanık denizli yoğurdu yer aldı. Menünün ara sıcağında Kayseri mantısı, mantıya yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası eşlik etti. Menüde deniz levreyi, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağıyla servis edildi. Ve aile fotoğrafı çektirdi liderler. Erdoğan çiftinin ev sahipliğindeki geceye ilişkin Emine Erdoğan sanal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Erdoğan, dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum dedi.
1: Efendim, Savunma Sanayi Başkanlığı da NATO Liderler Zirvesi'ne özel dev bir resepsiyon düzenledi. Programda yerli ve milli araçlar sergilendi. Resepsiyona damga vuransa gökyüzündeki Türk imzası oldu. Savunma sanayinin göz bebekleri nefesleri kesen gösteri uçuşları yaptı.

0: Savunma sanayi gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin havacılık devi TUSAŞ kapılarını NATO için açtı.
1: Başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı tarihi NATO liderler zirvesinde çok kapsamlı programlar yapıldı. O adreslerden biri de Türk savunma sanayinin göz bebeklerinin üretildiği TUSAŞ yerleşkesi oldu. Yerleşkenin tam merkezine özel bir hol oluşturuldu. Kırmızı bir halı serildi. Sol tarafına NATO bayrakları ve Türk bayrakları yerleştirilirken halının sağ tarafına ise NATO müttefiklerinin bayrakları sergilendi.
0: NATO'nun askeri ve sivil üst düzey isimleri, müttefik ülkelerin komutanları, dünyanın dev savunma şirketlerinin yöneticileri hepsi NATO özel resepsiyonunda buluştu.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı'nın TUSAŞ yerleşkesinde yaptığı bu özel programda Türk savunma sanayinin göz bebekleri sergilendi. İşte milli muharebenin sembolü olan kara araçları TUSAŞ yerleşkesindeki yerini aldı.
0: Resepsiyonun asıl mesajı gökyüzündeydi.
1: Ve savunma sanayinin demirbaşı Kaan, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı, o da tüm heybetiyle TUSAŞ'taki bu sergide yerini aldı. Altına konuşlandırılan yerli ve milli mühimmatlarla da dosta güven, düşmana korku verdi.
0: Ve gururlandıran anlar, motorlar çalıştı, sessizlik bozuldu. Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne yükseldi.
2: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal gökler.

0: sözleri TUSAŞ tesislerinin semalarında yaşatıldı.
1: Bu sadece bir uçuş gösterisi değildi. Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyenin ilanıydı. Bu görüntüler dünyaya tek bir mesaj verdi. Türkiye savunma sanayinde oyunu kuran ülkelerden biri.
2: Efendim, Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de Ankara'daki güvenlik önlemleri en üst düzeydeydi. Atlı polisler devriye attı, kırmızı alanlarda kuş dahi uçurtulmadı. Parola çok netti, üst düzey güvenlik.
3: Güzel Ankara'nın halkına teşekkür ediyorum. NATO zirvesinin ikinci gününde de alarmın rengi kırmızıydı. Ankara güvenlik çemberine alındı.
4: Tarihi NATO zirvesinin ikinci gününde Ankara'da güvenlik tedbirleri daha da arttırıldı. Yollar trafiğe kapatıldı. Başkentin en işlek caddeleri sessizliğe büründü.
3: Günlerdir kapalı olan yollar, kırmızı alan içinde kalan Ankaralılar. Herkes sabırla bekledi. Ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ankaralıların gösterdiği o sabrı görmezden gelemedi. City of
4: Ankara. Güzel Ankara'nın halkına teşekkür ediyorum. Halk için kolay olmadığını biliyorum. Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım.
3: Ekipler yine gün boyu teyakkuzdaydı.
4: İşte en üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerinden sadece biri. Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı Atlı Polisler İran Caddesi'nde ve Ankara'nın simgelerinden biri olan Seymenler Parkı'nda devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
3: Parola net, üst düzey güvenlik. Görev bilinci ise yüksek.
4: Burası kırmızı alan olarak belirlenen ve oldukça da kritik bir öneme sahip noktalardan sadece bir tanesi. Hemen arkamda Amerika Başkanı Donald Trump'ın konakladığı otel, yanımdaysa NATO projeleri tanıtım töreninin gerçekleştiği ATO Kongresyum bulunuyor.
3: Kuş uçurtulmuyor bölgede.
4: Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğu noktada araç geçişleri tamamen yasaklandı. Yaya geçişleri ise kontrollü bir şekilde sağlandı.
3: Kolluk kuvvetleri 24 saat boyunca sahadaydı.
2: Efendim, NATO zirvesinde liderler kritik diplomasi başlıklarını görüşürlerken lider eşleri de Türk mutfağının o eşsiz lezzetleriyle ağırlandılar tabii. Yöresel yemeklerden geleneksel tatlılara zirve sofralarında adeta lezzet şöleni vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Türk yemeklerine tam not verdi.
3: Liderler diplomasinin, lider eşleri de Türk lezzetlerinin tadına vardı. Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler günlerdir hem liderlere hem de basın mensuplarına sunuldu.
5: 36. NATO Liderler Zirvesi'ne Türk mutfağı damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da lider eşlerini damak çatlatan Türk lezzetleriyle ağırladı.
3: NATO zirvesi büyük bir gastro diplomasi buluşmasına dönüştü. Hem Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, hem resepsiyonda, hem de lider eşlerine kurulan davet masasında lezzet şöleni yaşandı.
5: Menüde baklavasından kadayıfına, kabak tatlısından incir tatlısına tüm yörelere ait tatlılar bulundu.
3: Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump da yemeklere tam not verdi.
6: Yemekler çok lezzetliydi. 10 puan, hatta 12 puan verdim.
3: Trump'ın en çok dana kaburga tandırı ve beğendiği sevdiği iddia edildi. Çankaya Köşkü'nde lider eşlerine kurulan o sofrada yalnızca yemekler değil, Türkiye'nin kültürel mirası da tanıtıldı. Lider eşleri İznik çinileriyle süslü salonda Türk nakış kültürünü yansıtan masalarda ağırlandı. Toplantının açılışında konuşan Emin Erdoğan her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız biraz daha yakından. Tansiyon hala yüksek çünkü ana muhalefet partisi güç savaşlarına sahne oluyor biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den yeni hamleler var. İşte CHP'deki son durum efendim.
7: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
8: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
1: Parti tek, yönetim çift. CHP'de taht savaşları hakim.
8: Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da genel merkezde otoritesini arttırırken
9: arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
1: Özgür Özel de il il gezmeye devam ediyor. Özel Eskişehir'de de yeni parti mesajı verdi.
8: Millet seçeneksiz değildi.

0: mesul değildir.
1: Özel ve kadrosu CHP'den kopuşa hazırlanırken Kemal Kılıçdaroğlu örgütlere ilişkin manifesto açıklamaya hazırlanıyor. Manifestoyla yeni örgüt modeli duyurulacak.
2: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
1: Yeni modelli örgütler bağımsız ve özgür bir yapıya kavuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi belediye başkanlarının örgütler üzerinde kurduğu baskıyı kırmak istiyor.
3: Parti ahlaki üstünlüğünü kaybedemez. Her türlü eleştiri yapılabilir ama bu parti ahlaki üstünlüğünü kaybedemez.
1: Arınma planı da devam edecek. CHP MYK 10 Temmuz Cuma günü toplanacak. Çok sayıda il başkanının görevden alınması planlanıyor.
2: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
4: Ve efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump başkentteki NATO zirvesinde İran'la müzakerenin bittiğini açıkladı. Piyasalarda tepe taklak oldu. Petrol fırlarken altın yeniden düşüşe geçti.
5: Altın, gümüş, kripto paralar ve borsalarda sert satışlar yaşandı.
6: ABD Başkanı ateşkes bitti dedi. Petrol bir kez daha fırlarken altın sert düşüşe geçti.
5: Ateşkes benim için bitti cümlesi petrol fiyatlarında %3, petrol ve dolar karşısındaki varlıklarda %2,5 civarında tekrar satışlara gündeme getirdi.
6: ABD Başkanı Donald Trump başkentteki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin sona erdiğini açıkladı. O açıklama piyasaları harekete geçirdi.
7: Geçtiğimiz günlerde kayıplarını toparlamaya başlayan altın, Trump'ın açıklamalarıyla birlikte %1,33 oranında değer kaybetti. Dün 6.300 liraya ulaşan gram altın bir günde 6.150 liraya düştü.
5: Trump'ın bugünkü açıklaması olmasaydı ons altın tarafında 4.200 dolar seviyesi hatta 4.250 dolar seviyesi hedef konumunda olacaktı.
7: Yaşanan sert düşüşlerle birlikte çeyrek altın 10.056 liraya, yarım altın 20.093 liraya ve tam altınsa 39.986 liraya geriledi.
6: Hürmüz Boğazı'ndaki endişelere karşı petrol fiyatları ise yeniden değer kazandı.
5: Trump'ın ateşkes benim için bitti cümlesiyle birlikte petrol fiyatları 79 dolara kadar yükseldi.
6: Peki altın bu baskıyla yoluna devam edecek mi?
5: Bu hafta büyük bir ihtimalle baskı altında haftayı bitirebilir diye tahmin ediyorum.
4: Sevgili izleyenler, 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları da netleşti ancak en düşük emekli aylığı için hesap mecliste devam ediyor. Buna ek olarak emekliler zamlı maaşlarını hesaplarında görmeden ek ödemelerini de hesaplamaya başladılar şimdiden.
6: Emekli maaş zamları netleşti. Gözler yeni düzenlemeyle ek ödemelere çevrildi. 6 aylık enflasyon %17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranla SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Emeklilerin gündemindeki bir diğer başlık en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme.
8: AK Parti grubu meclise yasa teklifini verdi. Eğer yasa teklifi kabul edilirse en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselecek.
6: Ve kök maaş hesabı. Emekli aylığı 16.920 liranın altındaki 5.1 milyon kişiye devlet desteği sağlanacak. Aradaki farkı devlet ödeyecek. Emekliler %4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde bu oran %5'e kadar çıkabiliyor. Peki ek ödeme nasıl hesaplanıyor?
8: Kök maaşı 12 bin lira olan emeklinin zamlı maaşı 14.131 liraya, ek ödemesi ise 565 liraya yükselecek. Yine aynı şekilde 14 bin lira maaş alan emeklinin zamlı maaşı 16.486 liraya, ek ödemesi ise 659 liraya. 16 bin lira maaş olan emeklinin zamlı maaşı 18.841 liraya, ek ödemesi ise 753 liraya yükselecek.
6: Şimdi gözler zamlı maaşların hesapları yatacağı takvimde. Tüm emekliler maaşlarını kendi ödeme takvimlerine göre alacak.
4: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda bulunan kadın cesedinin sırrı da çözüldü. Cesedin 3 Temmuz'dan bu yana kayıp tekstil işçisi Gülay Polat'a ait olduğu ortaya çıktı. Sayın seyirciler, üstelik Polat'ı öldüren iş arkadaşıydı.
9: 3 Temmuz'dan bu yana kayıptı. Metruk gecekonduda ölü bulundu. Gülay Polat'ı iş arkadaşı altınları için öldürmüştü.
7: Kartal'daki metruk bir gecekonduda önceki gün kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
9: Olay yerinden deliller

0: başlandı, incelemeler tamamlandı. Cesedin kimliği de belli oldu.
1: Ceset 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'a aitti. Oğluyla birlikte yaşayan Polat 3 Temmuz günü işe gitmek için evden çıkmış ancak bir daha geri dönememişti.
0: Kayıp başvurusu yapan kadının yakınları acı haberle sarsıldı.
1: Üstelik detaylar çok korkunçtu. Polat'ı öldüren iş arkadaşından başkası değildi. Boğarak öldürdüğü kadının ardından altınlarını çalıp kaçmıştı.
0: İş arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
2: Ordu'da kardeşler arasındaki arazi kavgası kanlı bitti. Silahlı şüpheli abisini, yengesini ve yeğenine kurşun yağdırdı.
3: Diğer yurt davası gibi düşün.
4: Aralarında arazi anlaşmazlığı vardı. Öfkeli kardeş abisini ve ailesini katletti. 61 yaşındaki MG abisinin iş yerine geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştılar. Gerginlik büyüdü. Öfkeli kardeş silahını çekti. Abisi ve yeğeniyle aralarında arbede çıktı. Abisi ve yeğeni elinden silah almaya çalıştı ama öfkeli kardeş önce yeğenini ve abisini, sonra da yengesini işte böyle öldürdü. Gülen ailesi kanlar içinde yerde kaldı.
3: Sözün bittiği yerdeyiz.
4: Şüpheli olay yerinden kaçtı. Mehmet Gülen, Emine Gülen ve Resul Gülen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gülen ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Hazreti Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile gözyaşlarıyla toprağa verildi.
5: Yine hasıl olan şeva...
4: Ve abisi, yengesi ve yeğenini katleden şüpheli annesinin mezarını ziyaret etti. Ardından teslim oldu.
2: Sakarya'da bir aile oğullarının sünnet düğünü için konvoy yapıyorlardı. O esnada bir motosikletli bahşiş için konvoyun önünü kesti ve zincirleme kazaya neden oldu. İşte o kaza anı.
0: Bahşişin peşine düştü, konvoyun önünü kesti. Kaza, ben geliyorum dedi. Cezadan kaçamadı. Sakarya'da oğullarının sünnet düğünü için bir aile konvoy yaptı. Ancak o konvoya motosiklet sürücüsü gölge düşürdü. Birden konvoyun önünde durdu. Ancak konvoyu takip eden arkadaki araçlar duramadı. Zincirleme kaza yaşandı. 200 liralık bahşiş için konvoyun önünü kesti, kazaya neden oldu. Biri bebek, 3 kişi yaralandı. Ama o hiçbir şey olmamış gibi motosikletinden indi, bahşiş istedi. Zincirleme kazayı fark ettiğinde indiği gibi motosikletine binerek kaçtı. Ama o kaçış uzun sürmedi. Bahşiş meraklısı motosiklet sürücüsü 101 bin lira ceza yedi.
2: Kahramanmaraş'taysa kadınlar arasında başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi de yaralandı.
4: Saç saça baş başa kavga ettiler. Sopalarla öldüresiye dövdüler. Kadınlar arasında tartışma yaşandı. Gerginlik tırmandı ve kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline sopa aldı. Yerdeki kadına defalarca işte böyle vurdu. Kadını sopayla öldüresiye dövdüler. Kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
2: 77 yaşındaki Ali Baybaş 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı. Baybaş'ın sesini duyan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da harekete geçti efendim. Yıllar sonra Ali Baybaş için bir umut ışığı yandı.
6: Yıllardan beri burada ismi Ali Sivaslı Türkiye'ye gidemiyor.
0: 40 yıl boyunca Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Sivaslı Ali Baybaş için umut ışığı yandı.
7: Seni ben karşılayacağım burada.
6: İnşallah.
7: Üzülme oldu mu?
0: Ali Baybaş 77 yaşında. 40 yıl önce gitti. Suudi Arabistan'dan bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan'da mahsur ülkesine hasret kaldı.
6: İnşallah.
0: Ali Baybaş'ın sesini AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy duydu. Baybaş'ın ülkesine dönmesi

0: Hiç unutmayacağım inşallah.
1: Baybaş yıllardır ailesine, ülkesine hasret. Üstelik artık sağlıklı da değil. Bir an önce ülkesine kavuşmayı bekliyor.
2: Kaldırabiliyor musun? Ayağım
0: felç.
2: Ayağım da felçli.
0: Omuzum da felç. Hepsi felç.
1: Ali amcaya Mekke'deki Türkler sahip çıkıyor.
3: Burası Mekke. Ali amcamızı yemeğe getirdim. İnşallah Allah'ın izniyle ülkesine dönecek.
4: Kızılırmak Nehri'ne çamaşır yıkamak için giren 13 yaşındaki Zerda ablasıyla birlikte boğuldu sayın seyirciler. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı.
5: Zerda genelde çorap, mendil falan satardı.
1: 13 yaşındaydı, hayalleri vardı. Çamaşır yıkamak için girdi, Kızılırmak Nehri mezarı oldu. Son görüntüleri yürekleri dağladı.
5: Gülden abla saçlarıma sarattıracağım dedi ama param yok dedi.
1: Zerda hayatını kaybetmeden 8 gün önce kayda geçti görüntüler.
5: Saçlarını böyle sevdi, aynaya baktı, etti. Sonra bana 4 tane çorap hediye etti.
1: Zerda'nın hayalleri vardı.
5: Okulumu da devam edeceğim dedi. Bizimkilerin yaşadığı hayat gibi yaşamayacağım, geleceğime bakacağım. Aynı senin gibi başarılı olacağım dedi.
1: Ailesi çadırda yaşıyordu. 20 yaşındaki ablası Gülistan, 15 yaşındaki ablası Gülseren Şahin'le Kızılırmak Nehri'ne çamaşır yıkamak için girmişti. Ama üçü de akıntıya kapıldı. Nehirden Gülseren ve Zerda'nın cansız bedenleri çıkarıldı. Kuaförüyle son kez sarıldığı anların kaydı ortaya çıktı.
5: Gel bir sarılayım sana Zerda dedim. Zaten görüntülerinde var Zerda'nın sarıldığımda. Son sarılışım bu Zerda'ya.
4: Sevgili izleyenler, Eskişehir'de de bir adam kavgada elinden yaralandı. Ekipler müdahaleye geldiler ancak ambulansa tütün ürünüyle binmek isteyince sabır sınavı verildi.
1: Tütün ürünüyle ambulansa binmeye çalıştı. Bana satırla saldırmışlar diyerek tepki gösterdi. Eskişehir'de akşam saatleriydi. İki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Bu adam elinden yaralandı.
6: Saldırdılar bana.
1: Hemen ekiplere haber verildi. Yaralı adam önce ambulansa tütün ürünüyle binmeye çalıştı. Ardından bana satırla vurmuşlar diyerek isyan etti. Soruşturma devam ediyor.
4: Sanal medya fenomeni Zehra Özdemir de dünya evine girdi ancak düğünden çok takım merasimi konuşuldu. Davetliler altın takmak için birbirleriyle bakın nasıl yarıştı.
7: Güzeller içinden bir seni seçtim.
1: Bilezikler, gerdanlıklar, yüzükler. Ünlü fenomenin düğünü işte böyle altın takma şovuna sahne oldu. Fenomen Zehra Özdemir bir süredir birliktelik yaşadığı Murat Çapan'la dünya evine girdi. Takı merasimi düğünü gölgede bıraktı. Davetliler altın takma yarışına girdi. Uzun kuyruklar oluştu. Özdemir'e kilolarca altın takıldı. Fenomen gelin yürümekte zorlandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Görkemli düğün sanal medyanın en çok konuşulanlar arasına girdi.
4: Trabzon'da evinde uyuyan adam içeriden gelen seslere uyandı. Hırsız sandı, önlemini aldı ancak seslerin nedeni evine giren bir baykuştu.
8: Ne çirkin adamsın ya. Bizim eve her türlü kuş girdi. Bir baykuş girmiyor dedi. O da girdi. Tanıyor musun sen de burada?
9: Tamam, bizim eve bir baykuş girmedi, o da girdi ya.
1: Evinden gelen sesleri hırsız zannedip önlem aldı. Seslerin nedeni bu davetsiz misafir baykuş çıktı.
8: Sen ne çirkin adamsın ya.
1: Şaşkına çeviren olay Trabzon'da kayda geçti. Mustafa Kara uyuyordu. Derin uykusu evinden gelen seslerle bölündü.
9: Sanki biri yürüyor pat pat pat pat diye. Dedim herhalde hırsız girdi, önlemimi aldım.
1: Ama hırsız değildi. Seslerin nedeni bu pençeli baykuştu.
8: Bizim eve her türlü kuş girdi. Bir baykuş girmedi. O da girdi.
1: Ev sahibi Kara şaşkınlık içinde kaldı.
9: Lamba yakar yakmaz birden üstüne doğru bir geldi. Tabii ister istemez bir heyecanlanıyorsun. Gecenin bir yarısı evin içinde baykuş.
1: Aracı Mustafa Kara maskesini taktı, kolları sıvadı. Odaların kapılarını kapatıp yalnızca balkon camını açık bıraktı.
9: İçeriden hanım da bana doğru çağırıyor. Diyor ki beceri de diyor hala da baykuş atamadın kapıya. Sanki neyse böcek atamadın.

0: Kapıya.
1: Havlu yardımıyla baykuşu balkona koydu. Ardından da davetsiz misafir uçup gitti.
0: Kendisi uçup gitti. Çok güzeldi, çok şirindi. Yani
1: ayrıca bu ilk değildi.
0: Kafesten kuşlarını kaçıranlar benim eve geliyor. Sen ne varsa bilmiyorum. Evde Allah bereket versin.
2: Efendim Aksaray'da kargo aracının evinin önüne park edilmesine sinirlenen ev sahibi de aracın lastiklerini kesip yakmaya kalkıştı, ancak çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde polise yakalandı.
3: Aracı çekmedikleri için değil mi?
0: Evet.
3: Niye zararlı?
0: Ben kaç kere dedik, kaç kere söyledik adamlara.
1: Evinin önüne kargo aracı bırakılmasına öfkelendi. Lastiklerini kesti. Tam mazot döküp yakacaktı ki polise yakalandı.
3: Neyi söyledin?
4: Şık yok.
3: Amaçlı.
4: Ne yaptın abi sen?
0: Abi biz kaç kere uyardık.
4: Neyi uyardın?
1: Şaban A. evinin önüne kargo aracı bırakan sürücüyle tartıştı.
3: Çekmiyorlar. Aradık. Saçma koymadılar sonra gelin.
1: İddiaya göre aracı başka yere çekmesini söyledi. Ama akşam eve geldiğinde yine evinin önündeydi. Öfkelendi, eline geçirdiği bıçakla aracın lastiklerini kesti.
4: Aracı çekmedikleri için değil mi?
0: Evet.
1: Yetmedi, lastiklere mazotu döküp yakmaya çalıştı. Olay yerinde kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındığı sırada kaç kere uyardık diyerek kendini savundu.
3: Neyi söyledin?
4: Ne yaptın abi sen?
0: Abi biz kaç kere uyardık.
4: Neyi uyardın? Neyi?
2: Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur davasında da ilk duruşma görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olan Cihan Timur'un iade süreci devam ettiği için davaya katılamadığı bildirildi. Olay sırasında araçta olan tanık arkadaşı da kazayı anlattı efendim.
5: Sabırla bekledim. Sabrın sonu selametmiş.
6: 28 ay sonra ilk duruşma görüldü. Acılı baba Özer Acı'nın sözleri yürek burktu.
5: Helallik alma istiyorlar ama 28 aydır neredeler diye ben bu soruyu soruyorum kendilerine.
6: 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı aracıyla yol kenarındaki ATV araca çarpmış, kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
5: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar.
6: Amerika'da tutuklu olan Timur Cihan Timur hakkında 12 yıla kadar, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihan Timur için de 10'ar yıl hapis cezası isteniyor.
5: Bir çocuk suç işlemişse aslına veya üstüne ceza verilmesi diye düşünüyorum.
6: Davanın bugün ilk günüydü ama Timur Cihan Timur henüz Türkiye'ye iade edilmediği için duruşmaya katılmadı.
5: Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim.
6: Cihan Timur'un kullandığı araçta olan arkadaşı tanık sıfatıyla kaza anını anlattı.
1: Turlarken Timur biraz hız yaptı. Viraja hızla girerken kontrolünü kaybetti. Direksiyonu sola kırdı, araba kanal gibi bir yere düştü. Baktık kaza olmuş. Arabanın altında bir taralı vardı, onu aldık. İtfaiye geldikten 15-20 dakika sonra gittik.
6: Acılı baba Özer Acı, oğlunun kedi kadar olamadı mı diyerek gözyaşlarını tutamadı. Cihan Timur ailesinin 28 ay sonra iletişime geçmelerine isyan etti.
5: Rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda, davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum? Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim, dokunamadım. Bu zaman zarfında neredeydiniz diye soruyorum.
6: İade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde anne Eylem Tok ve 5 sanığın davası 13 Temmuz'da başlayacak.
5: Bu acılı anne baba her zaman vardı, var olacaktır.
2: İzmir'de plajdaki tesettürlü anne kıza saldırıp küfür ve hakaretler eden saldırgan kadın adli kontrolle serbest kalmıştı. Savcılık o karara itiraz etti. Anne kıza kabusu yaşatan saldırgan tutuklandı efendim.
7: Bak bak bakın. Öleyim.
8: Siz bana bağırmadınız. Nasıl bana ya?
7: Bak bak bakıyor musun?
9: Tesettürlü anne kızı hedef aldı, çığlık çığlığa bağırıp plajdan kovmaya kalkıştı. O çirkin hareketi cezasız kalmadı. İpek Kum plajına gelen anne kızla plajdaki İpek Akıncı arasında şezlong tartışması çıktı. İpek Akıncı anne kızın tesettürüne hedef alarak hakaretler etti. Plajdan kovmaya kalktı. Eşyalarını saldırıp zarar verdi.
7: Siz bana bağırmadınız.
8: Nasılsınız bana ya?

0: O görüntüler üzerine İpek Akıncı nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İpek Akıncı kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutuklandı.
1: Efendim, mutlu olabilmenin peşinde bir ömür harcıyoruz biliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu da mutluluk araştırması yaptı. Zirvedeki il dikkati çekti.
2: Mutlu muyuz?
3: Mutluyum.
4: Mutluluk Sinop'ta yaşamaktır.
2: Nedir sizi mutlu eden?
5: Benim için huzur en başta.
6: Değiliz tabii ki de.
2: Niye?
6: Gelecek düşünüyoruz. O yüzden mutsuzuz.
0: Arayanı çok, bulanı var ya da yok. En mutlu şehirler arasında Sinop zirvede.
2: İstanbul mutlu mu sizce?
7: Hayır, çok karmaşık, kalabalık.
4: Sinop'un o havasını, enerjisini, yemeklerini, o sessiz şehir beni çok mutlu eder.
2: Aranıp da bulunan mı, bulunup da tutulamayan mı? Sizce mutluluk nedir? Uzun süredir mutluluk tartışması devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu mutluluk araştırması yaptı. Ege ve Karadeniz bölgesi zirvede yerini korudu. İşte en mutlu ilimiz.
6: En mutlu şehir İstanbul bence.
2: Nereliyiz?
4: Sinopluyuz.
2: En mutlu şehir seçilmiş.
4: Evet, o yüzden ben de çok mutluyum. Bütün Sinoplular da çok mutlu olduğunu inanıyorum.
0: Sinop %77,67 ile listenin zirvesine yerleşti.
8: Trafik ışıkları olmayan bir yer. İnsanlar çok güzel, konuşkan. Hepsi mutlu.
2: Sinop'u 76,43 ile Afyonkarahisar takip etti. Listenin 3. sırasındaysa 75,91 ile Bayburt yer aldı. Peki siz mutlu musunuz? Sizce mutluluk nedir?
6: Mutlu etmek beni mutlu ediyor.
9: Oradaki insanlara mutlulukların devamını dileyelim. Karısı başımıza.
1: Efendim, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
12: Hız peşindeyim.
11: Oo.
12: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
11: E, kısa yoldan gitmeyi seversin.
13: Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
14: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
11: Hep önde olacaksın değil mi?
12: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
15: Benim bankam iş bankası.
16: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
17: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
19: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
20: Yemek sepeti.
21: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
20: Boost'la.
22: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
20: Alarko Klima, gerçek konfor.
23: Servis geldi içeri.
0: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Hah, maylo.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Retro çok amaçlı temizleyici 129 lira, Sarelle Kakaolu fındık ezmesi 235 lira.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk

0: sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzuli uyar.
5: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: da bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kurulu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor efendim. Can Polat cinayetinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat taburcu oldu. Hesapları kapatılan ünlü fenomen reklam videosuyla geri döndü.
9: Hastaneden taburcu oldu, reklam çekimlerine başladı.

0: Evet Ece, makarna soslarımız evet. Geldi. Bir de şöyle şahane kör soslu var. Bu da çok güzel kızlar.
1: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
2: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
1: Kara para aklama iddiaları ve son olarak Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
3: Alır buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından önce 6.3 milyon takipçili Instagram hesabı, sonra da diğer tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
2: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim. Kolay değildi.
1: Tüm bunları kaldıramamış, hastaneye yatırılmıştı.
0: Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
1: 10 gün sonra taburcu edilen Dilan Polat soluğu yine sanal medyada aldı.
2: Bu para nereden geliyor diyorlar. İstanbul'da isim hakkım, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL.
0: 3 A 2 A'da var. Bir de flash indirim var. Bunları çok seveceksiniz. %100 enerji, bu nasıl
4: bir sinerji? Sırada evli çiftleri yakından ilgilendiren bir haber var. Eşinizin telefonunuza bakmaması artık sadece bir tartışma nedeni değil. Resmi bir boşanma gerekçesi. Nasıl mı? Haberimizi izleyin.
5: Yargıtay çok konuşulacak bir kararı imza attı. Mesaj ve çağrıları yanıtsız bırakmak boşanma sebebi sayıldı.
6: Sadece küçük bir hareketti değil mi? İşte bu hareket az önce evliliğinizi bitirdi.
5: Teknoloji gelişti, devir değişti. Eşler arasındaki eski usul kavgalar da geride kaldı.
6: Günümüzde artık telefon çekiyor, internet çekiyor ama iletişim çekmiyorsa işte o zaman işin rengi değişiyor. Çünkü eşinin telefonuna cevap vermemek ve mesajlarına geri dönmemek yasal olarak kusur sayıldı.
7: Telefona cevap vermeme, sessizde kalma, bilinçli şekilde bunu düzenli ve sürekli hale getirmeyi bir boşanma sebebi olarak saymaktadır.
6: Yani cevapsız çağrılar ve görüldü atmalar psikolojik şiddet sayıldı. Uzmanlarsa telefonum çekmiyordu, şarjım bitmişti gibi bahanelerin ardına sığınan eşleri bakın nasıl uyardı.
7: Sürekli olması kaydıyla psikolojik şiddete başvuran taraf evliliğinin sona ermesine neden olabilir ve bunun sonucunda evliliğin neticelerinden olan nafaka, tazminat gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilir.
4: Ve böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yarın 18.30'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
8: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

0: kahramanımız olan bütün babalarımız için ve süper kahramanımız olan bütün annelerimiz için. Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
2: Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
4: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen, belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim, öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş. Öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda servet tanrıçası Bayan Lakşmi'yi gördüm ve bana dedi ki ben artık Bay Barat olmadan asla yaşayamıyorum dedi. Ben de onu sizinle tanışmaya getirdim. Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne? Nasıl efendim? Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen, özür dilerim Bay Barat. Lütfen, adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum, lütfen.
4: Ses!
2: Bay Gupta!
4: İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
5: Gulati alışveriş merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
1: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
2: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim.
5: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur hadi.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
1: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
2: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş. Delirmiş.
1: Hadi.
2: Bu adam delirmiş, kafayı yemiş
5: sana.
2: Bay Gupta. Parayı alıp
5: ya, gidelim. Hadi. Neler oluyor? Hey.
2: Kafayı yemişler, kaçın. Oldu. Hadi kaçın. Canını seven kaçsın.
5: Bırak beni.
4: Bırakın beni.
2: Kapıyı açsana.
4: Bir daha görmeyeceğim.
2: Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
4: Kapıyı aç.
1: Nerede alçaklar?
2: Hadi aç şunu. Hey, hadi.
1: Vilayeti.
4: Aç şu kapıyı, hadi.
2: Tamam.

0: Tamam.
1: Git hadi. Bir daha dükkanıma göz dikersen seni buraya diri diri gömerim. Anladın mı beni?
0: Hadi durma artık.
2: Seni öldüreceğim. Yanlış adama çattın Bay Barat. Sonun kötü olacak. Seni öldüreceğim. Elimden kurtulamayacaksın. Elimden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
1: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?
3: Hadi işinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
1: Söyle.
3: Bence sen kafayı yedin.
1: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
3: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
1: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
4: buyur,
1: bakalım.
4: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel, geç de otur hadi.
1: Merhaba, merhaba avukat bey.
4: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
5: 75 değil, 70.
4: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
6: Amca, yarın yine Atteri istasyonuna mı gideceğiz?
7: Evet, evet, evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
4: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
5: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
8: İşte sana hediyemiz. İşte sana hediyemiz.
4: Al sana doğum günü partisi.
1: Neredesin sen hanım?
6: Çekilin. Çekilin. Çekilin yolumdan. Kör müsün sen? Dikkat edin. Dikkat edin.

0: Senin sorunun ne? Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar. Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Atari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
0: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
1: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
0: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
1: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Büyük baba, büyük baba.
3: Çabuk içeri gelin bakayım.
4: Sabankör, henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
5: merak
4: bugün
5: etme,
4: işte.
5: Merak etme, sana müsil hazırladım.
1: İşte dükkanın anahtarı.
6: Hanımefendi nerede
1: neden
6: peki?
1: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
0: Affedersiniz.
1: İşte.
0: İyi ki doğdun. Hakkı.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyotin.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için hep buraya geliyoruz?
3: Bugün benim doğum günüm değil.
2: Ne?
3: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar?
2: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
3: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
0: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
3: Misket oynamak ister misin? Hı-hı. Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
4: Buyur.
3: Söyle, hangisini vurayım?
2: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
3: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
5: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu Baran.
1: Geri alalım, hadi gel.
6: Gaon Mirpur, Lahor, 1947.
5: Sessiz ol.
7: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
8: Ama...
9: Yeni duydum. Amritsar'la Lahor arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
7: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
1: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
10: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
1: Baba, Hindistan'a gidelim.
10: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
1: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahor'dan sonrası.
10: Kim söyledi?
1: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
10: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
1: Neden?
10: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı? Al şunu ye, hadi. Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Ulaşabilecek miyiz?
2: Topla Gudiya, hadi topla.
0: Merak etme, bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Gudiya'yı yanına al.
2: Hadi gidelim, gel.
0: Gidiyoruz, hadi, hadi.
3: Gudiya! Yer yok.
0: Hadi, ileriye bak.
4: Hadi, buradan gitmemiz gerekiyor.
2: Sıkı
0: hadi
2: dur.
0: Yürüyün.
2: Baba.
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum hadi.
3: Buraya mı?
0: Tamam tamam gel hadi. Hadi.
3: Nasıl tırmanırız?
0: Hadi,

0: tırmanacağız.
1: Hadi geç geç.
0: Nasıl Barat, tırmanacağız?
1: Barat, onu taşır mısın oğlum?
0: Ha? Evet baba.
1: Aferin sana. Abini bırakma Gudiya.
0: Gudiya sırtıma bin hadi. Sıkı tutun Gudiya. Barat'la Gudiya nerede?
1: Arkamızdalar.
0: Gudiya bak bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni?
1: Gudiya nerede?
0: Gudiya düştü baba.
1: Nerede?
0: Ben gidip onu bulacağım.
1: Hayır, sen burada kal. Hayır.
2: Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi iyiydin. Ben dönmesem herkese bakacaksın, tamam mı? Delhi'de mülteci kamplarının yakınında halanın Hint tayin dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat? Herkese bakacağına söz ver.
0: Tamam, söz veriyorum baba.
1: Hint tayin dükkanı, sakın unutma.
0: Evet tamam.
1: Hint tayin dükkanı,
0: tamam.
1: Gudiya ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
0: Tamam baba.
1: Hint tayin dükkanı, dikkatli ol.

İki hafta sonra. Delhi Mülteci Kampı.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: A, U, Ta, Ga, Ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
0: Evet, ama hiç param yok benim.
3: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
4: Sağlam göründüğü için sana...

0: Ha, tam 25 kuruş.
1: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
0: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
1: Onu geri ver.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Satmaktan vazgeçtim.
0: Sana izin vereceğim,
1: tamam,
0: öyle mi?
1: Tamam, ver şunu. Tamam, durun. Bekle bir dakika. Bekle, bekle, tamam mı? Tamam. Barat, sen ne yapıyorsun?
2: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
1: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
2: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildik. Ama vilayetinin bir günü sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sir Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
5: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus Sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki... Seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
8: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir... Motosiklet görmüş müydünüz daha önce?

kükreyen alevlerin içinden geçecek. Sizlere bu akşamın yıl

Kocaman bir ateş! Sizin için hayatını tehlikeye atıyor! Şimdi de erkekler gözlerini kapasın! Çünkü sahneye...

0: Durun! Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Durun.
2: Hangi bahis daha garanti?
1: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
1: 20
3: hanımefendi, benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu alın hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy.
4: Bugün Barat'ını nasıl anlatacağımı izle.
1: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha pahalı.

0: başladı. Hadi gidelim, koşun.
1: Tamam, tamam,
0: hadi,
1: çabuk.
0: Hadi.
1: Evet,
0: hadi,
1: evet,
0: hadi.
1: Kardeşim,
0: sığa, hadi gel, çabuk.
1: Arkalardan biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Şu hangisi,
0: hadi, o, hadi o mu? Yaparsın sen, hadi.

0: Ecemi bugün Barat'ı yenecek.
1: Ne diyorsunuz hanımefendi?
2: Barat'ın kazanacağını söyledin, biz de ona yatırdık.
1: Ben de ona yatırdım zaten.
0: O zaman Cimi'ye yatırın hadi. Cimi.
1: Tamam, hadi.

Hadi çıkar onu!

0: Abi.
1: Her işi yapacağım ama bu işi bir daha yapmayacağım. Bunu aileme bakmak için yapıyordum ama bu kahramanlık olarak görüyor. Orada kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
0: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
1: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama... daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansın böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı... sevdiği için bana... Rada adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama 1964. Ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umrumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu. Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.
1: Evet, tıpkı Bay Nehru.
0: Ama Vilayeti'yi sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
1: Malları ambara götürün, hadi.
2: Merhaba amca.
0: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını duyduk. Zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
2: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
0: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görünmüştü.

0: da petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat? Barat? Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğin anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek işi.
2: Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığınız saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarili bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkış...

0: Halle, eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
1: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
2: Neden?
1: Asla.
0: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
1: Sanki kelimeler yerine acı biber yiyor bu.
2: Heh. Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
0: Ne var?
1: Kumut'la görüşecektik.
0: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
2: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanfendi'ymiş.
1: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.
0: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
1: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
0: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
1: Said Vilayeti Salim Yusuf Ataullah.
0: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
1: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
0: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
1: Vilayeti an yeter.
0: Yaş?
1: 30 diyebilirsiniz.
2: Benim mi? Barat.
0: Barat ne?
2: Barat 30.
0: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello. Ne?
2: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
1: Tebrik ederim.
0: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
2: Tamam hanımefendi.
0: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
1: Evet, biz de tecrübeliyiz.
0: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
3: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
0: Vilayeti Han, Muhammed Ali.
4: Evet hanımefendi.
0: Zalzala Singh.
5: Benim hanımefendi.
0: Rolly Rawat.
4: Evet bayan.
0: Rashekar Yadav.
6: Yadav benim.
3: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın.
6: Aha, işte altın madalyalı takım geliyor.
1: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
2: Mahvolduk.
0: Sırada ağırlık kaldırma var.
7: Fiziksel test.
2: Amca. Hadi.
8: Kaldır, kaldır.
2: Aferin.
8: Evet, işte bu.
0: Geçtin.
8: İşte bu.
3: Sıradaki. Bu. Günaydın.
8: Parmağını kaldıramaz be.
2: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
0: Başarısız.
8: Sıradaki.
2: Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi.
8: Yapabilir.
1: Hayır, işe yaramaz.
8: Barat, Barat.
0: Başarısız.
8: Yaptım.
0: Başarısız oldum vilayeti.
8: Sıradaki.

0: Adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çık.

Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo. 1,80 metre.

0: Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo. 76,5. 76,5 kilo. 76,5 kilo. Bu tarafta.
1: Aşırı sıcak Bay Kurasiye.
0: 150 santim.
1: 1,68 dememiş miydi?
0: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
1: Vantilatörü açamaz mıyız?
0: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın. Kimse çalmaz. Merak etme. Hı? Hadi. O kadar da değil.
1: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bebek gel, çamaşırım gitti.
2: Ne trajedi.
1: İç çamaşırımı getirir misiniz?
0: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
3: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
2: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha. Evet geldi.
1: Benim adım var mı Barak?
3: Hayır.
4: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
4: Muhammed Ali olmalı.
1: Ne yapıyorsun ben?
4: Şey,
1: dur.
4: Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
4: Yok mu?
5: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
1: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
5: Efendim, tıbbi durumları iyi. Ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
0: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
1: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum. O yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
6: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
3: Bir dahaki sefere derken?
5: Bir dahaki sefere, yani 6 ay sonra.
7: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
3: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitim de bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
7: Ne?
8: Canım.

0: Hadi Orta Doğu'ya.
1: Onaylandı. Orta Doğu'da bir yer.
2: Nera Safina, ha Safina, o dua evi rakseki, kame buçko yuhi.
1: Çöl hanımefendiyi Marilyn Monroe'ya çevirdi Barat, değil mi?

0: Sen çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz.

0: Orada bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
4: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardı.
3: Evet amca.
2: Dikkat
3: vilayeti.
2: Et yavaş yavaş.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
5: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da, ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
6: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vinayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnına çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var. Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
0: Hadi oraya gidip yemek yiyelim. Hey hey, burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
2: Bizimki bitti.
0: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git
2: bak
0: buradan.
2: Sen. Dokunma bana.
0: Sen dokunma,
2: dokunma
0: bana.
2: Dokunma.
0: Onu itme arkadaşım.
5: Alan şefi.
6: Ne oldu?
2: Beni itti.
7: Efendim, açıklamama izin verin.
6: Bırak
7: temelde
6: konuşsun.
0: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
7: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye
6: bitirmesine
7: çalıştım.
6: İzin ver.
0: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Sizde iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
5: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
2: Toplanalım mı?
0: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
1: Bundan sonra aç kalmak yok. Herkes aynı yemekten yiyecek. Bağırak,
8: bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak.
7: Barat, sen ne yaptın böyle?
0: Ne yaptım?
7: O çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
0: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
7: Duygularını mı?
0: Evet.
7: Peki ya gerçek duygularını,

0: Ne zaman söyleyeceksin?
1: Üzgünüm.
0: Duygularıymış. Hadi oradan.
2: Hangi duygudan bahsediyordun?
1: Sen bir almaksın. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi.
3: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
4: Kim konuşacak ki?
5: Evet, ben konuşacağım.
4: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
3: Öyle mi?
4: Evet.
2: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
4: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik.
6: Evet, evet kesinlikle. Evet, kesinlikle.
4: Haklı. Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
6: Evet. Evet, benim gibi.
2: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
4: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
0: Kim o?
2: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
0: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
2: Tamam.
0: Başka?
2: Bu kadar.
4: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
2: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
0: Suyun melodisini mi?
2: Hı-hı.
0: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan,
2: evet,
0: yıldızlara mı benziyor yoksa?
2: Evet.
0: Saçlarımda sabah esintisi gibi mi geliyor?
2: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
0: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
2: Sen de mi Brutus ha?
0: Ben de ona dedim ki git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
2: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. Şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
0: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
2: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: şuraya gelecek galiba.
1: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
2: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.

0: silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Ha! Maylot! Maylot!

0: kala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
6: şeftali.
7: Budur.
6: Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye bulsadın, ilk yudumda sen de söyle.
6: Full Steel, yeni püskü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bankam Sonbank kartım Hadi.
13: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun han.
14: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
15: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
16: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
15: Giderim.
16: Öyle mi?
15: Öyle.
16: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamdan.
15: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
16: Şişi yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
17: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
15: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela gözüm.
17: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
15: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarını da o yıkar.
17: Yerin 7000 katlı birine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
18: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi de onun hakkını verdin.
16: Hadi git kurtar onu.
19: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
20: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzuli uyar.
7: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
10: Senin koydu.
11: Hasan, uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Bendeniz haş beş, işim gücüm hoş beş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
14: Yine ne söyleniyorsun haş beş?
13: Devrelerim şişti, hoş beşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Şarj olmaya.
15: Hoş beşi durdurabilirsem.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan, seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. E şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
5: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
4: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım. Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.
2: Hadi acele edin, hadi! Acele!
3: Dibe ulaşmanız 15 dakika sürecek. Tamam mı?
4: Birinci gün.

0: Buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Buradan, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek. Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Barat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol ve kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey. Ha? O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Deprem, kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi, yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi
2: durun.
1: Çabuk.
2: Geride kalanlar var. Durun.
0: Kaçın.
3: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
1: hadi,
0: dostlar
1: hadi, çabuk,
3: sakin ol. Sakin
0: onları
3: ol.
0: Almalıyız. Onları da bekleyin
3: tamam,
0: lütfen.
3: Evet,
0: lütfen
3: sakin
0: onları
3: ol.
0: Da alacak mıyız?
3: Geri lütfen çekler. Onları da alalım. Tamam, sakin
0: dostlarım,
3: ol.
0: Dostlarım.
4: Bak beni iyi. Buradan oraya.
5: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
4: Ne?
6: Koş Vilayeti. Tünel çöküyor.
0: Bana!
6: Vilayeti. Asansöre doğru. Hadi.
1: Acele edin. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Herkes çıksın. Çabuk
0: dostlarım,
1: çabuk olun.
0: Dostlarım.
1: Hadi.
0: Dostlarım
1: hadi.
0: Orada kaldı. Dostlarım lütfen onları
1: merak
0: da alalım.
1: Merak etme.
0: Lütfen
1: hepsini çıkaracağız. Tamam mı?
0: Dostlarım hadi, orada hadi. Kaldı. Lütfen
1: götürün
0: onları da alalım.
1: Çabuk
0: onları
1: olun.
0: Da çıkartalım.
1: Hadi.
0: Lütfen lütfen
1: götürün.
0: Onları da çıkartalım. Lütfen.
4: Beni dinle.
0: Lütfen.
4: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü. Asansör
0: onları da
4: inemez.
0: Çıkartalım.
4: Hadi.
0: Lütfen.
3: Bacağım sıkıştı bana.
6: Tamam Vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım, yanındayım. Üçe kadar sayacağım seni. Bir, iki, üç. Olamaz.
7: Hadi hadi hadi acele edin.
8: Hadi acele edin.
7: Daha hızlı daha hızlı.
0: Hadi acele edin acele edin.
7: Hadi hadi hadi, hadi. İçeri girmemiz gerekiyor.
8: Dikkat edin hadi çabuk.
7: Bu taraftan.
4: Hanım
7: bu
4: efendi.
7: Taraftan. İçeri.
8: Amca.
7: Hadi, çadırın içine.
8: Barat nerede?
3: Barat. Barat. Barat. Barat. Barat. Barat. Barat! Barat sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat! Barat! Barat! Barat! Konuş! Duyuyor musun?
8: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları!
1: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Diyayla orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayet. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolin adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Korkma. Radan'ın ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı bir kez daha tehlikeye atalım.

0: Dostlarım iyi. Dostlarım iyi. Yaşıyorlar Tanrı'ya şükür. Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Vilayeti nasılsın? Ha?
1: Evet amca, Barat hepimizi kurtardı.
0: Tanrı'ya şükür.

0: Hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
1: Hadi sen kenara çekil.
0: Söylesene.
1: Orası benim.
0: Hikayeni anlattığın için mutlu musun büyük baba?
2: Bugün benim doğum günüm.
1: Evet, ben de bakacağım.
2: Beni ellerinle beslemen.
1: Hayır,
2: hoşuma gider.
1: Ben de oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
0: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
2: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
0: Saçmalama. Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
2: Hanımefendiciğim, seni seviyorum.
1: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
3: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
2: Tamam.
3: Hadi yerlerinize çocuklar. Tinku düz otur canım.
4: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
1: Bir dakika, bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
2: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
0: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
5: Bravo!
0: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
6: Ne?
0: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim.

0: Ama şimdi düşünüyorum da... Seni seviyorum Barat.
1: Ne? Rahat ol Rahat.
0: Benimle evlenir misin?
2: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
1: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
0: Beni davet edecek misin yoksa kardeşinin düğününü mahvedeyim mi? Annene ve kız kardeşine benden bahsettin mi?
3: Hanımefendi biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
0: Bak Barat. Ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
3: Öyle hanımefendi.
0: Ve seni seviyorum.
3: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
3: Sorun değil hanımefendi.
0: Pekala. Ne zaman evleneceğiz?
3: O gün tünele hapsolduğumda... gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün... annemin... kardeşlerimin... vilayetinin... tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey... babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan... aşkımın... görevlerimin önüne... geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
0: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. Seni kesinlikle affedemem artık. Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

0: Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti. Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader, çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu, ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet, çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.
0: Tatlı, tatlı melodik bir ses duyuyorum. O ne tatlı ses, bayıldım buna.
2: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim.
3: Abi, ah bana,
0: benim
3: olur
0: kalbim. Oh, teşekkür ederim.
2: Çocuğu beğendik.

0: Aa, hanımefendi.
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyorum böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam.
0: mi?
3: Evet tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?
0: Velayeti! Barat!
4: Damat geldi, hadi!
0: Geldiler mi?
4: Evet, dışarıda.
0: Bir saniye.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
4: Buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
4: Hadi.
0: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
4: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
0: Öyle mi?
4: Hı hı.
0: Kontrol edelim mi?
4: Ta kendisi hanımefendi.
0: Hmm.
4: Evet o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık.
2: Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Abi normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
3: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: Tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.

0: Bu hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu, gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Bırak ya! Evet, sayı oldu.
0: Vilayeti! Vilayeti!
2: Ve işte Kirmani
1: bu
2: geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde yapıyor. Resmen çakıldı.
2: Harika.
1: 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
4: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
4: Kes sesini sen! Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
5: Herkese bakacağına söz ver. Hint Tayın dükkanı. Hudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
0: Babamı tekrar görebilmemin tek yolu Hint Tayın dükkanıydı.
2: Amarnath Holding'e LBB için itiraz. İşte bu sayı oluyor.
0: Ne şans varmış.
2: Ama
0: bütün ülke Hindistan'ın ilk Dünya
2: İnanılmaz.
0: Kupası zaferini kutluyordu.
2: Harika bir sayı.
0: Orada Kapil Dev başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayali.

0: Benim elimden kayıp gidiyordu.
1: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
2: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
1: Yo, hayır, kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
2: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak...

0: Bu sularda bazı...
1: Ben çalışırım.
2: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
1: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
2: Dükkan? Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil. Seninle olmak istediğim için seninleyim.
3: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
4: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
1: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
4: Her neyse, batmadı mı? Tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
1: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
5: Ne? Ben de mi gidiyorum yani? Hı-hı. Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana, bu işte hiç tehlike yok. Baş parmağım üzerine yemin ederim.
1: Sıkıntı vilayeti.
5: Daha ne kadar sıkı tutabilirim ki?
1: Bu fırtına sürdükçe, tamam mı?
5: Başlarım fırtınasına.
1: Vilayeti. Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
6: Abadam elagu gabal hablu labdu hablu abal hablu lulu wala wala hablu bilu wala wala yulu wala wala.
7: Anladınız mı?
6: Yani bu yani bu wala wala öyle öyle.
7: Anladınız mı?
6: Abadam yo
1: bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
5: Tek kelimesini bile anlamıyorum. Ne var bu? Ne söylüyor?
8: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
1: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyor ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
7: Dağılın!
6: Dağılın!
7: Dağılın dedim!
6: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
1: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Mini'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Mini kılığına girmiş Goody'ye sandım.
9: Goody'ye, elimi bırakma sakın.
1: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Mini ile oynayarak geçiyordu. Mini'nin yanındayken Goody'ye sanki yanımdaymış gibi hissederdim.
9: Goody'ye, kulağının arkasında bir ben var.
10: Ben nedir?
9: Şey, bu Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir Goody'ye. Sende de var. Ne güzel, öyle değil mi?
1: Kaptan geliyor.
5: Tabii.
11: Efendim merhaba. Merhaba.
1: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
5: Şey, evet evet, doğru, tabii.
1: Vilayeti sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
5: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
1: Vilayeti, bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
6: Şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde diye, yani şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde.
1: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.

0: Evet anladım Ayşe'nin anladım. Anladım anladım evet.
1: Neyse Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
2: Efendim en iyisini siz bilirsiniz.
0: Oğlum. Aferin oğlum. Harika.
2: En iyisini siz bilirsiniz.
0: Aferin.
3: En iyisini siz bilirsiniz.
4: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
1: Evet.
4: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
1: Bana bak dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
4: Benim paramı da al.
2: Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
1: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
4: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun
5: para,
1: vilayeti?
5: Hayat bu. Hayat bu Barat.
1: Vilayeti.
5: Hayat bu.
1: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
4: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
1: Vilayeti.
6: Gel bebeğim.
5: Barat!
1: Vilayeti, acele ediyorsun.
5: Kayınbiraderimle tanış.
1: Kendine hakim ol adamım.
4: Adın ne?
6: Suzan.
4: Suzan mı? İsmi de Hind ismi çıktı.
6: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan!
4: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan! Nereye götürüyorsun beni?
6: Cennete götürüyorum seni.
4: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat!
7: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
1: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
5: Çok gürültü var, duyamıyorum seni.
6: Alakası
5: duyamıyorum.
6: Yok. Peki adın ne?
1: Barat.
6: Peki nerelisin Barat?
5: Yeter ben vazgeçtim dönüyorum. Hayır.
6: Nereye gidiyorsun?
5: İstemiyorum.
6: Sana dedim.
5: Hayır istemiyorum.
6: Duymuyor
5: Barat,
6: musun?
5: Barat şuna baksana evlenmedik beni kontrol ediyor.
6: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
5: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
6: Müziğimin nesi varmış?
5: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
6: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
4: Barat'cığım. Şarkı söylemelisin.
1: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
4: Müziğimiz yürekten geliyor.
1: Bu doğru.
4: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden.

0: kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
5: uyar. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair multisiplit klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
2: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
5: istikballe. Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi
5: şeftali. Budur. Budur. Boş ver sen bu renk.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix Sat. Araba şamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol,
2: harikoya mutlu ol. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
5: Yine ne söyleniyorsun H5?
4: Devrelerim şişti. Hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, de şarj olmaya. Hoş 5'i
6: durdurabilirsen. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Ev, yaşam, moda ve kosmetik markalarında premium özel 300 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
11: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
2: Onları bekleyen falan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
3: Çok gürültü var, duyamıyorum seni.
1: Alakası yok.
3: Duyamıyorum.
1: Peki adın ne?
2: Barat.
1: Peki nerelisin Barat?
3: Aa, yeter, ben vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
1: Nereye gidiyorsun?
3: İstemiyorum.
1: Sana dedim.
3: Hayır, istemiyorum.
1: Duymuyor
3: Barat,
1: musun?
3: Barat, şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
1: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
3: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
1: Müziğimin nesi varmış?
3: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
1: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
3: Barat'cığım. Şarkı söylemelisin.
2: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
3: Müziğimiz yürekten geliyor.
2: Bu doğru.
3: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: 8 ay sonra.
1: Anne.
2: Oğlum. Nasılsın? Telefon yok. Mektup yok.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. He? Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm verin hemen. Korsanlar geliyor. Hadi acele edin. Hadi alarm verin. Hadi acele edin.
2: Çabuk olun.
1: Pekala. Yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala. Ana güverteye. Ana güverteye. Hadi.
3: Hadi suyu açın, hadi.
2: Sen de gel, hadi.
3: Sıkın, sıkın. Sıkmaya devam edin. Yine itin, hadi.
2: Hadi, çabuk,
3: çabuk. Gemilerin isim vermeyin.
2: Hadi.
3: Hadi, daha hızlı, daha hızlı.
2: Hadi, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Barat, borcumu getir, çabuk ol, hadi. Hadi, çabuk ol, getirsene şu ortamı.
4: Bu işte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
2: Hadi, oraya, çabuk ol, hadi, hadi.
3: Eğilin, dikkatli olun, çabuk. Ateş ediyorlar.
5: Hadi, hadi, hadi, hadi,
3: çabuk. Girin, hadi.
5: Yan tarafa doğru. Ateş, hadi. At kancayı. Hadi.

0: merak etme kızım.
1: Evet, geri çekil hemen. Hadi.
2: Çekil.
1: Hadi, hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk hadi.
4: Vilayeti. Vilayeti.

0: Aç kapıyı.
1: Ne oldu?
0: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
1: Ne diyorsun sen?
0: Hadi onlara yardım edelim.
1: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
2: Ateş etmeyin, ateş etmeyin lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen ateş etmeyin, lütfen. Lütfen bağışlayın bizi,
0: küçük
2: lütfen.
0: Küçük Mini de onlarla ama.
1: Mini de Gudia'yı görüyorsun, biliyorum.
0: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
2: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme, ateş etme!
0: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
1: Baratcığım. Bak bu bizim son... son yolculuğumuz.
0: İstemiyorsan gelme.
1: Barat! Barat beni dinle.
4: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın,
5: kapat
4: aile
5: çeneni! Burada. Ne diyorsun lütfen. Sen ha? Ne dediğini
4: rica
5: anlamıyorum.
4: Ediyorum, sus! Gel kızım buraya. Tamam, tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
1: Ne yapıyorsun sen? Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
0: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
5: Hey!
4: Sana bir şey söylemedim.
5: Sus artık, seni vuracağım yoksa.
4: Hikaye.
2: Tamam.
5: Onları nereden buldun?
6: Saklanıyorlardı.
0: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi, ben siyah?
5: Sen siyah mısın?
0: Ha, tamam, kahverengiyim ama o siyah işte, bak görüyor musun?
5: Afrikalı mısın?
2: Hayır hayır, Hintliyim.
5: O Hintli mi?
2: Evet, Hintliyim.
0: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok, herkes kardeş. Biz Hintliyiz, Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
5: Michael Jackson mı?
0: Michael Jackson.
6: Bittik, bittik biz.
5: Michael Jackson Amerikalı.
6: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur, yapma.
0: Pele kardeşimizi seviyoruz.
5: Pele Brezilyalı.
0: Brezilyalı mı?
2: Lütfen, diyorsun. Lütfen öldürmeyin, lütfen, lütfen.
1: Mandela, Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela. Kardeşim. Nelson Mandela'yı seviyoruz. Bay Gandhi ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
5: Mandela?
0: Evet.
1: Evet, evet.
0: Evet.
5: Gandhi.
0: Evet. Evet.
5: İyi adam.
0: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
5: Para.
0: Vilayeti sakinleşiyor, parayı ver. Versene parayı, hadi.
1: Hayır. Parayı vermem.
5: Parayı verin.
0: Hadi ver.
1: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba... Dükkanı nasıl geri alacaksın
6: hadi
1: sonra?
6: Hadi ama ver.
0: Ver şu parayı. Hadi ne duruyorsun?
5: Parayı verin.
0: Tamam kardeşim, hadi ver. Hadi ver şu parayı.
5: Hadi verin şu parayı.
0: Tamam kardeşim. Tamam ver hadi. Anlaştık değil mi?
5: Banka hesabı. Ev. Araba. Ve divar.
0: Divar mı?
5: Amitabh Bachchan.
0: Ha evet evet, divar. Amitabh Bachchan.
1: Amitabh Bachchan.
0: Evet kardeşim.
1: Evet.
0: Amitabh Bachchan. Evet.
5: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
1: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
0: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
5: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
0: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
5: Söyle dedim.

O gün Mikail çocukluk arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu.

0: Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız Maliye Bakanımız Doktor Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: topraklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını umuyor.
3: Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Vaka sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1...

0: Bay Savin Dersing, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
1: Biz Hindistan'a giderken Lahor yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
2: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
1: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım. Bulamadım.
3: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
4: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
3: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
1: Kishori lütfen.
5: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
6: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
7: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordum. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
6: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: Gudi'ye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: On sekizinci gün.

0: Sevgili dostlar, ben ve kendim programında özel anlara tanıklık ediyoruz ve aileler bir araya geliyor. Bizden lütfen ayrılmayın.
1: Sınırın ötesinden bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
2: İsminiz Harpal Singh mi?
3: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken
2: biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
4: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
3: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
4: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
5: ...32. gün.
6: Sen benim kişörüm misin?
7: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
6: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
7: Kişmiş.
5: ...41. gün.
8: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?

0: bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
1: 49. gün.
2: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi. Gel, gel, gel. Gel.
3: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
4: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
5: geçti. Anne! Junior! Çabuk buraya gelin.
6: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin? Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
4: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
5: Yemeğini ye, hadi soğuyor.
1: Yok, aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
5: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?
1: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
5: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek. Kusura bakma.

0: Hadi gel yiyelim.
1: İştahım yok Barat.
0: Kendini aç bırakman benim babamı geri getirmeyecek. Biliyor musun, beni tek anlayan sensin vilayeti.
2: Barat, Londra'daki bir kadınla temasa geçtik.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bir treni yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
2: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
1: Gudiya, bu bir festival değil.
0: Sakın elimi bırakma.
1: Sakın elimi bırakma.

Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

Senin de var. Kız kardeşini buldu.

0: Neden elimi bıraktın abi, söyle.
1: Özgürüm Kudya. Özgürüm denedim ama seni tutamadım Kudya. Tutamadım.

0: Gudiya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.

Hayat çok garip. Babamı arıyordum ama Tanrı beni Gudiyam'la yeniden birleştirdi. Ve bunu tamamen sana borçluyum hanımefendi.

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerimde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudiya ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğü oldum.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam tamam,
1: tren geldi,
2: sakin
1: pastayı
2: olun.
1: Getirin hadi.
2: Pekala hadi bakalım.
1: Hadi sen hadi çabuk.
2: Ne var? Evet.
1: Hadi çabuk olun.
2: Tamam tamam.
3: Bunun
2: pekala
3: altında
2: hadi
3: ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
2: evet.
4: Olur mu?
2: Evet. Muğla Rönt'le
4: Hacı'yı
2: konuşuyoruz.
5: Mutlu yıllar.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulati sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?
2: Siz eksiktiniz.

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet ben evet ben
1: evet. Bulati, bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte bu değişim rüzgarı Bay Barat, bu değişim rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
2: Çok yaşa,
0: çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, sen çok yaşa, çok yaşa,
2: çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, çok
3: yaşa, çok yaşa. Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve İnşaatçıların
4: evet,
3: yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
3: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
3: Bak, sana otur diyorum. Hemen otur, yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. Ha? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben... Abarttın mı?
1: Hmm.
3: Tamam. Tamam. Şimdi beni iyi dinle.
4: Tamam mı? O bir avukat.
3: Kendi dükkanlarınızın sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
5: Doğru söylüyor.
2: Evet,
5: doğru
2: söylüyor.
3: Bu çok önemli. Yok, evet, bunu unutmayın. Sizin için söyledim.
4: Haklı. Kurallarımız var. İkna olmamız gerekiyor.
5: Başka bir şey olamaz.
2: Sen ne diyorsun? Ben katılıyorum, evet. Hadi kaldır. El kaldır. Evet, işte tamam. Bak, gördün mü?
0: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
3: Çok abarttım ha?
1: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
3: Hadi hep birlikte.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hayır.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Nice. Çıtır çıtır. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli.
4: Yaylanan geldi belli.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Nice. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli.
4: Yaylanan geldi belli.
6: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: 4-10 Temmuz arasında Bim'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
10: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikbal.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
2: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.

0: TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
5: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
6: şeftali.
7: Budur.
6: Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti.
8: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
11: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
12: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
13: Sen çık bakalım abla şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
12: Giderim.
13: Öyle mi?
12: Öyle.
13: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
12: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
13: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
14: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
12: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hayır Ela gözüm.
14: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
12: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarında oyun kar.
14: Yerin 7000 katli bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
15: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
16: Hadi git kurtar onu.
17: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
18: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin.
2: Yemek sepeti.
19: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trinx sat. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
7: Fuzuli uyar. 2-15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. 26 jant bisiklet 5499 lira, 12 jant çocuk bisikleti 1699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
12: Oh be, Profilo yapmış.
13: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
14: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hayır. Kızgınım baba. Çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah. Yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin

0: üzerinde durmak istemiyorum. Ah be babacığım, ah. Her neredeysen umarım baba, mutlusundur.
1: Barat,

Sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat, kendi öz aileleridir. Sen tüm aileyi bir arada tuttun. Ben her zaman seninle gurur duyuyorum çocuğum. Ulu seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat. Çünkü bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim. Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Bayan Daigle.
1: Ah, Bay Johnson.
0: Kardeşiniz nasıl?
1: İyi, iyileşiyor. Kirayı bu sabah bıraktım.
0: Tabii. Yarın sabah evde olacaksanız kilidi değiştirmek için uğrayacağım.
1: Niye?
0: Ana anahtarlardan biri kayboldu.
1: Şimdi değiştiremez misiniz?
0: Hayır, hayır. Bütün katın kilitlerini değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Endişelenmeniz gerekmez. Tabii size göz kulak oluruz. Evet, merak ediyordum da teklifimi düşünebildiniz mi?
1: Evet, evet, düşündüm. Çok teşekkür ederim ama şu an daire değiştiremem.
0: Daha az pahalı olur.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Bir şeyler değişirse size haber veririm.
0: Tamam.
1: Tamam. Hoşça kalın Bay Johnson.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. En ben geldim. En?
0: Erken çıkmak zorunda kaldım. Üzgünüm En.

0: Hey Brett. Brett. Hey, işte buradasın. Merhaba. Günün nasıldı? Benimki iyiydi. Sanırım öğrencilerimden biri hastaydı. Ayakkabılarıma kustu. Çok eğlenceliydi.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Bu en sevdiğin. Tamam. Bunu buraya bırakacağım. Belki daha sonra yersin. Not vereceğim bir yığın kağıt var.

Brad? Ne oldu? Tatlım. Dur bekle, müziği tekrar açayım. Ne oldu bu şeye böyle? İşte oldu. Gördün mü? Her şey yolunda.

0: Brad? Brad, ne oluyor? Hey! Brad, bunları nereden buldun? Brad, bunları nereden buldun? Brad, bana anahtarları ver hemen. Brad, onları bana ver. Lütfen, lütfen yapma.
1: Çık dışarı.

0: Merhaba, ben Phil Lodge, Bay Johnson'ı görmeye geldim.
1: Geçen hafta da gelmiştin.
0: Evet, bayım.
1: Evet, tam şurada.
0: Teşekkür ederim.
2: Baba?
0: Evet.
2: Niye içeri gelemiyorum?
0: Biliyorsun, çok kısa sürecek. Burada kız kardeşinle bekle, tamam mı? Hey Violet, Rose'a göz kulak olmanı istiyorum.
3: Bu taraftan. Bay Johnson, bu Bay Locke. Kahve?
0: Hayır, teşekkür ederim.
3: Peki.
4: Pekala, Silvi bana söylemedi. Pozisyonu nasıl duydun?
0: Kızlarımdan birinin eski öğretmeni burada yaşıyor. Bana daireden söz etti. Daireye bakmaya geldiğimde Silvi bana bir iş olabileceğini söyledi.
4: Nevbor polisinde 6 sene. Peki niye ayrıldın?
0: Eşim vefat etti.
4: Üzüldüm.
0: Polis olmayı sevdim ama kızlarımın anne babasız büyüme riskini alamadım. Bu yüzden işte buradayım.
4: Bir bakalım.
5: Bernard Shaw. Senin yaşındaki birinin klasiklerden hoşlandığını görmek güzel.

Bina en başta Pete Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüydü. Büyük buhranda batana kadar. Kriz bunları 1933'te batırdı. Kasa odasını oluşturan birden çok bodrum var. Tam bir labirent. Oraya inmiyorum bile. Kiracılara yasak tabii ki. Ev sahiplerinin ve üst düzey kiracıların spor salonuna, konferans odasına ve lobilere erişimleri var. Hayat onlara güzel, varlıklı sakinlerimizi memnun etmek istiyoruz. Bilirsin de çok yüksek aidatlar ödüyorlar. Bazı kiracıların kirasından daha çok. Şimdi bu taraftan.

0: Kimsin sen?
1: Ben Rose.
0: Burada olmamalısın, Rose.
2: Eşinin parçası olduğundan değil de senin deneyiminde birinin kadromuzda olması iyi olur.
3: Bir sorun mu var?
2: Hayır hayır, kesinlikle yok. Düşük gelirli kiracıları takipte fazladan birinin olması iyidir. Kazanlara pek aşina değilim.
3: Elimden her iş
2: biliyor musun ne? Bu çok iyi. Şu şuradaki tüm New York'ta çalışan eski kazanlardan biri. Şuna bak. Pensilvanya kazan işleri 1890. Evet, oradaki fotoğraflara takılma. Onlar Walter'a ait. Walter sorumlularımızın en kıdemlisi. Evet, ona dikkat etmek gerek. Ukrayna kökenli, bazı sapık büyü saçmalığına meraklı. Sanırım telaşlanacak bir şey yok. İşte bu da... Al bakalım, normalde kullanılan personel odaları dolu. Ama şimdilik bu idare eder. Bunun için Konrad'ı aramam gerek. Fazla değil, biliyorum.
3: Hayır, bu aha. Geçici olduğu sürece. Bunun için teşekkür ederim.
2: Yarın sabah 7'de, sabah erkenden.
3: 7 tamamdır.
2: Geç kalma.
4: Kaç kez söylemem gerek?
5: Sizi anlıyorum. Bakın, bunları size anladığımı söyleyeceğim. Gerçekten.
4: Dairemde tek başına bulunmanı istemiyorum.
5: Sizi anlıyorum.
3: Affedersiniz. Kızlarım, biri 14, biri 7 yaşında.
4: İzin verir misin?
6: Affedersiniz. 7 yaşındakini görmedim ama birkaç dakika önce genç bir kızın şu kapıdan çıktığını gördüm.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Okul başlayınca hala burada olur muyum emin değilim. O yüzden nereye gideceğimi düşünmek bile istemiyorum.
3: Kardeşine göz kulak olmanı söyledim.
7: Hoşça kal.
3: Güle güle. Hadi diğerlerini ver bana.
6: Sadece bir tane verdi.
3: Sadece bir tane mi verdi?
1: Baba!
3: Hey, işte buradasın bebeğim. Ben de seni arıyordum.
1: Öyle bir topu nereden bulabilirim baba?
3: Nasıl bir topu?
1: Çocuğun elinde olan gibi.
6: Her şey yolunda mı?
8: Harika.
6: Ben Beverly.
3: O da Violet. Büyük kızım olur. Çok teşekkür ederim bu arada.
6: Buraya mı yerleşiyorsun?
3: Aslında bina sorumlusu olarak iş aldım. Beni bir sonraki görüşünde üniformalı olacağım. Phil Lodge.
6: Aramıza hoş geldin Phil.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Artık gidebilir miyiz?
3: Neden?
1: Burayı sevmedim. Annem burada olsa o da gitmek isterdi.
3: Bak, burayı seveceksin.
9: Прости нам долги наши. Аминь.

Kim var burada? Bunu kullanmayacağımı düşünme. Lanet olsun Murphy. Bırak şunu. O senin için değil.

0: Affedersin, o da boş sanıyordum.
1: Gördüğün gibi değil. Ben Phil Lodge. Merhaba. Burada çalışmaya yeni başladım. Burada yaşıyorum. Sana söylemiş olmalılar. Başka bir şey lazım mıydı?

0: Hey! Ne yaptığını sanıyorsun dostum? Sadece şaka ediyorum dostum. Onu alabilirsin. Ne istersen alabilirsin. 38C taşındı. Bütün bunları bıraktı. Ben Julio.
1: Phil Lodge.
0: Merhaba Phil. Memnun oldum.
1: Bu sık olur mu? Burada çok eşya
0: Bilirsin,
1: var.
0: Bazıları bağışlar, bazıları bırakır. Ben bir şifonyer aldım. Peki bu sorumlu olarak ilk işin mi?
1: Evet, aslında önceden polistim.
0: Bu o kadar heyecanlı olmayacak.
1: Hiç önemli değil. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmeye fırsatım olur.
0: Vondel! Vondel! Vondel, bırak şu topu. Bırak şu topu, duvara aşındırıyorsun. Bunu kaç kere söylemem gerekiyor? Lanet çocuk. Her neyse, aile en önemli şeydir.
1: Aa, oldukça boş değil mi?
0: Evet, onu boş ver. Pazartesi sabahı geldiğinde burası pazar yeri gibi olacak. Senin adın ne?
1: Onun adı Violet.
0: Merhaba Violet. Ben Julio.
1: Evet doğru. Biraz sessizdir. Görüşürüz tatlım.

0: Rose. Hey. Hey. Ne yapıyorsun bebeğim?
1: Sadece alevlere bakıyorum.
2: Hadi ama benimle yukarıya gel. Lütfen. Hadi. Lütfen derim sana. Hadi. Beraber bir şeyler yaparız ha?
3: Küçük kız nasıl? Rose kaybolmuş gibiydi.
0: Kızımın adını nereden biliyorsun Walter?
3: O söyledi.
0: Kızımla konuştun mu?
3: Bence yeter Phil.
4: 70B'ye çık, tamam mı? Sorunlu bir pencere var. Rayından çıkmış. Birinin boynunu kıracak. Elimize lanet bir dava olur. Kal dinle. Bayan Gray'in köpeğinin havladığı ile ilgili şikayetler var. O hayvanı orada tek bırakmayacağını biliyor. Git kontrol et.
5: Evet ama o evde yokken girersen beni kovduracağını söyledi.
4: 50 senedir bu binada $100 kira ödeyerek yaşıyor. Bayan Gray'in ne istediği umurumda bile değil. Git kontrol et.
5: Peki efendim.
0: Kah. İstersen gelebilirim. Merhaba. Bayan Gray. Bayan Gray. Gideceğini söylemiş miydi?
5: Söylese giderken ilgilenir.
0: Gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Bayan Gray.
5: Pekala, şunu bırak da buradan çıkalım.
0: Aa, onu burada bırakamayız ki, köpeği de almalıyız.
5: Bu senin fikrin, benim değil.
0: Pekala.
6: Ne oluyor burada?
1: Babam köpeği alabileceğimi söyledi.
6: O şey ne?
0: Sanırım birinin küçük prensesi fazla büyümüş. Prensesim için mükemmel. Tamam, gel bakalım tatlım.
1: Keşke annem de görseydi.
6: Ben hala yerde miyim?
0: Sadece şimdilik hala yerdeyim.
6: Bıktım artık bundan.
0: Hey, diline dikkat et.
6: Her şey Rose için. Yaptığımız her lanet şey.
0: Violet, bekle.

0: Violet değil mi?
1: Evet.
0: Biliyor musun, benim de kız kardeşim var. Sürekli ters düşerdik, hayatımı mahvederdi. Onu öldürmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Yani...

0: Julio. Hey, düz tornavidan var mı acaba?
1: İçeride bırakmış olmalıyım. Beverly. Çok atletiksin. Karım Halk Sanatı Müzesi'nde Beverly için çalışıyor.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Sofia sana ulaştı mı? Cuma 8'de terasta olacağız. Lanet olası 50 oluyorum. Karım benim için bir doğum günü partisi
3: bir
1: veriyor.
3: Cinayet çağrısı aldım.
1: Bu arada sen de geliyorsun.
3: Adresi bildiriyorum. 33. sokak. No 25. Hemen ekipleri yönlendirin.
2: Şey lütfen. O kapıda biri var dedi. Biri onu Freddy aldı. Ne oldu?
4: Wanders Evans kayıp. Aldı. Yani bu tarz numaraları hep yapar ama sadece 2 saatliğine.
2: Dokunma bana, biri oğlumu aldı dedim.
4: Julio, Walter hakkında ne biliyorsun?
1: Kazanın yanında her gördüğümde beni ürküten o fotoğrafları var.
4: Tamam, sonra görüşürüz. Bana sorarsan, burası lanetli. Bir şey bozulur, kaybolur. Tekrar bakarsın, geri gelmiş.
5: Merhaba.
0: Violet. Violet.
2: Ne oluyor?
0: Polis şeyi arıyor ha. Wendell, birlikte takıldığın çocuk. Ne olduğunu bilmiyorlar. Muhtemelen sadece kaçtı. Sadece biraz endişelendim. Birbirimizi kollamalıyız, değil mi? Violet, çok çok üzgünüm. Üzgünüm.

0: Endişelenme Rose. Baban hala burada.
1: O ne?
0: Bu Nisitas. İşkence görmüş. O kadar işkence görmüş ki mağaraya yerleşmiş ve inzivaya çekilmiş. Ama sonra Nisitas bir şey yapmayı öğrenmiş. O kadar büyülü bir şeymiş ki başkası daha önce yapmamış.
1: Ne?
0: O fısıldıyor. Onu duyabiliyor musun? Heh, söyle, onu duyabiliyor musun? Bir şey soracağım. Şu çocuk Wondell'e ne olduğunu biliyor musun? He? O kayboldu. Bana yerini göster. Göster bana. Nerede olduğunu göster.
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun?
3: Çocuklarımın etrafında dolanma. Bir daha asla.
0: Hoşça kal Rose.
3: Bebeğim, hadi gel.

Violet. Tatlım. Tatlım.

0: Baba, biraz önce annemi gördüm. Annemle bahçedeydik ve hortumu kullanmama izin verdi ve suladığım her şey çiçeğe dönüştü, biliyor musun? Her yerdeydi.
1: Yatağa dön bebeğim.

0: New York'ta başka insanlar da kayboluyor. Tamam.
1: Violet.
0: Bir şans ver olur mu? İyi vakit geçirebilirsin. Ne düşünüyorsun?
2: İstediğin çikolata kaplası mı değil mi? Buradayım dostum.
0: Merhaba.
3: Ben Sofia, Julio'nun eşi.
0: Ben Phil, memnun oldum.
3: Memnun
0: oldum. Mutlu yaşlar bayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çocuklarım Hector ve Diego.
0: Merhaba Hector.
3: Julio iki kızın vardı.
0: Violet burada, bu büyük olan. Küçük kardeşi Rose da eğlenmek için bir yerlere kaçtı sanırım.
2: Hey, bir şey yemek ister misin?
0: Evet, Violet, aç mısın?

0: Bu da kimmiş?
1: Evet, Violet. Beverly hakkında ne düşünüyorsun?
2: Partide kalmak istiyordum. Annem kalmama izin verirdi.
1: Violet?
3: Umrunda mı ki?
2: Neden ayrılmamız gerekti? Öteki insanlar kaldı.
1: Biliyorum.
2: Baba?
1: Evet.
2: Kötü kokuyor.
1: Kokan ne tatlım? Rose.
3: Ne oluyor?
1: Sorun ne?
2: Bunu sevmedim baba.
1: Çok ıslanmış.
3: Baba?
1: Hemen dönerim.

0: Kayıp, bu çocuğu gördünüz mü?
1: Hey. Vandel'i buldular mı?
0: Johnson duvarlarda bir şey sevmiyor.
1: Daireme girdiğini biliyorum, Walter. Galiba seni öldürmem gerek, değil mi?
2: Phil. Hey Phil. Neler oluyor beyler? Sen iyi misin? Ben olsam Walter'ı çok önemsemezdim. Karısı öldükten sonra her akşam yemekte karısının karşısında oturduğunu gördüğünü söyledi. Romantik olduğunu düşündüm.
1: Ya evet. Romantizm anlayışın tuhafmış.
2: Evet.
1: Evet.
2: Üniversitedeki erkek arkadaşım evlenme teklif ettiğinde çok gülmüştüm.
0: Ona güldün mü?
2: Sonra bana akıl hastası dedi ve bitti. Merak etme, peşinden bıçak ya da başka bir şeyle gelmem.

0: Ya benim gitmem gerek.
1: İyi misin?
0: Evet. Şey bu... sadece... kapıyı sürgüle olur mu?
1: Tamam.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel İstikbal'le.
6: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
4: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazan.

0: Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbank'lı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
1: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
0: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikbal.
6: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
7: Oh be, Profilo yapmış.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 32.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
6: Bimex'ten tarif hesabı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
8: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Sizi Fuzuli uyar.
11: Koçak'la festival.

0: Şey, açıkçası duvarların rengine bayılmadım.
1: Bu binayı seviyorum. Yani çok iyi bir enerjisi var.
2: Bina aslında 1933'te Büyük Buhran'da batana kadar Pete Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüymüş.
3: Ondan şuna bak.
2: Tabii buhranda sıkıntı yaşamışlar.
3: Bu o. Ve tabii bu o öğretmen. Geldi.
4: Bunu tanıyorum. Violet'ın en sevdiği öğretmendi. Burayı ne kadar sevdiğini söyleyen oydu. Neden taşınsın ki?
3: Ailevi durumlar. İnsanlar hep ayrılıyor. Dostum, bu kan.
4: Anne.
3: Bay Johnson, bir şey gösterebilir miyim? Şuna bakın. Bu kan.

0: Tamirat yapıyorsunuz öyle mi?
1: Beğendiniz mi?
0: Evet, tutuyoruz.
1: Peki.
0: Çok güzel. İyi değil mi?
1: 3 terasımız, çatı bahçemiz ve spor salonumuz, konferans odamız, lobilerimiz var.
2: Sanırım sana bir şey göstermeliyim.

0: Johnson olması çok mantıklı.
1: Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu odanın çevresinde tuhaf davranıyordu.
0: Eski kiracıları evden çıkardığı zaman kiralar uçuyor. Burada bir şey yok kardeşim. Ne? Ne?

0: çok inatçısın. Hiç dinlemiyorsun. Sen dinleyeceksin.
1: Uzak dur benden. Uzak dur.

0: Sorun ne? Hey, sorun ne?
1: Senin suçun.
0: Ne benim Annem suçum?
1: Annem burada olsa bunlar asla olmazdı. Bu ürpertici lanet adamlar beni kovalamazdı.
2: Ne oluyor?
0: O adamı bitireceğim hemen şimdi.
2: Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Dostum, yürüyebilmek için ona ihtiyacım var.
0: O gitmedi. Ona Vandel'e olan şeyin aynısı oldu. Bu konuda bir şey yapmazsam aynı şey çocuklarıma da olacak. Ya senin çocuklarına tehdit olsaydı?
2: Dostum, delil mi yerleştiriyorsun?
0: İsim vermeden ararız. Onunla konuşur ya da arama izni alırlar. İnan bana, kendileri yeterince delil bulacaklardır.

0: Geliyor, geliyor, geliyor. Hey Walter. Sofya seni arıyor. 12B'de sızıntı varmış.
1: Tamir et öyleyse.
0: Berbat bir tesisatçı olduğum sır değil. Johnson'ın ofisi tam altında. Lütfen aşağı sızmasını istemeyiz.
1: Aletlerim
0: gidip
1: yok.
0: Alır mısın Walter? Lütfen bir iyilik yap. Lütfen.
1: Hayır.
0: Sana borçluyum Walter. Bunu bir daha sakın yapma. Şimdi ne olacak söyle.
2: İsimsiz arama yapacağız.

0: 15 aydaki kiracıyı en son ne zaman gördünüz?
1: Bayan Gray.
2: Aa, bilirsiniz. Benim yüzlerce kiracım var. Parkta olabilir, alışveriş yapıyordur, bisiklete biniyordur, kim bilir?
0: Dinleyin. Bir iyilik yapın. Bir şey duyarsanız beni arayın.
3: ...12 yaşımdayken annemin bir ilişkisi olmuştu ve... ...babamın bağlantıları vardı. Böylece velayetimi alabildi ve kısacası annemi... ...hayatımızdan çıkardı.
4: Duyduğuma üzüldüm.
3: Violet'tan biraz küçüktüm. O yüzden onun yaşında olmanın ne olduğunu biliyorum.
4: Violet. Şu anda kötü adam benim. Her şey için beni suçluyor. Onu suçlamıyorum çünkü ben kendimi suçluyorum.
3: Ne için?

0: bir yangın çıktı. Ve eşim yukarıda mahsur kaldı. Kat çöktü, Rose'u alıp dışarı çıkabildim ama ona ulaşamadım maalesef.
1: Peki ya Violet?
0: Ha, o avludaydı, şükürler olsun. Bu yüzden Violet, annesi ölünce başka her şeyin de ölmesini istedi. Affedersin.
1: Sen iyi bir babasın.

0: Hey. Onu niye saldılar?
1: Yaşlı kadının bastonun çekmeceden nasıl çıktığını bilmiyor. Onun kaybolduğuna bile inanmıyorlar.
2: Odayı aradıkları zaman başka bir şey de bulamadılar Phil.

0: Onları koruyamazsın. Onlar için geliyorum.
1: Baba, iyi misin?
2: Evet. Sen niye uyumadın?
1: Seni duydum. Kötü bir rüya gördüğünü düşündüm.
2: Buraya gel. Sen iyi bir çocuksun.

0: İyi misin kardeşim?
1: Bilirsin. Pek iyi uyuyamıyorum. Sanırım Walter'ın dönmesi beni rahatsız etti.
2: Hey, Phil ve Julio'yu gördün mü? Merhaba, Walter. Ekranınıza bakmıyor musunuz beyler? Sabahtan beri mesaj atıyorum. 38C'nin kilidinde bir problem var.
0: Ben hallederim.
2: Phil

0: halledecek. İşi istiyorsun değil mi Phil?
1: Gözün onlarda olsun.
2: Tabii. Belki gidip ona yardım etmeliyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun.
2: Aha.
3: Çocuklara bakıyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ofistekiler kilidin birinde sorun olduğunu söyledi.
1: Evet, sabah kalktım, bütün kapılar kilitsizdi. Sürgüler ve diğerleri.
2: Tanrım, lütfen üzerine bir şey giyer misin?
1: Biliyor musun?
2: Seni buraya getirttik, üzgünüm.
0: Bir sorun
2: dün
0: mu?
2: Gece geç saatte sarhoş geldi.
1: Ben sarhoş değilim. Bak, asla
2: lütfen,
1: sarhoş olma.
2: Lütfen üzerine bir şey giy ve bırak
1: beni. Bunu bile bilmiyorum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakinim. Bunu anlayamıyor musun?

0: Эй, Гулю! Гулю! Валет! Сен iyi misin? Гулю nerede?
1: Gitti.
0: Роз nerede, Валет? Роз nerede?
1: Nerede biliyorsun?

0: Merhaba Phil.
1: Bu bilgi nesilden nesile aktarıldı. Nesitas ilkti. Büyük bir yangınla istenmeyen ruhları çağırdı. Lanetlenmiş ruhları zincire vurup geldikleri yere geri gönderdi.
2: O nerede Walter?
1: Bizi ölülerden korudu. Şimdi bizi ben koruyacağım.
2: Nerede o? Nerede o?
0: Nerede?
2: Nerede o?
3: Baba?
2: O nerede? Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede? Bana hemen yerini söyle. Onu bana geri ver.
3: Geldim. Violet, gelebilir miyim? Tabii.

0: Baba.
1: Mantarım. Senin için çok endişelendim. Neredeydin?
0: Kötü adamı duydum. O yüzden kaçtım. Beni kovalıyordu.
1: İyi olmana sevindim.
2: Hey, ben de seni arayacaktım.
3: Julio.
2: Dinle, seninle konuşmam gereken bir şey var.
3: Mahvettim. Her şeyi mahvettim.
2: Dostum, sorun nedir? Neyin var?
4: Bay Johnson, bu hoşunuza gitmeyecek.
5: Seni arayacağım.
1: Bebeğimi aldı sandım ve ben... bana nerede olduğunu söylemesini istedim. Duramadım işte.
2: Tamam. Nerede o?
1: Tam buradaydı.
2: Öyle mi? Kayıp mı ettin? Phil, bana bak. Phil. Sana ne oluyor dostum? Bu niye senin dairendeydi?
0: O benim.
2: Sen kimsin?
0: Ben Rose.
2: Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum Rose.
0: Çoğu insan vakit gelene dek beni görmez.

0: O benim arkadaşımdı.
1: Öğrendi. Seni bizden alırlardı.
2: Bu benim kardeşim. O sevimli oğlan. Biliyorsun sanırım yardımcı...
3: Annem olmaya çalışma.
2: Ben annen değilim Violet.
3: Bir şey göstermek istiyorum. Bu Rose.
4: Bay Lok. Bay Lok. Walter çok haklıymış Bay Lok. Seni işe aldığımda sahtekar olduğunu söylemişti. Newburgh polisinin seninle ilgili hiçbir kaydı yok.
0: Bir hata olmalı.
4: Ha? Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
2: Çok sevimli. Biliyor musun, aslında onu hiç görmedim.
3: Bu tam cenazeden önceydi.
2: Bu Rose mu?
3: Hayır, benim.
2: Ona çok benziyorsun.
3: Bu 7 yıl önce çekilmişti.

0: Hayır.
1: Violet, anlamıyorum. Burası büyüdüğümüz yer. Doğum günümde yanmıştı.
2: Doğum gününüz aynı mı?
1: Tabii ki öyle. Biz ikiziz. Ben birkaç dakika büyüğüm.
2: Sen ve Rose ikiz olamazsınız. Phil sadece 7 yaşında dedi.
1: Hayır, ikimiz de 7'ydik. Öldüğü gün ikimiz de 7'ydik.
2: Ölmüş olamaz. Phil ondan bahsediyor.
1: Onu görüyor. Onu görüyor ve buraya taşındığımızdan beri o tuhaf görevli Walter da görüyor. Ve sen de göreceksin.
0: Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen. Hayır lütfen.

0: Baba, Violet anlatıyor.
1: Rose hep istediğini yaptı. Kimse bununla ilgili bir şey yapmadı. En sevdiğim öğretmenim Bayan Daigle. Onu biliyor musun? Rose'a ulaşıncaya dek burada yaşıyordu. Arkadaştık, yeterliydi. Von Dill'in bende fotoğrafı vardı ama Bayan Gray'inkini almadım. Sanırım Rose köpeğini istedi. Öldüğünden beri bunlar oluyor ve durdurulabileceğini de sanmıyorum.
2: Anlamıyorum. Niye böyle bir...
1: Anlamıyor musun? O şeytan.
3: Hey Phil. Julio'yu gördün mü acaba? Telefonu kapalı ve onu bulamıyorum. Kocamı korumuyorsun değil mi Phil? Yani ne tür bir adam olduğunu biliyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Phil. Phil.
4: Çatıda trabzanı tamir ediyorum. Gördüğünde bunu ona ver lütfen.
2: Evdeki yangını Rose mu çıkardı?
1: Annem Rose'u cezalandırmak istediği içindi. Tüm yaptıkları için. Rose evi yaktı. Annemin evde olduğunu bilmiyordum. İnan ki bilmiyordum.
0: Violet babama ne yaptığımı söyledi. O da boynumu kırdı ve beni pencereden attı.
2: Buraya nasıl girdin?
1: Onu görüyorsun değil mi?
0: Babam Violet'ın söylediğini biliyor.
1: Buradan çıkmamız gerek.
2: Bunu niye yapıyoruz?
1: Rose'u gördük. Bu babam uzakta değil demek.
2: Anlamıyorum. Olamaz.
0: Merhaba Beverly.
2: Rose.

alakası yok.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
3: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı

%100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break. Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Ton Bank kartım Hadi.
10: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?

0: Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
0: Break. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Profil odam X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
12: Oh be, profile yapmış.
13: Koçak'ta festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Rose! Ne yapıyorsun?
2: Hayır, dokunma!
1: Havel!
2: Yapma!
3: Kimse sanmıyor. Побори борщ за мною, а посидеться и пусть.
4: Yeah, you guys won't.
5: You
4: guys won't.

0: Baba, baba yardım et.
1: Bir şeyin yok, bir şey yok. Her şey yolunda.

0: Peki ben ne yapayım?
1: Sadece onun dediğini yap. Yeterli. Tamam mıyız bebeğim?
2: Hayır baba. Daha yeni başlıyoruz.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yolculuk sizsiz olmazdı. Sizi seviyorum anne, baba, Helen teyze.

0: kahramanımız olan bütün babalarımız için ve süper kahramanımız olan bütün annelerimiz için. Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
2: Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
4: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen, belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim, öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş, öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda servet tanrıçası Bayan Lakşmi'yi gördüm ve bana dedi ki ben artık Bay Barat olmadan asla yaşayamıyorum dedi. Ben de onu sizinle tanışmaya getirdim. Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne?
5: Nasıl efendim? Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen, özür dilerim Bay Barat. Lütfen, adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum, lütfen.
4: Ses!
5: Bay Gupta!
4: İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
6: Gulati alışveriş merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
1: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
5: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim. Lütfen efendim.
6: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur hadi.
4: 10. 9. 8.
6: 8.
4: 7.
5: Kurtarın beni. 6.
4: 5.
1: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
5: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş. Delirmiş.
1: Hadi.
5: Bu adam delirmiş, kafayı yemiş
6: sana.
5: Baykut'ta. Parayı alıp
6: gidelim. Hadi. Neler oluyor? Hey.
5: Kafayı yemiş, lan kaçın. Oldu. Hadi kaçın. Canını seven kaçsın.
6: Bırak beni.
4: Bırakın beni.
5: Bir daha görmeyeceğim. Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
4: Kapıyı aç. Hadi.
1: Nerede alçaklar?
5: Hadi aç şunu. Hadi.
1: Vilayeti.
4: Aç şu kapıyı hadi.
5: Tamam.
1: Git hadi. Bir daha dükkanıma göz dikersen
4: hadi,
1: seni buraya diri gömerim. Anladın mı beni?
4: Hadi durma artık.
5: Seni öldüreceğim. Yanlış adama çattın Bay Barat. Sonun kötü olacak. Seni öldüreceğim. Elimden kurtulamayacaksın.

0: ölümden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
1: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?
2: Hadi işinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
1: Söyle.
2: Bence sen kafayı yedin.
1: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
2: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
1: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
3: buyur,
1: bakalım.
3: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel, geç de otur hadi.
1: Merhaba. Merhaba avukat bey.
3: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
4: 75 değil, 70.
3: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
5: Amca, yarın yine Atteri istasyonuna mı gideceğiz?
6: Evet, evet, evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
3: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
4: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
7: İşte sana hediyemiz. İşte sana hediyemiz.
3: Al sana doğum günü partisi.
1: Neredesin sen hanım?
8: Çekilin. Çekilin. Çekilin yolumdan. Kör müsün sen? Dikkat edin. Dikkat edin.

0: Senin sorunun ne? Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar. Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Attari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
0: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
1: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
0: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
1: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Çabuk içeri gelin bakayım.
3: Henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
4: merak
3: bugün işte.
4: Merak etme, sana müsil hazırladım.
1: İşte dükkanın anahtarı.
5: Hanımefendi nerede
1: neden
5: peki?
1: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
0: Affedersiniz.
1: İşte.
0: İyi ki doğdun.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyotin.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için?

0: buraya geliyoruz?
1: Bugün benim doğum günüm değil.
0: Ne?
1: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar?
0: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
1: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
2: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
1: Misket oynamak ister misin? Hı-hı. Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
0: Buyur.
1: Söyle, hangisini vurayım?
0: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
1: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
3: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu Baran.
4: Geri alalım, hadi gel.
5: Gaon Mirpur, Lahor, 1947.
3: Sessiz ol.
6: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
7: Ama...
8: Yeni duydum. Amritsar'la Lahor arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
6: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
4: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
9: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
4: Baba, Hindistan'a gidelim.
9: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
4: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahor'dan sonrası.
9: Kim söyledi?
4: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
9: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
4: Neden?
9: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı? Al şunu ye, hadi. Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Oyuncaklarını topla Gudiya. Hadi topla.
0: Merak etme. Bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Gudiya'yı yanına al.
1: Hadi gidelim. Gel.
0: Gidiyoruz. Hadi. Hadi.
2: Gudiya. Yer yok.
0: Hadi ileriye bak.
3: Hadi buradan gitmemiz gerekiyor.
4: Abi!
1: Gudiya hadi! Elimi sıkı tut.
0: Hadi yürüyün.
4: Baba!
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum hadi.
2: Buraya mı?
0: Tamam tamam gel hadi. Hadi.
2: Nasıl tırmanacağız?
0: Hadi geç geç.
2: Nasıl
0: Barat,
2: tırmanacağız?
0: Hadi. Barat onu taşır mısın oğlum?
1: Ha? Evet baba.
0: Aferin sana. Abini bırakma Gudiya.
1: Gudiya
0: hadi.
1: Sırtıma bin hadi.

0: Arkamızdalar.
1: Goodie, bak bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni?
0: Nerede?
1: Goodie'ye düştü baba.
0: Nerede?
1: Ben gidip onu bulacağım.
0: Hayır, sen burada kal. Hayır.
2: Göze göz, dişe diş.
0: Şimdi göze iyiydin. Göz, ben dönmesem herkese bakacaksın, tamam mı? Gelmedi mülteci göz, kamplarının diş. Yakınında halanın Hint tayin dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat? Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
0: Hint tayin dükkanı, sakın unutma.
1: Evet, tamam.
0: Tayin dükkanı, tamam. Goodie ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
1: Tamam baba.
0: Hint tayin dükkanı, dikkatli ol.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: Ga, u, ta, ga, u, ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
0: Evet, ama hiç param yok benim.
3: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
4: Sağlam göründüğü için sana tam 25 kuruş.
3: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
4: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
3: Onu geri ver.
4: Ne yapıyorsun sen?
3: Satmak.

0: Sana izin vereceğim, öyle mi?
1: Tamam, şunu. Tamam, durun. Bekle bir dakika. Bekle, bekle, tamam mı? Tamam, Barat sen ne yapıyorsun?
2: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama... Bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
1: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
2: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildik. Ama vilayetinin bir günü sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sir Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
5: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus Sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki... Seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
8: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir... Motosiklet görmüş müydünüz daha önce? Hayatını tehlikeye atarak kükreyen alemde...

sizin için hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi de erkekler gözlerini kapasın. Çünkü sahneye

0: Durun! Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Durun.
2: Hangi bahis daha garanti?
1: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
1: 20
3: hanımefendi, benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu alın hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy.
4: Bugün Barat'ını nasıl ağlatacağımı izle.
1: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha pahalı.

0: yarış başladı. Hadi gidelim koşun.
1: Tamam tamam
0: hadi,
1: çabuk.
0: Hadi.
1: Evet,
0: hadi,
1: evet,
0: hadi
1: kardeşim.
0: Sıra, hadi gel
1: o
0: çabuk.
1: Arkadan biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Hangisi
0: hadi,
1: o?
0: Hadi, hadi. Yaparsın sen. Hadi.

Hadi çıkar onu!

0: kahramanlık olarak görüyor. Orada kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
1: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
0: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama... daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansın böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı... sevdiği için bana... Rada adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umrumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu. Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.
2: Evet, tıpkı Bay Nehru.
0: Ama Vilayeti'yi sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
1: Malları ambara götürün, hadi.
3: Merhaba amca.
0: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını duydum. Zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
3: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
0: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görünmüştü.

0: da petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat? Barat? Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğin anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek işi.
2: Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığınız saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarı'lı bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkışa doğru ilerle. Eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
3: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
1: Neden?
3: Asla.
2: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
3: Sanki kelimeler yerine acı

0: Biber yiyor bu.
1: Heh. Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
2: Ne var?
0: Kumut'la görüşecektik.
2: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
1: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanfendi'ymiş.
0: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.
2: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
0: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
2: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
0: Said Vilayeti Salim Yusuf Ataoğlu.
2: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
0: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
2: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
0: Vilayete an yeter.
2: Yaş?
0: 30 diyebilirsiniz.
1: Benim mi? Barat.
2: Barat ne?
1: Barat 30.
2: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello ne?
1: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
0: Tebrik ederim.
2: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
1: Tamam hanımefendi.
2: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
0: Evet, biz de tecrübeliyiz.
2: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
3: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
2: Vilayeti Han, Muhammed Ali.
4: Evet hanımefendi.
2: Zalzala Singh.
5: Benim hanımefendi.
2: Rolly Rawat.
4: Evet bayan.
2: Rashekar Yadav.
6: Yadav benim.
3: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın.
6: Aha, işte altın madalyalı takım geliyor.
0: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
1: Mahvolduk.
2: Sırada ağırlık kaldırma var.
7: Fiziksel test.
1: Amca. Hadi.
8: Kaldır, kaldır.
1: Aferin.
8: Evet, işte bu.
2: Geçtin.
8: İşte bu.
3: Sıradaki. Bu. Günaydın.
8: Parmağını kaldıramaz be.
1: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
2: Başarısız.
8: Sıradaki.
1: Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi.
8: Yapabilir. Hayır, işe yaramaz.
0: Barat, Barat, Barat.
2: Başarısız.
0: Yaptım.
2: Başarısız oldum vilayeti.
8: Sıradaki.

0: adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çıkar. Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo.

0: 1.80 metre. Yoksa 1.68 mi ha? Yoksa 1.74 mü? Tamam. 174 santim. Bu taraftan. Hadi. Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo. 76,5. 76,5 kilo. 76,5 kilo. Bu tarafta.
1: Aşırı sıcak Bay Kurasiye.
0: 150 santim.
1: 1.68 dememiş miydi?
0: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
1: Vantilatörü açamaz mıyız?
0: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın. Kimse çalmaz. Merak etme. Hı? Hadi. O kadar da değil.
1: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bebek gel, çamaşırım gitti.
2: Ne trajedi.
1: İç çamaşırımı getirir misiniz?
0: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
3: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
2: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha. Evet geldi.
1: Benim adım var mı Barak?
3: Hayır.
2: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
2: Muhammed Ali olmalı.
1: Ne yapıyorsun ben?
2: Şey, Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
2: Yok mu?
4: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
1: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
4: Efendim, tıbbi durumları iyi ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
0: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
1: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum o yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
5: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
3: Bir dahaki sefere derken?
4: Bir dahaki sefere, yani 6 ay sonra.
6: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
3: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitim de bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
6: Ne?
7: Çanak.

0: Sen çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz. Hadi Orta Doğu'ya!
3: Onaylandı. Orta Doğu'da bir yer.
4: Nena Safina, ha Safina. Udua emeni rapseki, tame buçko yuhi.
3: Çöl hanımefendiyi Merlin Monroe'ya çevirdi Barat, değil mi?

0: Orada bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
4: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardı.
3: Evet amca.
2: Dikkat
3: vilayeti.
2: Et yavaş yavaş.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
5: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da, ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
6: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vilayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnına çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var. Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
0: Hadi oraya gidip yemek yiyelim.
5: Hey hey, burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
2: Bizimki bitti.
5: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git
2: bak
5: buradan.
2: Şimdi. Dokunma bana.
5: Sen dokunma,
2: dokunma
5: bana.
2: Dokunma.
0: Onu itme arkadaşım.
6: Alan şefi.
7: Ne oldu?
5: Beni itti.
8: Efendim, açıklamama izin verin.
7: Bırak
8: temelde
7: konuşsun.
0: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
8: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye çalıştım.
7: Bitirmesine izin ver.
0: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Sizde iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
6: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
2: Toplanalım mı?
0: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
1: Bundan sonra aç kalmak yok. Herkes aynı yemekten yiyecek. Barak,
9: barak, barak, barak, barak, barak, barak, barak, barak.
8: Barat, sen ne yaptın böyle?
0: Ne yaptım?

0: çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
1: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
0: Duygularını mı?
1: Evet.
0: Peki ya gerçek duygularını ne zaman söyleyeceksin?
2: Üzgünüm.
0: Duygularıymış. Hadi oradan.
1: Hangi duygudan bahsediyordu?
3: Sen bir ahmaksın. Hadi gidelim. Hadi yürü. Hadi.
4: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
5: Kim konuşacak ki?
6: Evet, ben konuşacağım.
5: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
4: Öyle mi?
5: Evet.
1: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
5: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik mi?
3: Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle.
5: Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
3: Evet, evet, benim gibi.
1: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
5: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
0: Kim o?
1: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
0: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
1: Tamam.
0: Başka?
1: Bu kadar.
5: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
1: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
0: Suyun melodisini mi?
1: Hı-hı.
0: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan,
1: evet,
0: yıldızlara mı benziyor yoksa?
1: Evet.
0: Saçlarımda sabah esintisi gibi mi geliyor?
1: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
0: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
1: Sen de mi Brutus ha?
0: Ben de ona dedim ki git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
1: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. E şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
0: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
1: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk kalk kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
10: Gel.

0: attığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlı.

0: tatlılık.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetini

0: benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Budur. Gelmiş geçmişin yedi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım.

0: Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.
2: Hadi acele edin, hadi. Acele.
3: Bibe ulaşmanız 15 dakika sürecek. Tamam mı?
4: Birinci gün.

0: buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Burada, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek.
1: Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Barat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol ve kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey. Ha? O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Deprem, kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi, yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi durun. Çabuk. Geride kalanlar var. Durun.
0: Kaçın.
2: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
1: hadi,
0: dostlar
1: geri kalın.
0: Sakin ol. Onları almalıyız. Onları da bekleyin
2: tamam.
0: Lütfen.
2: Evet,
0: lütfen
2: sakin
0: onları
2: ol.
0: Da alacak mıyız?
2: Geri lütfen çekler. Onları da alalım. Tamam, sakin
0: dostlarım,
2: ol.
0: Dostlarım,
3: dostlarım. Bak şimdi, beni iyi. Buradan oraya.
4: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
3: Ne?
5: Koş vilayeti. Tünel çöküyor. Vilayeti, asansöre doğru. Hadi,
1: acele edin. Hadi, çabuk. Herkes çıksın. Çabuk olun.
0: Dostlarım,
1: hadi.
0: Dostlarım orada kaldı. Dostlarım lütfen onları
1: merak
0: da
1: alalım. Merak etme. Hepsini çıkaracağız, tamam mı?
0: Dostlarım hadi, orada hadi. Kaldı. Lütfen götürün onları da alalım.
1: Çabuk
0: onları
1: olun,
0: da
1: çabuk.
0: Çıkartalım. Hadi. Lütfen götürün. Onları da çıkartalım. Lütfen.
3: Beni dinle.
0: Lütfen.
1: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü. Asansör
0: onları
1: inemez.
0: Da çıkartalım. Hadi. Lütfen.
6: Bacağım sıkıştı bana.
5: Tamam vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım. Üçe kadar sayacağım şimdi.
0: Evet.
5: Bir, iki, üç.

0: Olamaz.
1: Hadi içeri girmemiz gerekiyor.
2: Dikkat edin, hadi çabuk.
1: Bu taraftan. Hanımefendi. Bu taraftan. İçeri.
2: Amca.
1: Hadi, çadırın içine.
2: Barat nerede?
3: Barat. Barat. Barat, sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat. Konuş. Duyuyor musun?
2: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları.
4: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Gudiya'yla orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayeti. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolün adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Korkma. Radan'ın ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı bir kez daha tehlikeye atalım.

0: Vilayeti nasılsın?
1: Evet amca, Barat hepimizi kurtardı.
0: Tanrı'ya şükür.

0: kafanızı alın.
1: Hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
2: Hadi sen kenara çekil.
1: Söylesene.
2: Orası benim.
1: Hikayeni anlattığın için mutlu musun büyük baba?
3: Bugün benim doğum günüm.
2: Evet, ben de bakacağım.
3: Beni ellerinle beslemen.
2: Hayır,
3: hoşuma
2: ben
3: giderdi.
2: De oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
1: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
3: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
1: Saçmalama. He? Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
3: Hanımefendiciğim, seni seviyorum.
2: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
4: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
3: Tamam.
4: Hadi yerlerinize çocuklar. Pinku düz otur canım.
5: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
2: Bir dakika, bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
3: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
1: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
6: Bravo!
1: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
6: Ne?
1: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim. Ama şimdi düşünüyorum da seni seviyorum Barat.
6: Ne? Rahat ol, rahat ol.
1: Benimle evlenir misin?
7: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
6: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
1: Beni davet edecek misin yoksa kardeşinin düğününü mahvedeyim mi? Annene ve kız kardeşine benden bahsettin mi?
3: Hanımefendi biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
1: Bak Barat, ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
3: Öyle hanımefendi.
1: Ve seni seviyorum.
3: Teşekkür ederim hanımefendi.
1: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
3: Sorun değil hanımefendi.

0: Ne zaman evleneceğiz?
1: O gün tünele hapsolduğumda gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün, annemin, kardeşlerimin, vilayetinin. Tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan aşkımın görevlerimin önüne geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
0: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. Seni kesinlikle affedemem artık. Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

0: Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti. Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader. Çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu? Ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet. Çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.

0: O ne tatlı ses, bayıldım buna.
1: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim.
2: Abi, ah bana,
0: benim kalbim. Oh, teşekkür ederim.
1: Çocuğu beğendik.

0: Aa, hanımefendi.
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyor böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam.
0: mi?
3: Evet tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?
0: Velayeti! Barat!
4: Damat geldi, hadi!
0: Geldiler mi?
4: Evet, dışarıda.
0: Bir saniye.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
4: Buyurun.
0: Buyurun.
4: Buyurun.
0: Buyurun. Buyurun.
4: Hadi.

0: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
1: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
0: Öyle mi?
1: Hı hı.
0: Kontrol edelim mi?
1: Ta kendisi hanımefendi.
0: Hmm.
1: Evet o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık. Ha?
2: Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Abi normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
4: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Yok hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: E tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.

0: Bu hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Evet, sayı oldu işte. İnanamıyorum. Bakın.
0: Vilayeti. Vilayeti.
2: Ve işte Kirmani geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve evet. Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde resmen çakıldı. 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
4: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
4: Kes sesini sen. Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
5: Herkese bakacağına söz ver. Hintay'ın dükkanı. Hudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
0: Babamı tekrar görebilmemin tek yolu Hint Tayın dükkanıydı.
2: Amarnath Holding'e LBB için itiraz. İşte bu sayı oluyor.
0: Ne şans varmış.
2: Ama
0: bütün ülke Hindistan'ın ilk Dünya Kupası zaferini kutluyordu.
2: Harika bir sayı.
0: Orada Kapil Dev başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayalim elimden kayıp gidiyordu.
1: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
6: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
1: Yo, hayır. Kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
6: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak yerleştireceğim. Ne dersiniz buna? Olur mu?
1: Tamam.
6: Ama çocuklar, bu biraz tehlikeli bir iş, tamam mı?
1: Nasıl tehlikeli?
6: Yani bazen bu sularda bazı...
0: Ben çalışırım.
7: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
0: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
7: Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi

0: bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil, seninle olmak istediğim için seninleyim.
1: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
2: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak, beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
3: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
2: Her neyse, batmadı mı? Tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
3: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
4: Ne? Ben de mi gidiyorum yani?
5: Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana, bu işte hiç tehlike yok. Baş parmağım üzerine yemin ederim.
3: Sıkıntı vilayeti.
5: Daha ne kadar sıkı tutabilirim ki?
3: Bu fırtına sürdükçe, tamam mı?
5: Başlarım fırtınasına.
3: Vilayeti. Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
6: Anladınız mı? Anladınız mı?
3: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
7: Tek kelimesini bile anlamıyorum.
8: Ne var bu? Ne söylüyor?
9: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
3: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
6: Dağılın!
10: Dağılın!
6: Dağılın dedim!
10: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
3: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Minnie'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Minnie kılığına girmiş Goody'ye sandım.
11: Gudiya, elimi bırakma sakın.
3: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Minnie ile oynayarak geçiyordu. Minnie'nin yanındayken Goody'ya sanki yanımdaymış gibi hissederdim.
11: Goody'ya, kulağının arkasında bir ben var.
12: Ben nedir?
11: Şey, bu Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir Goody'ya. Sende de var. Ne güzel, öyle değil mi?
3: Kaptan geliyor.
4: Tabii.
5: Efendim merhaba.
3: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
5: Şey, evet doğru, tabii.
3: Vilayeti sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
5: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
3: Vilayeti, bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
10: Şekil makine gövde.
3: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.
10: Evet, anladım Bay Çanır, anladım. Anladım, evet.
3: Neyse, Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
13: Efendim, en iyisini siz bilirsiniz.
10: Oğlum, aferin oğlum. Harika.
13: En iyisini siz bilirsiniz.
10: Aferin.

0: En iyisini siz bilirsiniz.
1: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
2: Evet.
1: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
2: Bana bak, dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
1: Benim paramı da al. Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
2: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
1: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
2: Nereye gidiyorsun Vilayet'i?
3: Hayat bu Barat.
2: Vilayet'i.
3: Hayat bu.
2: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
1: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
2: Vilayet'i.
4: Gel bebeğim.
3: Barat!
2: Vilayet'i, acele ediyorsun.
3: Kayınbiraderimle tanış.
2: Kendine hakim ol adamım.
1: Adın ne?
4: Suzan.
1: Suzan mı?
3: İsmi de Hint ismi çıktı.
4: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan.
3: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan. Nereye götürüyorsun beni?
4: Cennete götürüyorum seni.
3: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat.
5: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
2: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
3: Çok gürültüler, duyamıyorum seni.
4: Alakası yok.
3: Duyamıyorum.
5: Peki adın ne?
2: Barat.
5: Peki nerelisin Barat?
3: Yeter, ben vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
4: Nereye gidiyorsun?
3: İstemiyorum.
4: Sana dedim.
3: Hayır, istemiyorum.
4: Duymuyor musun?
3: Barat, şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
4: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
3: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
4: Müziğimin nesi varmış?
3: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
4: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
1: Barat'cığım, şarkı söylemelisin.
2: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
1: Müziğimiz yürekten geliyor.
2: Bu doğru.
1: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım.
3: Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: 8 ay sonra.
1: Anne.
2: Oğlum. Nasılsın? Telefon yok. Mektup yok.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. He? Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm verin hemen. Korsanlar geliyor. Hadi acele edin. Hadi alarm verin. Hadi acele edin.
2: Hadi çabuk olun.
1: Ne diyorsunuz efendim? Pekala. Yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala. Ana güverteye. Ana güverteye. Hadi.
3: Hadi suyu açın hadi.
4: Sen de gel.
3: Sıkın sıkın. Sıkmaya devam edin. Yine itin hadi.
4: Hadi
3: çabuk. Gömülerin için vermeyin.
4: Hadi.
3: Hadi daha hızlı. Daha hızlı.
4: Hadi çabuk. Hadi. Barat, borsumu getir. Çabuk ol hadi. Hadi çabuk ol. Getirsene şu
5: ortama. İşte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
4: Hadi öyle çabuk ol. Hadi be.
3: Eğilin. Dikkatli olun. Çabuk. Ateş ediyorlar.
2: Hadi.
3: Çabuk. İndirin hadi.
2: Yan tarafa doğru. Ateş. Hadi. At kancayı. Hadi. Tırmanın.

0: merak etme kızım.
1: Evet, geri çekin hemen.
2: Çekil, hadi. Çekil.
1: Hadi, hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk, hadi.
4: Minayeti. Minayeti, aç kapıyı.
5: Ne oldu?
4: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
5: Ne diyorsun sen?
4: Hadi, onlara yardım edelim.
5: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
2: Ateş etmeyin, ateş etmeyin lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen ateş etmeyin. Lütfen, lütfen bağışlayın bizi.
4: Küçük
2: lütfen.
4: Mini de onlarla ama.
5: Mini de Gudia'yı görüyorsun biliyorum.
4: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
2: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme, ateş etme!
4: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
5: Baratcığım. Bak bu bizim son yolculuğumuz.
4: İstemiyorsan gelme.
5: Barat, Barat beni dinle.
0: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın
1: kapat
0: ailem
1: çeneni. Ne diyorsun lütfen. Sana? Ne dediğini
0: rica
1: anlamıyorum.
0: Ederim, lütfen.
1: Sus.
0: Gel kızım buraya. Tamam, tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
5: Ne yapıyorsun sen? Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
4: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
1: Hey!
0: Sana bir şey
1: sus
0: söylemedim.
1: Sus artık, seni vuracağım yoksa.
0: Hikaye.
2: Tamam.
1: Onları nereden buldun?
6: Saklanıyorlardı.
4: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi? Ben siyah.
1: Sen siyah mısın?
4: Tamam, kahverengi.

0: giyeyim ama o siyah işte, bak görüyor musun?
1: Afrikalı mısın?
2: Hayır hayır, Hintliyim.
1: O Hintli mi?
2: Evet, Hintliyim.
0: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok, herkes kardeş. Biz Hintliyiz, Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
1: Michael Jackson mı?
0: Michael Jackson.
3: Bittik, bittik biz.
1: Michael Jackson Amerikalı.
3: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur, yapma.
0: Pele kardeşimizi seviyoruz.
1: Pele Brezilyalı.
0: Brezilyalı.

0: Ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
1: Mandela?
0: Evet.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Gandhi.
0: Evet. Evet.
1: İyi adam.
0: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
1: Para.
0: Vilayeti sakinleşiyor, parayı ver. Versene parayı, hadi.
2: Hayır. Parayı vermem.
1: Parayı verin.
0: Hadi ver.
2: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba. Dükkanı nasıl geri alacaksın
0: hadi
2: sonra?
0: Hadi ama ver. Ver şu parayı. Hadi, ne duruyorsun?
1: Parayı verin.
0: Tamam kardeşim, hadi ver. Hmm. Hadi ver şu parayı.
1: Hadi verin şu parayı.
0: Tamam kardeşim. Tamam, ver hadi. Anlaştık değil mi?
1: Banka hesabı. Ev. Araba. Ve divar.
0: Divar mı?
1: Amitabh Bachchan.
0: Ha evet evet, divar. Amitabh Bachchan.
2: Amitabh Bachchan.
0: Evet kardeşim.
2: Evet.
0: Amitabh Bachchan. Evet.
1: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
2: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
0: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
1: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
0: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
1: Söyle dedim.

0: gün Mikail çocukluk arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu. Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız Maliye Bakanımız Dr. Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.

Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: topraklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı, hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını umuyor.
3: Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Baki sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1.
3: Bay Savinder Singh, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
4: Biz Hindistan'a giderken Lahore yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
5: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
4: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım. Bulamadım.
6: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
7: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
6: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
4: Kishori lütfen.
0: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
8: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
9: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordum. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
8: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: Hudi'ye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: On sekizinci gün.

0: Sevgili dostlar, ben ve kendim programında özel anlara tanıklık ediyoruz ve aileler bir araya geliyor. Bizden lütfen ayrılmayın.
1: Sınırın ötesinden bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
2: İsminiz Harpal Singh mi?
3: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken...
2: Biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
4: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
3: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
4: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
5: (32. gün.
6: Sen benim kişörüm misin?
7: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
6: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
7: Kişmiş.
5: (41. gün.
8: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?
9: Bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
5: 49. gün.
10: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi. Gel gel gel. Gel.
8: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
0: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
11: geçti. Anne, Junior, çabuk buraya gelin.
0: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin? Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
4: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
5: Yemeğini ye, hadi soğuyor.
1: Yok, aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
5: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?

0: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
1: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek.
2: Kusura bakma.

0: Hadi gel yiyelim. İştahım yok Barat. Kendini aç bırakman benim babamı geri getirmeyecek. Biliyor musun, beni tek anlayan sensin vilayeti.
1: Barat, Londra'daki bir kadınla temasa geçtik.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bir treni yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
2: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
1: Gudiya, bu bir festival değil.
0: Sakın elimi bırakma.
1: Sakın elimi bırakma.
0: Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

Senin de var. Kız kardeşini buldu.

0: neden elimi bıraktın abi, söyle.
1: Özgürüm Kudya. Özgürüm denedim ama seni tutamadım Kudya, tutamadım.
2: Ahahahah.

0: Gudi ya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.
2: Buldu onu!

Hayat çok garip. Babamı arıyordum ama Tanrı beni Gudiyam'la yeniden birleştirdi. Ve bunu tamamen sana borçluyum hanımefendi.

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerimde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudiya ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğüyüm.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam tamam,
1: tren geldi,
2: sakin
1: pastayı
2: olun.
1: Getirin hadi.
2: Pekala hadi bakalım.
1: Hadi sen hadi,
2: bunun altında ne var? Evet.
1: Hadi çabuk olun.
2: Tamam tamam,
3: bunun altında ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
2: evet.
4: Olur mu?
2: Evet,
4: mutlu yıllar sana.
5: Mutlu yıllar sana.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulati sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?
2: Siz eksiktiniz.

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet ben
1: Bulati. Bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum.

0: istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte, bu değişim rüzgarı Bay Barat, bu değişim rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
1: Çok yaşa.
2: Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve inşaatçıların yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
2: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
2: Bak, sana otur diyorum. Hemen otur, yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. Ha? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben... Abarttın mı?
3: Hmm.
2: Tamam. Tamam. Şimdi beni iyi dinle.
4: Tamam mı? O bir avukat.
2: Kendi dükkanlarınızın sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
5: Doğru söylüyor.
4: Evet, haklı. Doğru.
2: Bu çok önemli. Bak, evet, bunu unutmayın. Var. Sizin için söyledim.
4: Haklı. Kapılarımız var.
6: İkna olmamız gerekiyor.
5: Başka bir şey olamaz.
6: Sen ne diyorsun? Ben katılıyorum, evet. Hadi kaldır. El kaldır. Evet, işte tamam. Bak, gördün mü?
0: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
2: Yine çok abarttım ha?
3: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
2: Hadi hep birlikte. Yaşasın eski Delhi Tüccarları Derneği.
1: Yaşasın eski Delhi Tüccarları,
2: yaşasın
1: Derneği.
2: Eski Delhi Tüccarları Derneği.
1: Yaşasın eski Delhi Tüccarları Derneği.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor, hayır. Kızgınım baba, çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah, yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Ah, beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin önünde durmak istemiyorum. Ah be babacığım, ah. Her neredeysen umarım baba, mutlusundur.
1: Bharat,

Sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat, kendi öz aileleridir. Sen tüm aileyi bir arada tuttun. Ben her zaman seninle gurur duyuyorum çocuğum. Ulus seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat. Çünkü bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim. Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bayan Daigle.
1: Ah, Bay Johnson.
0: Kardeşiniz nasıl?
1: İyi, iyileşiyor. Kirayı bu sabah bıraktım.
0: Tabii. Yarın sabah evde olacaksanız kilidi değiştirmek için uğrayacağım.
1: Niye?
0: Ana anahtarlardan biri kayboldu.
1: Şimdi değiştiremez misiniz?
0: Hayır, hayır. Bütün katın kilitlerini değiştirmemiz gerekiyor.
1: Ah.
0: Evet. Endişelenmeniz gerekmez. Tabii size göz kulak oluruz. Evet, merak ediyordum da teklifimi düşünebildiniz mi?
1: Evet, evet, düşündüm. Çok teşekkür ederim ama şu an daire değiştiremem.
0: Daha az pahalı olur.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim. Bir şeyler değişirse size haber veririm.
0: Tamam.
1: Tamam. Hoşça kalın Bay Johnson. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Anne, ben geldim. Ben.
0: Erken çıkmak zorunda kaldım. Üzgünüm Anne.

0: Hey Brett. Brett. Hey, işte buradasın. Günün nasıldı? Benimki iyiydi. Sanırım öğrencilerimden biri hastaydı. Ayakkabılarıma kustu. Çok eğlenceliydi.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Bu en sevdiğin. Tamam. Bunu buraya bırakacağım. Belki daha sonra yersin. Not vereceğim bir yığın kağıt var.

0: Ne?
1: Brad? Ne oldu? Tatlım. Şşş. Dur bekle, müziği tekrar açayım. Ne oldu?